0: tarihinde İstanbul Şan Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşur. Müzikalin besteleri Melih Kibar'a, unutulmaz şarkı sözleri ise Çiğdem Talü'ye aittir. Oyunun müzik yönetmenliğini Esin Engin üstlenir. Müzikal, Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunun kendi içindeki hiyerarşisini, aşklarını, rekabetlerini ve hayatta kalma mücadelesini anlatır. Kumpanyanın as solisti olan Süreyya'nın büyük bir gazinoya transfer olmasıyla başlayan gerginlik ve kaos, yeni bir yıldız yaratma çabasıyla devam eder. Hikaye, şov dünyasının parıltılı ama bir o kadar da sert ve trajikomik yüzünü sahne arkası perspektifiyle izleyiciye sunar. Adile Naşit, Erol Evgin, Nevra Serezli, Mehmet Ali Erbil ve Ayşen Guruda gibi önemli isimlerin yer aldığı orijinal kadro, eserin toplumsal hafızada yer etmesini sağlar. Haldun Dörme'nin rejisi, kalabalık dans sahneleri ve dinamik akışıyla Türkiye'deki batılı anlamda müzikal geleneğinin öncüsü sayılan eser, sahnelendiği dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasi gerilime bir nevi alternatif moral kaynağı olur ve kapalı gişe oynayarak rekorlar kırar. Daha sonra dizi film olarak TRT ekranlarında da izleyiciyle buluşan eser çok daha geniş kitlelere ulaşarak 7'den 70'e herkesin beğenisini toplar. Yıllar içinde farklı kadrolar tarafından defalarca yeniden sahnelenen bu başyapıt, Türk operet ve müzikal literatüründe bir mihenk taşı olarak tanımlanır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1900

1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen QSL kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dünya sinemasının kült yapımlarından biri olan 1951 yapımı Avare filminden söz edeceğiz. Reş Kapoor'un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolünü üstlendiği bu film, Hindistan sınırlarını aşarak Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkede geniş kitlelere ulaşmıştır. Yapım, temelinde yoksulluk ve adalet kavramlarını işleyen bir toplumsal dramdır. Anlatı, babasız büyüyen ve toplumun dışına itilen Reş'in hayatta kalmak için seçtiği yanlış yollarla dürüst bir birey olma çabası arasındaki çatışmalara odaklanır. Hikaye ise suçun kalıtsal olup olmadığını ve çevresel faktörlerin insan karakteri üzerindeki etkisini sorgular. Reş Kapoor, canlandırdığı karakterde Charlie Chaplin'in efsanevi tarzından da izler taşıyan saf ve hüzünlü bir figür çizer. Reş'in çocukluk aşkı Rita ile yeniden karşılaşması, onun için ahlaki bir dönüşümün ve umudun simgesidir. Film sadece bir aşk hikayesini anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda dönemindeki sosyal sınıf ayrımlarını ve hukuk sistemindeki aksaklıkları da tekrar tekrar gözler önüne serer. Sinema tarihinin bu önemli örneği, suç olgusunun bireysel bir tercihten ziyade toplumsal bir sonuç olabileceği fikrini izleyiciye daha önemli sunar. Filmin aynı ismi taşıyan şarkısı, melodisiyle döneminde çok büyük ilgi görmüş ve hafızalara yerleşmiştir. Senaryosu itibariyle Türk sinemasında da çok derin, çok kalıcı izler bırakan Avare filmi, Yeşilçam'da neredeyse birebir benzeyen pek çok örnek filmin çekilmesine de öncülük etmiştir. Bu yönüyle Avare filmi kültürel bir köprü kurarak toplumsal sorunları evrensel bir dille anlatmayı başarmıştır da diyebiliriz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump da İran'ı bu gece de çok sert vuruyoruz dedi. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Sirik, Buşehir ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran ordusu da Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin alev aldığını duyurdu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi.

0: Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu da kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katar mevkidaşı Muhammed Esani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Esani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlardan Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz de bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz de 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek aldığı operasyonda 6000 üzerinde hesaba bloke konuldu. Spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A milli erkek voleybol takımı erkekler voleybol milletler ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerine tebrik etti. Haberleri sunduk.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem. Semra Karakuş'tan dinliyoruz.

Tuğçe Pala bir hüzzam makamı eserle geliyor karşınıza. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım.

Programımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Mahzun gönül şad olacak mı sanıyorsun?

Emrah Yiğit Nihavend makamı eserle geliyor mikrofona. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Furkan Yavuz'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Duran. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasını tamamladıklarını duyurdu. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Sirik, Buşer ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek

Kaldığı operasyonunda 6000'in üzerinde hesaba bloke konuldu. Spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. B finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara girildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Hamile erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Haberleri sunduk.

0: ne acı.
1: Birer birer yıkılan hayallerin altında kalan hatıralardır. Ezilir bir şeyler gecenin sessizliğinde. Çığlıklanır kırlangıçlar gibi duygular, yapayalnız uçar uzaklara.

0: Haber Bülteni.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü geniş kapsamlı törenlerle kutlanıyor. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ulaşan kazada FETÖ izine rastlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Değerli dinleyiciler, şu özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. 9. dalga saldırılar Türkiye saatiyle 2'de başlayıp 5'te sona erdi. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Sirik, Buşehir ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü geniş kapsamlı törenlerle kutlanıyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman anıta çelenk sundu. Törenlerin bir diğer adresi de Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabriydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarında da tören yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti.
2: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır. Hakikatler de er ya da geç bütün özellikleriyle ortaya çıkma basmına sahiptir. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarından ve garantör devlet olarak üstlendiği sorumluluklardan dün olduğu gibi bugün de yarın da asla taviz vermeyecek, adil bir çözüm için çalışmaya devam edecektir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz tören ve anma programları devam edecek. Girne Kapı'daki Atatürk anıtına çelenk sunulacak. Lefkoşa'da resmi geçit düzenlenecek. Törenlere Cumhurbaşkanı yardımcısı

Bankası Cevdet Yılmaz katılacak. Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Türkiye'nin ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiğimiz güçlü desteği kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. Kıbrıs'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki milli güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs konusundaki ifadelerine de tepki gösterdi. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına yönelik baskıcı uygulamaları aralıksız devam ediyor. Rodop'ta 5, İstikeçe'de 2 ve Meriç'te 1 olmak üzere 8 Türk okulunun daha kapatılmasına karar verildi. Bu kararla birlikte Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarının sayısının 76'ya düştü. Yunanistan'ın hukuksuz bu kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Katar emiri El Sani tarafından da kabul edildi. Her iki görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte ABD-İran arasında artan gerilim ve Gazze'deki son durum ele alındı. Hakan Fidan, Körfez'de gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunması ve bölgesel sorunların diyalogla çözümü için diplomasiyi işaret etti. Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yinelendi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki istikrar bozucu faaliyetlerine de dikkat çekti. Doha'daki görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıkları da gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna da konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Özler bu hafta atılması beklenen yeni parti adımlarında. Özgür Özel'in salı günü mecliste grup toplantısında yapacağı konuşmada CHP'den istifasını duyuracağı ifade ediliyor. Özel'in CHP rozetini çıkaracağı ve kurulacak yeni partinin yol haritasını açıklayacağı öne sürülüyor. Özgür Özel bu hafta önce kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise ekibiyle yeni dönemin yol haritasını değerlendireceği bir toplantı yapacak. Özel, hafta içinde yeni partide yer alması beklenen milletvekilleriyle de görüşecek. Özgür Özel'in kuracağı partinin kuruluş dilekçesinin 23 ya da 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası yeni parti adımı karşısında alacağı tutum da merak ediliyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bu hafta çarşamba günü yapılacak. Kılıçdaroğlu kısa süre içinde Ankara'da il başkanları toplantısını da gerçekleştirecek. Toplantıya katılmayanlar ihraç edileceği iddia ediliyor. Yeni partiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 7'ye yükselecek. TBMM'de AK Parti'nin 277, CHP'nin 135, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor. Meclise grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirtti. Gürlek, titizlikle değerlendirilen soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Yasa dışı bahiste mücadele sürüyor. Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir yasa dışı bahis operasyonu yürütüldü. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli

işlemlerin başlatıldığını belirtti. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dış finans evi olarak bilinen 19 adresi operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek aldığı operasyonunda 32 farklı bankada çeşitli şahıslar adına kayıtlı 6314 hesaba bloke konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Ahbap Derneği'nin eski saymanı Hüseyin Küçük'ün ifadesi ortaya çıktı. Küçük kendisinden sonraki dönemde derneğin kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştürüldüğünü ve dernek adına düzenlenen çeklerin ticari alacak verecek meselelerinde kullanıldığını iddia etti. Durumu doğru bulmadığı için Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadığını iddia etti. Eski sayman Hüseyin Küçük ifadesinde derneğin yönetim yapısına ilişkin de sert eleştirilerde bulundu. Küçük derneğin kişisel çıkarlara alet edildiğini ileri sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketlerinin mali para trafiği de çok yönlü olarak MASAK tarafından inceleniyor. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan film yapım şirketiyle Babala TV arasındaki ticaret dikkat çekici bulundu. Rapora göre grubun gelir kalemleri arasında bu şirketle sözleşmeleri ve YouTube gelirleri öne çıktı. Kara para aklama iddiasıyla soruşturulan şirket üzerinden gruba toplam 45 milyon 31 bin liraya aşan fon girişi olduğu, bu kapsamda Haziran 2023'te tek seferde 13 milyon 275 bin liranın sözleşme bedeli açıklamasıyla Babala TV hesabına aktarıldığı belirtildi. YouTube gelirlerinde de belirgin artış tespit edildi. 2020 yılında yaklaşık 265 bin lira olan gelirin 2023 seçim döneminde yapılan yayınların ardından 6 milyon 425 bin liraya ulaşarak zirve yaptığı kaydedildi. Taşınmaz kayıtlarında ise Ocak 2024'te Babala TV hesabından bir kişiye tek seferde 25 milyon lira gönderildiği, bu ödemeyle Çekmeköy Ömerli'deki bir villanın şirket aktifine katıldığı öğrenildi. Raporda bölgedeki benzer villaların değerinin 100 milyon liradan başladığına dikkat çekildi. Grup şirketleri adına kayıtlı araçların alım bedelleri ve kaynakları da raporda yer aldı. Grup hesaplarında 2000'den fazla avans işleminin tespit edildiği belirtildi. Vergi beyanlarında dikkat çeken tablo ise kar ve matrahanelerinde ortaya çıktı. Babalayka filmin 10 milyon 591 bin, Babala TV'nin ise başka bir dönemde 8 milyon 593 bin lira net satış cirosuna ulaşmasına rağmen vergi esas net kar ve matrahlarını 0 lira olarak beyan ettikleri kaydedildi. Tüm bunlar soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Oğuzhan Uğur'a soruldu. Uğur hakkındaki suçlamaları reddetti. 12. yargı paketinin mecliste kanunlaşmasıyla İzale Şuyu olarak bilinen ortaklığın rıza ile giderilmemesi durumunda açılan davalarda yeni uygulama hayata geçti. Bu uygulamayla mirasa konu varlığın aile içinde kalması için aile üyelerine şans verilecek. Buna göre önce aile içinde ihaleye gidilecek ve malın tam bedeli üzerinden satış yapılacak. İhale sonuçlanırsa mirasçılar dışındaki kişiler bu ilk ihaleye katılamayacağı için aile mallarına yabancılar ortak olamayacak. Mirasçılar eğer ilk ihaleye katılmazsa malın satışı aile dışındaki vatandaşlara sonraki ihalelerde yine malın tam değeri üzerinden yapılacak ve böylece mali kayıplar da önlenecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü. İkilinin gündeminde Lübnan Devleti'nin egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik adımlar ve üçlü çerçeve anlaşması vardı. Joseph Aoun görüşmede Lübnan'daki işgal altındaki ilk pilot bölgeden İsrail'in çekilmesinin sağlanması konusunda Lübnan'la ABD'nin tutumlarının uyumlu olmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Aoun ayrıca ABD'nin Lübnan ordusu ve diğer askeri kurumlara verdiği desteğin arttırılmasını talep ettim. Marco Rubio ise Lübnan'ın egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik attığı adımları desteklediklerini belirtti. Lübnan'ın başka herhangi bir müzakere sürecine dahil edilmeyeceğini vurguladı. Aoun'un resmi ziyareti kapsamında 21 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılara devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini bombaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Kiev'e savaştaki en büyük saldırılardan birini yaptığını söyledi. Balistik füzelerle yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rus petrol tankerlerini hedef aldı. Kiev, Kazakistan petrolünü Rusya'ya taşıyan Azar Boru Hattı konsorsiyumuna ait terminali vurdu. İki petrol tankeri hasar gördü. Terminalde petrol dolumu da saldırı nedeniyle durdu. Ukrayna'nın bir diğer saldırısı petrol depolama tesislerine yönelikti. Ukrayna ordusu Rusya'nın güneybatısındaki Stavropol kentindeki petrol depolama tesisini vurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi.

0: Finalde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Matadorlara zaferi getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Zaferin ardından İspanyol oyuncular büyük coşku yaşarken Arjantin'in yıldızı Messi gözyaşlarını tutamadı. Maçı izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanada Başbakanı Carney de vardı. Liderler maçı kurşun geçirmez camın arkasından izledi. Kupa töreni ilginç anlara sahne oldu. Oyunculara madalyalarını ABD Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Infantino verdi. Ardından gerçekleşen kupa kaldırma fotoğrafında Trump kadrajdan çıkmadı. FIFA Başkanı Infantino koşarak Trump'ın yanına geldi. Kadrajdan çıkması için ricada bulundu. İspanya'nın şampiyonluğu New York'taki Times Meydanı'nda da Filistin ve İspanya bayraklarıyla kutlandı. Galibiyetle birlikte İspanya tarihinde ikinci defa Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını tebrik etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü geniş kapsamlı törenlerle kutlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. İspanya ikinci kez dünya şampiyonu. 90 dakikası golsüz tamamlanan finalde Arjantin uzatmalarda attığı golle yenen Matadorlar 16 yıl sonra kupayı kaldırdı. Filenin efeleri bir ilke imza attı. İran'ı 3-1 ile geçen Ay Yıldızlar Milletler Ligi'ni galibiyetle tamamladı. Erkek milli voleybol takımımız böylece tarihinde ilk kez final etabına kalmayı başardı. Trabzonsporlu olayının yeni adresi İtalya oldu. Fil dişi sahilli futbolcu gelecek sezon Fiorentina'da forma giyecek. Bordo Maviler transferin 26 milyon avro net bonservis ve 4 milyon 61 avro da şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 avro bedelle tamamlandığını açıkladı. Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi Ahmet Kutucu'yu da kiralık olarak renklerine bağladı. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Bursa, Kayseri ve Malatya 34, Adana ve Malatya 36, Samsun ve Erzurum 29, Trabzon 28, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41, Kars 27 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozbüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli iki özellik düşünmek ve

konuşmaktır. Ses organlarımızdır konuşmamızı sağlayan. Konuşabilmek, dilimizin sesleri doğru çıkarmasına bağlıdır. Ama bir de konuştuğumuz, anlaşmak için, iletişim kurmak için bildiğimiz dilin kendi sesleri var. Dilin sesleri...

0: tınlamasıyla ses verme işlemi başlar. Buna sesleme diyenler de bulunur. Sesler, dil, dişler ve dudaklarla şekillenince ağzımızdan heceler halinde çıkmaya başlar. Ağzımızdan çıkan seslerin sayısı dünyanın en gelişmiş çalgısından çok daha fazladır. Tek bir sesimiz bile farklı zamanlarda farklı biçimde çıkar. Tınlama yerlerine göre göğüs, kafa ve boğaz seslerini çıkarabiliriz. Seslerimizin çıkış biçimine göre ayrımına baktığımızda iki ayrı ses ortaya çıkmaktadır. Bunlar ünlü ve ünsüz diye adlandırdığımız sesler. Ünlüler ağzımızın açık olduğu sırada hiçbir engelle karşılaşmadan çıkan seslerdir. A sesi bir ünlüdür. Ünsüzleri ünlülerden ayıran fark ağzımızın içinde bir engele çarparak çıkan seslerdir. G sesi bir ünsüzdür ama hemen belirtelim ki biz G olarak adlandırdığımız sesi yanına E ünlüsü koyarak adlandırıyoruz. Bu açıklamaya baktığımızda harflerimizin sesli ve sessiz harfler olarak söylenmesi açık bir anlatımdır aslında. Ünsüz olarak adlandırdığımız seslerden yalnızca H sesi ünlü gibi herhangi bir engele uğramadan boğazdan çıkar. Ama Arapçadaki gırtlak H'si olarak bildiğimiz H sesi gırtlakta daralarak çıkan bir sestir. Ünsüz dediğimiz harflerin karşılıkları aslında ses değil, sadece gürültüdür. Şimdi dudaklarınızdan E sesini çıkarmadan B harfini çıkarmaya çalışın. Peşinden P harfini yine aynı şekilde çıkarmaya çalışın. Fark edeceksiniz ki çene ve dudağın sertçe aşağı inmesiyle bir ses değil, sadece bir gürültü çıkmaktadır. Profesör Doktor Tahsin Bangoğlu hocamız, ünsüzlerin karşılığı olarak çıkan gürültüye ses değil, sesteş adını vermişti. İşte böyle ünsüzlerin ağzımızdan çıktığı noktaya boğumlanma noktası diyoruz. Boğumlanma noktaları ağzımızın birçok yerinde bulunur. En çoğu da dilimizin çeşitli noktalarında yer almaktadır. Dilin arkasında, önünde, üstünde, sırtında ve ucunda boğumlanma noktaları vardır. Ağzımızın biçimi, ünlülerin niteliklerini belirlemede önemli rol oynar. Bu bakımdan herkesin çıkardığı A, E gibi sesler birbirinin aynı değildir. Sesleri çıkarma biçimimiz de konuşma tarzımızı belirleyen önemli bir unsurdur. Profesör Doktor Doğan Aksan'a göre, bütün dünya dillerinde ünlüler ağız ünlüsü, geniz ünlüsü, kayan ünlü, yarı ünlü olarak adlandırılır. Bu ayrıma göre ünlülerden örnekler vermek istersek A sesi ağız ünlüsüdür. Geniz ünlüsü bazı dillerde bulunan ve genellikle N sesiyle söylenen ünlüdür. Fransızca'da örneğin çok fazla geniz ünlüsü bulunur. Bizde yazımda değil ama söyleyişte kullandığımız geniz ünlüleri var. Örneğin sonra yazıp sonra, Konya yazıp Konya diye okuruz. Buradaki O sesinden sonra üst damak hafifçe aşağı inerek bahsettiğimiz geniz ünlüsünün çıkmasını sağlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün atletizm tarihinin en hızlı ve en renkli figürlerinden olan Flojoa lakaplı efsane kadın atlet Florence Griffith Joyner'dan söz edeceğiz. 1959 doğumlu Joyner sadece kronometreleri altüst eden dereceleriyle değil, piste getirdiği özgün tarzıyla da spor dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Onun hikayesi saf fiziksel gücün kişisel ifadeyle birleştiğinde nasıl küresel fenomene dönüşebileceğinin en somut örneğidir. Joyner asıl patlamasını 1988 Seul Olimpiyatları öncesinde yaparak spor bilimcilerini şaşkına çevirdi. Seçmelerde 100 metreyi 10.49 saniyede koşarak kırdığı dünya rekoru aradan geçen onca yıla rağmen hala erişilemez bir noktada, yani zirvede duruyor. Seul'de 100, 200 ve bayrak yarışlarında kazandığı 3 altın madalyayla kariyerini taçlandıran Flojoa'nın pistteki varlığı sadece hızdan ibaret de değildi. Kendine has tek bacaklı taytları, uzun renkli tırnakları ve estetik tavırlarıyla atletizmin izlenilirliğini ciddi oranda arttırdı. O, bir kadın sporcunun kendi kimliğini de koruyarak dünyanın en hızlısı olabileceğini de tüm dünyaya gösterdi. Florence Griffith Joyner'ın mirası sporun aynı zamanda bir karakter sunumuyla kitleleri nasıl peşinden sürükleyebileceğini de gösterir. 1998 yılında henüz 38 yaşındayken aramızdan ayrılması spor dünyasında derin bir boşluk bıraksa da hala kırılamayan rekorları ve hızı zarafetle buluşturan stiliyle hafızalardaki yerini koruyor. Flojoa, atletizm pistlerinin efsanevi rüzgar kızı olarak ilham vermeye devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetiminin uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da haşere ilaçlaması nedeniyle 26 tarım işçisi zehirlendi. Fenalaşan işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Aoun, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. İkilinin gündeminde Lübnan Devleti'nin egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik attığı adımlar ve üçlü çerçeve anlaşması vardı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Finalde Arjantin uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya kupanın sahibi oldu. Matadorlara zaferi getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımına devletin zirvesinden kutlama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında İspanya milli takımına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İspanya milli futbol takımı için tebrik mesajı yayınladı. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bazı yolculuklar yeni ülkeler görmek, yeni insanlar tanımak için ya da ticari amaçlarla yapılır. Bazı yolculuklarsa bir görevdir. Yolcunun gözlemleri, araştırmaları sadece yaşadığı çağa değil, geleceğe de bir hizmet olur. Bugün işte böyle bir yolcuyla çıkıyoruz yola. 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarına gelen Fransız doğa tarihçisi, botanikçi, hekim ve seyyah Guillaume Antoine Olivier ile birlikte renkli ve heyecanlı bir yolculuk olacak bu. Yıl 1792. Fransa'da Büyük İhtilal sonrası geçici yönetimi ele alan devlet adamları, Avrupa'nın en çok merak edilen devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'na bir uzmanlar heyeti göndermeye karar verir. Heyetin başında Guillaume Antoine Olivier vardır. Bir bilim insanı olsa da Olivier'in görevi yalnızca bilimsel incelemeler yapmayacak, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik gücünü, toplumsal yapısını ve siyasi durumunu da gözlemleyecektir. Olivier'in Marsilya'dan bindiği gemi 22 gün sonra İstanbul'un büyüleyici manzarasıyla buluşur. İstanbul'a ilk defa gelen her yabancı gibi Olivier de gördüğü manzara karşısında duygularını ifade edecek sözcükler bulmakta zorlanır. Evet, ağaçlar, kubbeler, minareler karışımı yüksek bir zevkle kurulmuş bir şehir. Boğazın girişi, liman, Galata, Pera ve Ayadimitri mahalleleri, Üsküdar ve ardındaki yeşil tepeler, Marmara Denizi ve adalar, Boğazın Asya ve Avrupa yakalarında değişik manzaralı tarlalar. Bütün bunların hep birlikte meydana getirdiği nefis manzarayı izlemeye doyamaz insan. Ancak şehrin içine girince az önceki duyguları hızla kaybolmaya başlar Olivier'in. Daracık ve pis sokaklarda, kötü kaldırımlarda yürümek, kötü inşa edilmiş toprak ya da ahşap evleri yakından görmek onu hayal kırıklığına uğratır. Her milletten insanın bulunduğu kalabalığa rağmen şehirdeki sessizlik de onu hayrete düşürür. Olivier incelemelerine Osmanlı halkından başlar. İstanbul nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin genellikle az okumuş olduklarını gözlemler. Bağnaz ve tutucu olduklarını, bunun yanında gülünç denecek kadar gururlu olduklarını söyler. Şiire, Arapça ve Farsça'ya, ayrıca astrolojiye meraklıdırlar. Tarihten sadece kendilerini ilgilendiren bölümleri bilirler, diğerlerine ilgi göstermezler. Olivier, halkın yaşayış tarzı ve adetlerinin Avrupa'dan çok farklı olduğunu söyler. Kadınlar neredeyse tamamen evlere

0: eder ve bu defa Anadolu sahillerinin manzarasını doya doya seyretme imkanı bulur. Ağustos sonu burada yılın en güzel ve en kalabalık zamanıdır. Herkesin girebildiği kalabalık bir kahvehanedeki gösteri özellikle ilgisini çeker. Burada her akşam Türklerin pek sevdiği perde oyunu gösterilmektedir.
1: En serbest ve pişkin, Avrupalıların bile bazen utanarak seyredecekleri sahnelerin olduğu bu oyunu edepli aile kadınları bile zevk ve neşeyle seyredebiliyor. Tabii kadınlar kahvehanenin içine giremiyorlar. Ayrı bir yerde duruyorlar ama oyunu rahatça seyredebiliyorlar. Bütün İstanbul'un en büyük eğlencesi olan ve adına Karagöz denilen bu oyunu ilk defa izlerken büyük hayrete düştüm. Genellikle sessiz ve ağır başlı olan Türkler bu oyunun saçma sahnelerini seyrederken büyük bir neşe içindeler ve bol bol

0: kahkaha atıyorlar. Hem geleneklerinden, örf ve adetlerinden en küçük ödün vermezler. Ahlaka yapılan saldırıları bazen ölümle cezalandırırlar. Hem de kahvehanelerde, umumi yerlerde, karagöz perdelerinde böyle edepsiz sahnelere göz yumarlar. Ne büyük çelişki.
1: Olivier seyahatnamesinde İstanbul'un konumundan ve iklimi hakkında bir coğrafyacı gibi ayrıntılı bilgiler aktarır. Ona göre İstanbul, çok tatlı bir havanın, parlak bir semanın ve son derece sağlıklı bir iklimin üstünlüklerine sahip bir şehirdir. Ancak bu güzel şehirde sağlam bir inşaat yapmak için her türlü malzeme kolayca bulunsa da, zengin ya da fakir fark etmeksizin herkes ahşap evlerde oturmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında çok yaşanan yangınlarda evlerin çoğu yanıp kül olmaktadır. Yangınlar İstanbul halkı için olağan olaylar arasındadır. Yanan evlerin yerine birkaç gün sonra tıpkı eskisine benzeyen yeni evler yapılır ve yaşam eskisi gibi devam eder.
0: Türkler sanki eski evlerindeymiş gibi hiç yadırgamadan yenilerine yerleşirken bakkallar, esnaflar eski işlerini yeniden kurarlar. Hazır yeni evler yapılırken eskilerin hatalarını düzeltmek, sokakları genişletmek veya binalarda değişiklik yapmak kimsenin aklına gelmez.
1: Olivier'e göre İstanbul'un en önemli sorunlarından biri vebadır. Bir hekim olarak bu hastalığa seyahatnamesinde geniş yer verir ve tedavi şekillerini anlatır. Hastalığı belki de İstanbullulardan daha çok dert edinir kendine.
0: Türkler dini inanç ve tutuculukları yüzünden veba felaketine karşı alabilecekleri korunma ve tedavi tedbirlerinin hiçbirini almıyorlar. Aksine bu tedavileri günah sayıyorlar. Onlara göre ölüm bir ilahi takdir ve ilahi takdiri değiştirmek fanilerin harcı değildir. Ölüm kapılarına dayanınca bunu büyük bir tevekkülle karşılıyorlar.
1: Osmanlı İmparatorluğundaki din adamlarının dokunulmazlıklarına da değinir Olivier. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki din adamlarına verilen imtiyazlar olmadığını söyler. Hem dini kuralların uygulayıcısı hem de bütün hukuki davalarda kesin karar verme yetkisine sahiptirler. Halkı etkilemeleri ve kamuoyu oluşturmaları bakımından devlet yönetiminin bile çekindiği, korktuğu ve saygı gösterdiği kişilerdir. Padişah da her ne kadar imparatorluğun başı olsa da kamuoyunun tepkilerinden çekinmektedir. Örneğin vergi koyarken halkın aşırı yük altında bırakılmamasına dikkat eder. Zira fazla baskıya gelemeyen, memnuniyetsizliğini hemen dile getiren ve baş kaldıran halk, bazen vezirin başını veya padişahın tahttan indirilmesini isteyecek kadar büyük bir tepki ortaya koyabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'na 3. Selim döneminde gelmiş olan Guillaume Antoine Olivier'in seyahatnamesi, diğer pek çok seyyahınkinden farklıdır. Akademik ve bilimsel kimliği sayesinde İstanbul'u ve daha sonra gittiği Anadolu şehirlerini sadece romantik veya oryantalist bir pencereden izlememiş, son derece analitik, gözlemci ve gerçekçi veriler ortaya koymuştur. Bu yüzden onun ilginç yorum ve anılarını kısa bir süreye sığdırmak mümkün değil. Anlayacağınız, Olivier ile birlikte aşacağımız yollar ve göreceğimiz yerler henüz bitmedi. Gelecek bölümde onun İstanbul'la ilgili son değerlendirmelerini dinleyip Anadolu'nun farklı şehirlerine doğru yola çıkacağız.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasını tamamladıklarını duyurdu. İran'ın Huzistan eyaleti, Tevriz, Sirik, Buşehir ve Hürmüzgan'da da patlamalar meydana geldi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatın yıl dönümünü kutladı. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devlete çözüm vurgusu yapan Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Havelsan'ın komuta kontrol, veri paylaşımı, güvenli bilgi aktarımı ve sistem entegrasyonu alanındaki 4 yazılım yeteneği NATO sertifikasyon sürecine dahil oldu. Havelsan'ın yeni yeteneklerinin sertifikasyon sürecine dahil olması, şirket ürünlerinin ulaştığı yetkinliği ortaya koydu. Ve spor, 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. Dev finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A-Milli Erkek Voleybol Takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya ve Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Tarih boyunca verdiği kahramanlık ve insanlık örnekleriyle yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Çok sayıda Türk birlikleri şimdiden Kıbrıs'a esenlikle ulaşmışlardır. Kıbrıs topraklarındaki görevlerinin başındadırlar. Başka birliklerimiz de dalga dalga Kıbrıs'a doğru akmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki zaferi haklılığın zaferi olacaktır, barışın zaferi olacaktır, kardeşliğin, özgürlüğün zaferi olacaktır.
1: Takvimler 20 Temmuz'u gösteriyor. Bugün bizim için sıradan bir gün değil. Bugün Akdeniz'in kalbinde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin barışla, özgürlükle ve zaferle taçlandığı o tarihi günün yıl dönümü. Bu zafer günümüzde her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olarak büyük bir gururla kutlanmaktadır. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin taçlandığı, esaret zincirlerinin kırıldığı ve adaya kalıcı huzurun geldiği bu önemli zaferin 52. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bundan tam 52 yıl önce yine böyle sıcak bir Temmuz sabahı adadaki kardeşlerinin sesine kulak veren Türkiye ve o zor günlerde toprağına, kimliğine, özgürlüğüne sarılan kahraman bir halkın direnişine şahit oldu dünya. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 tarihinde adadaki Türklerin can güvenliğini korumak ve barışı tesis etmek amacıyla kod adı Atilla Harekatı olan operasyonu sabah saatlerinde havadan indirme ve Girne'deki 5 mil plajından denizden çıkarma yaparak başlatmıştır. Bugün ekranlarda, kitaplarda gördüğümüz o tarihi yayınımız boyunca siz değerli dinleyenlerimizle birlikte yeniden yaşayacağız. Yayınımız süresince hem o günlerin nostaljik ruhunu yad edeceğiz, hem de bugünün modern, dinamik ve dünyaya ilham veren Kuzey Kıbrıs'ına uzanacağız. Konuklarımızla tarihin bilmediğimiz insani yönlerini, o sabahın perde arkasını konuşacağız ve elbette içimizi ısıtacak Kıbrıs ezgileriyle Akdeniz rüzgarını stüdyomuza taşıyacağız.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni'ndesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programınızı hazırlayanlar Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Burak Araroğlu. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın çocukluk anısı 1878 yılında İngiliz askerlerinin adaya ayak basmasının ardından Kıbrıs Türk'üne hakim olan ruh halinin bir göstergesidir. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anısına kulak vereceğiz. Ardından Kıbrıs Türk halk kültürünün en neşeli ve karakteristik ezgisi Dilirga'yı Efkan Şeşen'den dinleyeceğiz.
1: Beni dedem büyüttü daha ziyade. Eski bir Osmanlı zaptiyesi. İngiliz'in adaya gelişini görmüş, o günü yaşamış. Gönderden bayrağın indirilişini, İngiliz bayrağının çekilişini yaşamış bir ihtiyar. Ve hep şunu söylerdi: biz Türkleri, Türk askerinin adadan çıktığını gördük, o acı günü yaşadık. Yine gelecekler, ben göremeyeceğim ama sen göreceksin diye.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, 20 Temmuz 1974 sabahı atılan adım sadece askeri bir harekat değil, Kıbrıs Türk halkı için bir varoluş ve özgürlük miladıydı. Hattımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı ve Müzakere Heyeti Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Işıksal var. Sayın Işıksal, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş geldik. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben artık Cumhurbaşkanlığı'na çalışmıyorum. Malumunuz yeni Cumhurbaşkanı değişiminden sonra federasyonu savunan yeni yönetimle tabii ki bir arada olmam mümkün değildi. Ondan dolayı oradaki görevimden ayrıldım. Ben akademisyen olarak Profesör Doktor Hüseyin Işıksal Yakın Doğu Üniversitesi'nde devam ediyorum görevime. Onu düzeltmek istedim.
0: Evet, Sayın Işıksal, peki bugüne dönelim. Bugün dönüp baktığımızda 20 Temmuz adadaki her iki toplum içinde aslında nasıl bir barış ve güvenlik ortamı sağladı? Sizden genel hatlarıyla dinleyebilir miyiz?
1: Tabii elbette. 20 Temmuz bizim için çok önemli bir gün. Kıbrıs Türk halkı için Milli Mücadele ve Özgürlük Bayramı olarak kutluyoruz. Bu çok önemli bir tarih. Çünkü onun öncesine de biraz değinmek lazım 20 Temmuz'u anlayabilmek için. Bildiğiniz üzere 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Rum ve Türklerin ortaklığıyla. Ama Rumlar hiçbir zaman bunu sindiremediler. Kıbrıs'ı Türklerin bir eşit olarak görmediler. Onlara göre Kıbrıs Türk halkı her zaman halk bile değildi. Bir azınlıktı. Ada Helen Adası'ydı. Bunu kilite, milli eğitim sistemleri yüzyıllarca ayakta tuttu. Ve 1960 anlaşmasını da bu Megali İdea dedikleri, işte büyük fikrin, Yunanistan'la birleşmenin çok önemli bir zaferi olarak gördüler. Ve bunu da hemen faaliyete geçirdiler tabii. Yani bu sadece retorikte kalmadı. Sonrasında malumunuz 21 Aralık 1963'te tankla, tüfekle, yani düzenli bir orduyla Kıbrıs Türk halkının katledilip Cumhuriyet'ten atılması süreci başladı. Burası çok ilginçtir çünkü o tarihlerde bütün dünya kamuoyu hiçbir reaksiyon göstermedi. Aynı bugün Filistin'de olanlar gibi. Yani Filistinleri biz çok iyi anlıyoruz çünkü benzer süreçlerden biz de geçtik Kıbrıs Türk halkı olarak. 11 karanlık yıl boyunca dediğim gibi katliamlar sürdü. Tüm hızıyla Türkiye sınırlı bir müdahale yaptı. Artık belli saldırılar çok zirveye ulaşınca 67'de, ama tabii ki bu dediğim gibi Kıbrıs Türkler Cumhuriyeti'nin atıldığı birbirinden bağımsız 39 elektriksiz, susuz gettoda yaşamaya mahkum edildi. Dünyanın hiçbir zaman umrunda olmadı Kıbrıs Türkler.

0: Ve sonrasında da 15 Temmuz 74'te Rumlar kendi aralarında bir darbe yaptılar. Ve Nikos Samson, yani faşist, işte ABD güdümü diyelim, bir darbeyle Makaryos'u devirince orada artık Türkiye Cumhuriyeti için hem insancıl, zaten insancıl farklı rekordaydı, ama hukuki ve meşru zeminde artık hazırdı müdahale için. Ama şuradan buna tekrar yeri gelmişken bahsetmek isterim. İkisini de rahmetle anıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği iki çok değerli siyasetçi, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs konusundaki duyarlılığı, vatanseverliği, hassasiyeti, belki ideolojik açıdan iki farklı kişi görünseler de Kıbrıs davasında bir bütün olarak ancak bu kadar benim tanımımla mükemmel bir kombinasyon olabilir diye düşünüyorum. O ikisinin bu kadar azimli olması, kararlı olması, neredeyse bütün dünyanın karşı çıktığı, ABD'nin silah ambargosu uyguladığı, yani hiç kolay olmadı 20 Temmuz süreci. Onu da özellikle altını çizmek isterim. Çünkü genç nesil de bunu bilmez. Yani sanki çok rahat bir şekilde geldi müdahale eden. Hiç öyle bir şey olmadı. Türkiye öncelikle hukuki zemini zorladı. İngiltere'ye gidildi. Turan Güneş Dışişleri Bakanı, İngiliz yetkililere bakın, adanın garantörüyüz, bizim bu müdahale yapmamız lazım denildi. İngiltere klasik vurdum duymaz siyasetiyle buna yanıtsız kalınca da 20 Temmuz sabahı hiç Rumların ve dünyanın beklemediği bir anda Mutlu Barış Harekatı gerçekleşti. Kıbrıs'ı Türkler katliamdan, tarihten silinmekten kurtuldu. Ve bir devlet kurma şansı yakaladık. Yani çünkü onun öncesinde dediğim gibi adanın dört bir tarafına dağılmış, bir arada yaşama şansı mümkün olmayan Kıbrıs Türk halkı içinde hem devletimize giden yol açılmış oldu, hem bağımsızlığımıza, egemenliğimize giden bir yol açılmış oldu. Hem cumhuriyetimizin kurulmasının temelleri atıldı, coğrafi, fiziki, siyasi, her yönden. Ve biz de artık üzeri düşen görevi yapmak durumundayız bu noktadan sonra. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşatılması için, daha ileriye götürmesi için, daha iyi yaşam sunması için de bence artık herkesin bu görevini yürütmesi gerekiyor.
1: Evet, Sayın Işıksal, şu an yurt dışına yayın yapıyoruz ve dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen binlerce insan var. Bugünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu ve modern kimliğiyle dünyaya ne söylüyor sizce?
0: Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemem lazım. Maalesef komşularımız son derece azılılar ve son derece propagandayı çok etkin kullanıyorlar. Ondan dolayı onların dünya anlattığı Kıbrıs tarihi gerçeklerden çok farklı, çok saptırılmış. Çünkü Rumlar hiçbir zaman 20 Temmuz'u hazmedemedi ve hazmetmeyecekler. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda da Avrupa Birliği'nden saçma sapan, tutarsız, Türk askerini rencide edici, kararlayıcı bir karar çıkarıldı. Bunlar devam edecek, bir kere bunu bilmek lazım. Ondan dolayı işin aklını, işin doğrusunu, Kıbrıs Türk halkı neden bu kadar zulme uğradı, bunun arkasında yatan bölgesel ve küresel sebeplerin iyi okunması lazım. Bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son derece stratejik bir konumda bulunuyor. Adanın zaten her zaman konumu değerliydi ama son zamanlarda keşfedilen hidrokarbon kaynakları, işte ortadaki krizler, bütün enerji kaynaklarının geçtiği yerden o ve ticaret yollarının olduğu

0: yerde olmamız elbette ki bütün emperyalist güçlerin iştahını kabartıyor. Bu noktada da başta İsrail olmak üzere, ABD olmak üzere bütün bu güçler de Rum tarafının zafiyetini bildikleri için, çünkü Rum tarafında maalesef çok ciddi bir Türk kini var. Yani Türk bize karşı, bize silahlı bir saldırı her zaman kafaların arkasında var. Bu doğrultuda bize kim yardım ederse bir onlara karşı her türlü egemenliklerinden taviz vermeye hazır durumdalar. Bu çok acınası bir durum aslında. Bu noktada Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantisine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Biliyorsunuz artık Ayyuka da çıkmaya başladı. Gizli kapılar arkasında gizli planlar oluşturuluyor. Hı hı. Maalesef şu andaki Cumhurbaşkanı Tufan Erdoğan buna çanak tutuyor. KKTC'nin kaldırılması için bir çaba var ortada. Bu noktada hem Türk kamuoyunun hem herkesin son derece duyarlı ve hassas olması lazım. Çünkü bu vatan toprağı sadece Kıbrıs Türk halkının toprağı değil. Yani bu bir domino taşı olarak düşünün. KKTC darp edildiği anda, ortadan kalktığı anda ne mavi vatan, ne Türkiye'nin savunma derinliği, ne Türkiye'nin açık denizlere açılma potansiyeli hepsi ortadan kalkar. Sonrasında terör örgütlerine sponsorluk başlar adadan ve bu domino taşı gibi Azerbaycan'dan Orta Asya'ya kadar yayılır.
1: Sayın Işıksal, peki son olarak yurt dışında doğup büyüyen, belki de adayı sadece yaz tatillerinde gören çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Yeni neslin Kıbrıs davasında bu topraklara ve 20 Temmuz ruhuna olan bağını güçlü tutmak için onlara buradan ne söylemek istersiniz, nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Son olarak bunu alalım sizden.
0: Tabii, yani artık internet çağındayız. Yani bunun olumlu ve olumsuz yönleri var ama pek çok değerli yazılımcının, ben de kendimi ortaya koyabilirim nacizane, açık kaynaklardan biz bu davanın bütün detaylarıyla objektif bir şekilde, akademik bir şekilde, Türkçe olsun, İngilizce olsun, pek çok şekilde yararlandık. Benim pek çok makalem mevcut Türkçe ve İngilizce. Yani doğru kaynaklardan doğru şekilde birazcık istek olduğu sürece doğru bilgileri öğrenip doğru argümanları geliştireceklerdir. En temel anda ben şunu söylüyorum. Eğer Rum muhatapları ya da başka bir muhatapları varsa şunu söylesinler. Kıbrıs Türk halkı adada hiçbir zaman azınlık olmamıştır. Kıbrıs Türk halkı adada her zaman eşit olmuştur. Bir varlık olarak varlığını sürdürmüştür. Üstelik de Osmanlı döneminde 400 yıl bu adanın yönetici sınıfı olmuştur. Ondan dolayı hiç kimse bizi bu adada misafir görmesin. Bu adanın gerçek sahibi dışında herhangi bir senaryoda görmesin. Bunları anlatmakla başlasınlar ve şunu söylesinler. Bizim hiçbir zaman Rumlarla bir derdimiz olmadı. Onların egemenliğini, özgürlüğü, devletiyle ilgili bir sıkıntımız olmadı. Biz sadece şunu söylüyoruz. Onlarla eşit haktayız. Yani onlar kendini nasıl görüyorsa biz de en az onlar kadar aynı haklara sahibiz. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz.
1: Evet. Sayın Işıksal, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutluyoruz ve size de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Teşekkürler.

0: Sevgili dinleyenler, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı, emekli binbaşı Çetin Seres hattımızda. Sayın Seres, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
1: Günaydın, günaydın. TRT ekibine teşekkürlerimi arz ederim. İyi günler dilerim. Buyurun efendim.
0: Çok
1: Sizi
0: teşekkür ediyoruz.
1: dinliyorum.
0: Sayın Seres, siz hem Türk Mukavemet Teşkilatı bünyesinde varoluş mücadelesi vermiş bir mücahit, hem de ömrünü bu davaya adamış askeri bir kimliksiniz. Tam 52 yıl önce 20 Temmuz 1974 sabahı şafak sökerken Mehmetçik adaya ayak bastığında, Boğaz'da bölük komutanı olarak görev yaparken Türkiye'den gelen askerleri karşıladınız. Türk Mukavemet Teşkilatı mücahitleri o tarihi sabahı nasıl karşıladı? O anki duyguları sizden dinleyebilir miyiz acaba?
1: Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi efendim Barış Harekatı'ndan dediğiniz gibi koskoca 52 yıl geçti. Yarım asır. Barış Harekatı bir milattır. Ve çok şey ifade eder. Önce burada şehit olanları rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımı arz ederim. Şöyle, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece yarısı ben bölük karargahında bulunduğum bir esnada komutanlık tarafından gönderilen kurye ile derhal karargaha gitmem emredildi. Ve Boğaz'da bulunan ana karargaha gittim. O esnada bir baktım ki 3 tabur komutanı, biz de 3 müstakil bölük komutanı, bağımsız bölük komutanı orada buluştuk ve komutanın makamına girdik. Bize ilk sözü şu oldu: kazanız mübarek olsun, ve birer kapalı zarf verdi. Biz teşekkür edip selam verip ayrıldık. Ve hiç konuşmadık, arkadaşlarla konuşmadık. Doğrudan birliklerimize gittik. Zarfı açtığım zaman şöyle bir ifadeyle karşılaştım: Genelkurmay Başkanlığı'nın falan tarihli falan sayılı emri ve artık bir çıkarmanın, indirmenin başlayacağına kanaat getirdim. Ve personele sabah saat 3.30'da tebliğ etmemiz emredildi. Biz zaten 15 Temmuz'da Rumların darbesinden sonra teyakkuz durumundaydık. Bilahare alarma geçmiş vaziyetteydik. İşte 20 Temmuz sabahı dört gözle bekledik. Ve 5.20'de o Boğaz semalarında hayat durmuş vaziyetteydi. Hiçbir ses, hatta kuş sesi bile yoktu. Çünkü jetlerimiz Boğaz semalarındaydı. Beşparmak dağlarına, Rum mevzilerine bombardıman başlamıştı. Herkes hayret içinde, sevinç içinde, Rumlar herhalde panik içinde. O esnada gökyüzünde bir gürültü koptu. Eyvah, ne oluyor dedik, bir baktık ki helikopterlerimiz, uçan birlik, komando birliklerini bizim inşa ettiğimiz, ki bilavere anlatacağım, havaalanına, Pınarbaşı Havaalanı'na indirmek için havadaydılar. Bu esnada bu heyecanı yaşarken bir baktık ki nakliye uçakları paraşütçülerimizi atmış durumda. Yani bir düşünün, Boğaz'da helikopterler, savaş uçakları ve nakliye uçakları, hepsi gökyüzü.

0: içinde bu muhteşem tabloya bizzat ben şahit oldum.
1: Çok Havandırma güzel
0: Tugay'ı,
1: tablo.
0: Evet, Havandırma Tugay'ı ilk taburunu indirdi. Komando Tugay'ından ilk tabur yildi. Ve bunların içerisinde beraber daha önce Kıbrıs'ta çalıştığım komutanlarım da mevcuttu. İşte bu duygusal bir şeydir, izah edilemez. Ancak Rum kendine gelir gelmez hemen Boğaz'ın batı kısmında bulunan bir köyden Boğaz bölgesini havan ve top atışında tutmuşlardı. Bu esnada Pınarbaşı Havaalanı, ki bu havaalanı şöyle söyleyeyim, Mücahid'in el emeğiyle eski asfaltları sökerek çakıl taşları ile döşenmiş, yapılmış bir havaalanıydı. Küçük bir havaalanı. Hı hı. Barış Gücü de bunun ortasına bir bidonunu koymuştu. Yasak bölge diye. Bir düşünün. Yani biz tedbirimizi daha önceden yıllar önce almıştık. İşte bu esnada Rumlar tarafından top ve havan atışları devam ederken Pınarbaşı Havaalanı'na yine komando birlikleri inmeye devam ediyordu. Bu esnada da yahut çıkarma barajından birliklerimiz çıkmaktaydı. Onları biz Boğaz'dan göremezdik. Beş parmaklarda bulunan arkadaşlarımız görebiliyordu. Pınarbaşı Havaalanı'nda şiddetli bir top atışı oldu ve bu esnada komutan beni tekrar telsizle karargaha çağırdı. Oraya gittim. Dedi ki bak, 4 adet top, bir batarya paraşütle atılacaktır. Ve oraya git, bu toplara hedeflerini tarif et. Bakın. Ve ben acele, zaten her bölüğün, şunu da söylemek istiyorum, tek bir aracı vardı. Bir Land Rover'i her bölüğün. Başka aracımız yoktu. Hemen araca binerek Pınarbaşı Havaalanı'na gittim. O topçu bataryası inmiş durumdaydı. Fakat hedefleri bilemiyordu. Ben tek tek o topları gezerek hedeflerini 4 adetti tarif ettim. Bu esnada iki asker bana kılavuz olarak verilmişti. Topların yerini göstermek için. O iki askeri ben tekrar aracımla karargahlarda bırakmak üzere ayrıldım ve bıraktım. Tabi karargahı dediğimiz Pınarbaşı Havaalanı'nda kazılmış çukurlar falan, inen birlikler portatif kazma küreklerle mevzilerini kazıyorlardı. 500 metre ayrıldıktan sonra şiddetli bir patlama ile hemen geriye başımı çevirdim. Bir baktım ki iki asker devrilmiş, bıraktığım iki asker yere yuvarlanmış. Şoföre dedim ki hemen geri vitesi koy çünkü ikinci mermi bize rastlayacak dedim. Hemenden geriye döndük. Maalesef biri şehit olmuştu. Diğeri çok ağır yaralanmıştı. Yani bacağı bile kopmuş durumdaydı. Onu helikopterler alıp götürdüler ama aldığım bilgi yolda şehit olmuştu. Tabii bu esnada birliklerimiz açıldı, yayıldı, toparlandı. Ve denizden çıkan birliklerle havadan inen birlikler Mücahit'le beraber Boğaz bölgesinde hemenden kucaklaştı. Evet. Tabii savaş devam etmekteydi. Bu esnada denizden çıkan birliklerin tabii tank, zırhlı birlikler de vardı biliyorsunuz. Ve iki tankla bir kariyer Boğaz'a iltihak etti. O esnada kariyerin birinde bulunan bir binbaşı arkadaş, ki daha önce burada Kıbrıs'ta Türk Kuvvetleri Alayı'nda görev yapmıştı. Çetin, Çetin diye bağırdı. Dedim buyurun komutanım, benzin, benzin dedi. Ne kadar var? O zaman tabii litre değildi. İngiliz şeyleri 1000 galon, galon hesabıydı. Yani 1 galon 4 litre yapıyordu. 1000 galon benzin var. Ya kardeşim dedi, 1000 galon ne ki? Arkadan dedi zırhlı birlikler geliyor. O zaman M47 tankları benzinle çalışıyordu. Tabii dedim ki komutanım, verdiğiniz benzin buydu. Yani böyle bir şey de oldu aramızda. Yani zırhlı birlikler de geldi. Boğaz'da konuşlandı. Girde'den çıkan birlikler 39 ve 28. Tümen yine savaşarak Boğaz'a girdi.
2: Sayın Sere, süremiz çok kısıtlı olduğu için son toparlamanızı rica etsem sizden. Duygularınızı
0: tabii,
2: son olarak neler söylersiniz?
0: Tabii bu izah edilmez bir durumdu. Kucaklaştık, kaynaştık, sel olduk, yağmur olduk, aktık ve düşmanı kendi kanında boğduk. Ve bunun bir neticesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biliyorsunuz 1983'te işte Mücahid'in ve Mehmetçiğin süngüsüyle çizilen hudutların içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz kurduk, Mücahid olarak gurur duyuyoruz. Bunun kimsenin yıkmasına asla ve asla müsaade etmeyiz. Ne Birleşmiş Milletler ne Avrupa Birliği. Mehmetçiğin ve Mücahid'in süngüsüyle çizilmiştir. Bu topraklar adada yaşayan insanların değil, Türk'ün malıdır. Çünkü biz bu adayı Yunanlılardan değil, Venediklilerden aldık. Ve 307 sene burada var olduk. Hı hı. Durum budur hanımefendi.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz size Sayın Seres. Türk'ün bayramı,
0: ederim.
2: Kıbrıs Türk'ünün bayramı da kutlu olsun diyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim, aynen. Sağ ol, teşekkürler, sağ ol.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı, emekli binbaşı Çetin Serez vardı.

Sevgili dinleyenler, şimdi rotamızı doğrudan Akdeniz'in kalbine, Lefkoşa'ya çeviriyoruz. 20 Temmuz coşkusunu, adadaki o muazzam atmosferi ve bayram heyecanını ilk ağızdan dinleyeceğiz. Hattımızda TRT Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Süleyman Yaşar var. Sayın Yaşar, merhaba.

0: Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Lefkoşa'ya sevgilerimizi gönderiyoruz ve Barış ve Özgürlük Bayramımız da kutlu olsun diyoruz. Ada bugüne nasıl uyandı, meydanlarda nasıl bir hava var sizden dinlemek istiyoruz.
1: Aslında 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından birisi, hatta en önemlisi diyebiliriz. Hal böyle olunca burada bir bayram coşkusuyla kutlamalar yapılıyor. Bu kutlamalar da aslında dün itibariyle başladı. Kutlamalar ve anma programları, zira buradaki kahraman Mehmetçiğin, mücahitlerin ve mücadelelerin mücadelesiyle Kıbrıs Türk'ü tarihteki en genç Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kavuştu. Hal böyle olunca bu süreçte kahraman şehitlerimizin emanetleri de vardı. Bu anlamda dün ilk tören Boğaz Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri o törende anıta çelenklerini sundular. 21 fare saygı atışı yapıldı ve bununla birlikte Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin lideri olan Fazıl Küçük'ün anıt mezarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarında da törenler icra edilmişti ve akşam da Cumhuriyet Meclisi tarafından bir resepsiyon düzenlendi. O resepsiyona da Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürer de katıldı kuvvet komutanlarıyla birlikte. Bu da oldukça önemli bir mesajdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğuna dair mesaj yinelenmiş oldu resepsiyonla birlikte. Bugün de sabah saatlerinde Girne'de törenler vardı. Özellikle çıkarmanın yapıldığı, bundan tam 52 yıl önce Kahraman Mehmetçiğin Akdeniz'den, yani Kuzey Kıbrıs Adası'na güneşin o gün kuzeyden doğduğunu, Türkiye'den doğduğunu söyleyelim. İşte o güneşin doğduğu yerden, yani o dönem adı Piladini Plajı olan ve çıkarmadan sonra Yavuz Çıkarma Plajı ünvanını, adını alan alanda törenler vardı. Ve denize bu anlamda yine çelenkler bırakıldı ve ardından da Türk bayrağı denizden çıkarılarak Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki Mehmetçiğe teslim edildi. Gün boyu aslında törenler devam edecek. Saatler 17.30'u gösterdiğinde Lefkoşa'daki Girne Kapı'da Atatürk Anıtı'nda bir tören düzenlenecek. Yine burada da İstiklal Marşı okunacak. Ardından da çelenkler Atatürk Anıtı'na sunulacak. Ardından da saatler 18'i gösterdiğinde yine Lefkoşa'da bir resmi geçit töreni düzenlenecek. O törene de Türkiye'den geniş bir heyet katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da törenlerde olacak. Törenlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşacak. Cevdet Yılmaz'ın mesajları da oldukça önemli olacağının altını çizelim. Ve ardından da akşam saatlerinde resmi geçit töreni tamamlandıktan sonra da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir resepsiyon düzenlenecek. 20 Temmuz resepsiyonu yine orada da önemli mesajlar verilecek. Önemli mesajlar diyorum çünkü bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramı. Sokaklarda, caddelerde yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye coşkusu var. Bu ifadeyi bugünlerde çokça duyuyoruz ve bundan sonraki süreçte de duymaya devam edeceğiz ilelebet inşallah, öyle temenni ediyoruz. Ve dediğim gibi bu süreç akşamki resepsiyonla birlikte kutlamalar ve anma programları sona ermiş olacak. Aslında siyasi konjektür açısından verilen mesajlar oldukça önemli diyebilirim. Zira özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2020 yılından sonra bir paradigma değişikliği olmuştu Kıbrıs sorununa ilişkin olarak. Federasyon temelli çözüm önerisi bu anlamda reddedilmişti. Federasyon defteri kapatılmıştı ve iki devletli çözüm vurgusu yapılmıştı. Yani adada bir çözüm olacaksa Rum yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, Bunun tek şartı adada yan yana eşit egemen iki devletten geçer teziyle Türkiye Cumhuriyeti bu sürece olması gerektiği noktada tezini ortaya koymuştu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu anlamda bu tezle birlikte yoluna devam ediyor. Dediğimiz gibi 52 yıl önce saatler 5.20'yi gösterdiğinde o çıkarma havadan ve karadan yapılmıştı. 1963 yılından 74 yılına kadar 11 yıl Kıbrıs Türkleri adada direndiler. Hı hı. Egemenlikleri için, varlıkları için, bağımsızlıkları için ve o direniş 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte artık devletleşme sürecinde en somut adım atılmış oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuşmuş olmuştu.
0: Evet.
1: İşte bu süreçte de coşkuyla bugün de kutlamalar devam edecek diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Yaşasın Türkiye, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz biz de ve size çok teşekkür ediyoruz Sayın Yaşar programımıza katıldığınız için.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı özel yayınımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün Mukavemet Teşkilatı ruhundan diplomatik masadaki kararlılığa kadar Kıbrıs'ın bitmeyen özgürlük şarkısını dinledik. Bizlere katılan konuklarımız Çetin Sere, Süleyman Yaşar ve Hüseyin Işıksal'a çok teşekkür ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılan azizliklerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türk'ünün bayramı kutlu olsun.

Sevgili dinleyenler, bedeli kanla ödenen bu varoluş mücadelesi 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolu açmıştı. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.
1: Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını dur.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasını tamamladıklarını duyurdu. İran'ın Huzistan eyaleti, Tebriz, Sirik, Burşehir ve Hürmüzgan'da da patlamalar meydana geldi. İran'sa Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatın yıl dönümünü kutladı. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı

açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Havelsan'ın komuta kontrol, veri paylaşımı, güvenli bilgi aktarımı ve sistem entegrasyonu alanındaki 4 yazılım yeteneği NATO sertifikasyon sürecine dahil oldu. Havelsan'ın yeni yeteneklerinin sertifikasyon sürecine dahil olması şirket ürünlerinin ulaştığı yetkinliği ortaya koydu. Ve spor, 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. Dev finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesinin öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A-Milli Erkek Voleybol Takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. Haberleri dinlediniz.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat.

Bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.

0: Rum hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolünü üstlendiği bu film Hindistan sınırlarını aşarak Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkede geniş kitlelere ulaşmıştır. Yapım temelinde yoksulluk ve adalet kavramlarını işleyen bir toplumsal dramdır. Anlatı, babasız büyüyen ve toplumun dışına itilen Rejin, hayatta kalmak için seçtiği yanlış yollarla dürüst bir birey olma çabası arasındaki çatışmalara odaklanır. Hikaye ise suçun kalıtsal olup olmadığını ve çevresel faktörlerin insan karakteri üzerindeki etkisini sorgular. Rej Kapoor, canlandırdığı karakterde Charlie Chaplin'in efsanevi tarzından da izler taşıyan saf ve hüzünlü bir figür çizer. Rej'in çocukluk aşkı Rita ile yeniden karşılaşması, onun için ahlaki bir dönüşümün ve umudun simgesidir. Film sadece bir aşk hikayesini anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda dönemindeki sosyal sınıf ayrımlarını ve hukuk sistemindeki aksaklıkları da tekrar tekrar gözler önüne serer. Sinema tarihinin bu önemli örneği, suç olgusunun bireysel bir tercihten ziyade toplumsal bir sonuç olabileceği fikrini izleyiciye daha önemli sunar. Filmin aynı ismi taşıyan şarkısı, melodisiyle döneminde çok büyük ilgi görmüş ve hafızalara yerleşmiştir. Senaryosu itibariyle Türk sinemasında da çok derin, çok kalıcı izler bırakan Avare filmi, Yeşilçam'da neredeyse birebir benzeyen pek çok örnek filmin çekilmesine de öncülük etmiştir. Bu yönüyle Avare filmi kültürel bir köprü kurarak toplumsal sorunları evrensel bir dille anlatmayı başarmıştır da diyebiliriz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 12.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğiyle mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed Esani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Esani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Depremlerin merkez üssünün ülkenin batısındaki Kirmanşah kenti olduğu belirtildi. 5,2 büyüklüğündeki ilk sarsıntı sabah yerel saatle 6:48'de meydana geldi. Yerin 93 kilometre altında gerçekleşti. 5 dakika sonra gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü ise 5,7 olarak ölçüldü. Ve spor, 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. Dev finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandığı maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesinin öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A-Milli Erkek Voleybol Takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. Haberleri.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün haritalarda uzak görünen ama insan yüreğine çok yakın bir coğrafyaya uzanıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta

oluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Güneşin toprağı yakıp kavurduğu, rüzgarın sıcak bir nefes gibi estiği Bağdat çöllerine, tel örgülerle çevrili esir kamplarında zaman, saatlerle değil, bekleyişle ölçülür. Günler ağır ağır ilerler. Geceler uzar, insanın içindeki sabır her sabah yeniden sınanır. Bu bölümde dinleyeceğiniz 57. ve 58. mektuplar, aynı kampın içinde, aynı güneşin altında ama farklı duygularla yazılmış iki ayrı hayatın sesini taşıyor. Satırların birinde aylar süren suskunluğun ortasından yükselen bir yakarış var. Diğerinde ise uzun bekleyişin yorduğu bir yüreğin inançla ayakta kalma çabası. Bu mektuplar sadece esir düşmüş askerlerin hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda uzakta, evlerinde postanın yolunu gözleyen anaların, babaların, kardeşlerin sessiz bekleyişini de taşıyor. Kimi zaman da eşlerin. Çünkü savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş bazen kapısı çalınmayan evlerde, bazen masanın üzerinde biriken tozlu zarflarda, bazen de gecenin ortasında uykudan uyandıran bir umutla yaşanır. Şimdi aylardır beklenen bir haber için kalbinden kopan satırlara kulak vereceğiz. Savaş mektuplarında 57. mektup başlıyor. Şuayb'ın yakarışı. Bağdat'ın kavurucu sıcağında 1,5 yılda süren bir çileden ibaretti. Bu çile sadece fiziksel zorluklardan değil, aynı zamanda ailesinden gelen bir haberin yokluğundan da kaynaklanıyordu. Tam 1 yıl önce yazdığı mektubuna cevap alamayınca son derece mahzun ve mükedder olmuştu. Mektubunu yazarken kalbi hasret ve bir sitemle doluydu. "Muhterem kardeşim Recep Fahri Efendi" diye başladı mektubuna. Bir gün önce arkadaşlarının mektupları gelince kendi mektubunun cevapsız kalmasına üzülmüştü. Bu durum onun kalbindeki umudu söndürmeye başlamıştı. Doğrusu bendenizin de mektubu olmayınca son derece mahzun ve mükedder oldum diye yazdı. Bu sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Şuayb Onbaşı mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. 2 satır mektup gönderiniz. Son derecede rica ederim diye yazdı. Bu bir sitemden çok bir yalvarış da adeta. O ailesinden gelecek bir haberle ruhunun dirileceğine inanıyordu. Bu mektup esaretin getirdiği yalnızlığı, unutulma korkusunu ve bir askerin ailesine olan derin bağlılığını anlatıyordu. Belki biliyorlar, belki de bilmiyorlar, belki de düşünemiyorlardı. Savaş şartlarında o mektuplar belki tek tek kayboluyor, belki de düşman askerleri vasıtasıyla imha ediliyordu.

Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu, huzuru biraderiye, muhterem kardeşim Recep Fahri Efendi. Bilhassa arz-ı ihtiram ederim. Bundan bir sene mukaddem bir mektubumu tahrir ederim. Ma teessüf bir cevap vürut etmedi. Bu mektubumu tahrir etmezden bir gün mukaddem arkadaşlarımın birçoklarının mektupları geldi. Doğrusu bendenizin de mektubu olmayınca son derece mahzun ve mükedder oldum. 1,5 seneye karip İngiliz'de esirim. Elhamdülillah sıhhat ve afiyetteyim ve siz biraderimin dahi afiyette olmanızı temenni ve niyaz ederim. Vusuli mektupta hayat-ı mematınızdan dolayı seriyan bir cevap beklerim. Meslek arkadaşlarınıza cümlesine arz-ı ihtiram ederim. Şimdilik bu kadarıyla iktifa ederim. Baki afiyette olunuz efendim. Fi 25 Haziran sene 336. Adresim kardeşiniz Bağdat civarında 1. Amele taburunun Usera karargahında 2. bölükte 31.873 numaralı Şuayb Onbaşı diye yazınız. Tekrar tekrar yazıyorum. Hilal-i Ahmer vasıtasıyla olsun 2 satır mektup gönderiniz. Son derecede rica ederim. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeda Basım. Isparta 2015. Sayfa 13. Sayın dinleyicilerimiz, 57. mektubumuzda Şuayb Onbaşı'nın arkadaşlarının mektuplarının gelip de kendisininkinin gelmeyişi karşısında hissettiği o tarifsiz mahzunluğu ve kedere gark oluşu dinledik. Son derecede rica ederim diye biten o yalvarış, Bağdat'ın sıcağından daha yakıcı bir acıyı anlatıyordu adeta. Peki ya bir evlat düşünün, gönderdiği sayısız mektuba hiçbir cevap alamamış olsun. Artık yazdığı mektuba son mektup diye başlasın. İşte 58. mektubumuz tam da bu hissin, bu kırılma noktasının hikayesi. Bergamalı Ali'nin babası Mustafa Ağa'ya yazdığı mektup sadece bir sitem değil, aynı zamanda içinde büyük bir inancı da barındıran bir isyan çığlığı. Sessizliğin oluşturduğu umutsuzluğun ardından şimdi de bir isyanın ve tesellinin sesine kulak veriyoruz. Bağdat'ın kavurucu sıcağında Bergamalı Ali için esaret fiziksel bir hapis değildi. Babasına yazdığı mektupların cevapsız kalması ruhunu her geçen gün daha da karartıyordu. Sayısız mektup göndermişti ama hiçbirine cevap alamamıştı. Bu sessizlik onun için bir veda mektubunun son satırları gibiydi. Kalemini eline aldığında mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir isyandı. Şefkatli pederciğim Mustafa Ağa diye başladı mektubuna. Ancak mektubun sonuna geldiğinde içindeki isyan sitem dolu sözlere dönüşmüştü. Pederciğim, sayısız mektup gönderdim, hiçbirinin cevabını göndermediniz. Artık bu mektup son mektuptur diye yazdı. Bu bir hüzün ifadesi değildi. Aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı satırlara. Mektubun en can alıcı kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu isyanı ve inancını gösteriyordu. Zalimin zulmü var ise, mazlumun Allah'ı var. Yarın hakkın divanı var. Bu sözler onun için bir teselli değildi. Savaşın ve esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük güçtü. O, bu zorlu sürecin sonunda Hakk'ın divanında adalet tecelli edeceğine inanıyordu. Ali mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O, bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Esaretin getirdiği acıdan, yalnızlıktan ve unutulma korkusundan kurtulmaya çalışıyordu. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyicilerimiz. Hu şefkatli pederciğim Mustafa Ağa. Evvela

Hala selam ederim. Saniyen ellerinizi buğz ederek hatırlarınızı sual ederim. Hamdolsun afiyetteyim. Sizlerin dahi afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Validem kadının da ellerini buğz ederim. Biraderim Hakkı Efendi'ye mahsus selam ederim. Gözlerinden buğz ederim. Hane tarafında bulunanların cümlesine selam ederim. Pederciğim, sayısız mektup gönderdim. Hiçbirinin cevabını göndermediniz. Artık bu mektup son mektuptur. Komşuların cümlesine selam ederim. Baki kalmanızı dilerim. Fi 25 Ağustos sene 35. El malum, zalimin zulmü var ise mazlumun Allah'ı var. Şimdi İngiliz'in zilleti var ise yarın Hakk'ın divanı var. Mahdumunuz Ali tarafından. Adres Bağdat vilayeti civarında 7. Türk Usera karargahında 5004 numaralı Bergamalı Mustafaoğlu Ali diye tahrir edesiniz. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015, sayfa 13. Evet kıymetli dinleyenler, bu bölümde Bağdat çöllerinde yan yana ama farklı duygularla yaşayan iki yüreğin sesine tanıklık ettik. Şuayb Onbaşı'nın satırlarında aylar süren suskunluğun içinden hala bir cevaba uzanan umut ipini gördük. Bir haberle yeniden nefes almayı bekleyen bir yüreğin çırpınışını hissettik. Bergamalı Ali'nin mektubundaysa bekleyişin sabrı nasıl tükettiğini, cevapsızlığın insanın içine nasıl ağır bir sitem bıraktığını dinledik. Ama aynı zamanda bütün bu yorgunluğun içinde dimdik duran bir imanın gücüne de şahit olduk. Biri hala bir haberle ayağa kalkmayı bekliyordu. Diğeri ise haber gelmese de inancıyla ayakta durmayı öğrenmişti. Sayın dinleyiciler, bu mektuplar bize bir kez daha gösteriyor ki esaret yalnızca tel örgülerle yaşanmıyor. Esaret bazen gelmeyen bir satırda, bazen uzayan bir bekleyişte, bazen de unutulma korkusunun kalpte bıraktığı derin sızıda yaşanıyor. Ve insan en karanlık zamanlarında bile ya bir kelimeye, ya bir duaya, ya da sarsılmaz bir inanca tutunarak yoluna devam ediyor. Bu satırlar geçmişten bugüne ulaşan bir kağıt parçası değil. Onlar sabrın, direnişin, umudun ve teslimiyetin kayıt altına alınmış halidir. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek bölümde savaş mektuplarının 59. ve 60. mektuplarında başka değişlerin, başka sızıların, başka umutların izini birlikte süreceğiz. Şimdilik esen kalın.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Solistlerden Birer Türkü programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mavi Sesler.
1: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan

0: yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika saman filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Depremlerin merkez üssünün ülkenin batısındaki Kirmanşah kenti olduğu belirtildi. 5,2 büyüklüğündeki ilk sarsıntı sabah yerel saatte 6.48'de meydana geldi. Yerin 93 kilometre altında gerçekleşti. 5 dakika sonra gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü 5,7 olarak ölçüldü. Ve spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Amilli erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Taşın sabırla konuştuğu bir şehir. Güneşin kavurduğu kadim sokaklar. Her adımda bir dua yükselir göğe. Her avluda geçmiş biraz daha yaşar. Balıklı Göl'ün suyunda sessiz bir hikaye. Çarşılarında baharat ve zaman kokusu. Şanlıurfa'dır burası. Tarihin hala nefes aldığı şehir. Bugün Mezopotamya'nın bereketli topraklarında peygamberler diyarı olarak anılan kadim bir şehirdeyiz. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın adı tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisiyle çeşitli biçimlerde anılmıştır. Antik dönemlerde şehir Edessa adıyla bilinmiştir. Bu isim Makedonya'daki eski bir şehirden esinlenerek verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise bölge halkı arasında Urfa adı kullanılmaya başlanmıştır. Urfa isminin kökeni hakkında farklı görüşler bulunur. Bazı araştırmalar ismin Süryanice ve Aramice kökenli olduğunu ifade ederken bazı kaynaklar

eski kavimlerin kullandığı yer adlarından zamanla değişerek bugünkü halini aldığını belirtir. 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre şanlı ünvanı verilmiştir. Bu ünvan, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterilen direniş ve halkın mücadelesi nedeniyle eklenmiştir. Böylece şehir, resmi olarak Şanlıurfa adını almıştır. Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır ve Mezopotamya'nın kuzeybatısında önemli bir konuma sahiptir. Doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, kuzeyinde Adıyaman ve Diyarbakır, güneyinde ise Suriye bulunur. Şehrin coğrafyası geniş ovalar, verimli tarım arazileri ve sıcak iklim özellikleriyle şekillenir. Özellikle Harran Ovası, bölgenin en önemli tarım alanlarından biri olarak bilinir. Yaz ayları oldukça sıcak geçerken, kışlar genellikle ılıman yaşanır. Bu iklim yapısı, tarih boyunca tarım ve yerleşim açısından bölgeyi önemli hale getirmiştir. Şanlıurfa'nın tarihi ise insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanır. Şehir sınırları içerisinde yer alan Göbekli Tepe, dünya tarihinin bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilir. Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olan bu alan, yerleşik hayat ve inanç tarihi açısından büyük önem taşır. Bunun yanında Harran, tarih boyunca önemli bir bilim ve kültür merkezi olmuştur. Özellikle İslam dünyasının ilk eğitim merkezlerinden biri kabul edilen Harran'daki medreseler, uzun yıllar boyunca ilim hayatının önemli noktalarından biri olarak varlığını sürdürmüştür. Şehir, Sümerler, Akatlar, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Bu durum Şanlıurfa'nın kültürel yapısına da doğrudan yansımıştır. Bugün şehirde Türk, Kürt, Arap ve Türkmen kültürleri bir arada yaşamaya devam eder. Bu çeşitlilik mutfakta, müzikte, mimaride ve günlük yaşamın içinde açıkça hissedilir. Şanlıurfa'yı tanımaya başlayan biri için şehir kendini önce sokaklarında hissettirir. Sarı kalker taşından yapılmış evler, dar sokaklar ve avlulu yapılar geçmişin izlerini bugüne taşır. Özellikle eski şehir bölgesinde yürürken tarihin günlük yaşamla iç içe geçtiği açıkça görülür. Şehrin en bilinen noktalarından biri olan Balıklı Göl, Şanlıurfa'nın simgesi haline gelmiştir. Rivayete göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen bu alan, yüzyıllardır ziyaret edilen önemli bir merkezdir. Gölde bulunan balıklar kutsal kabul edilir ve korunur. Balıklı Göl çevresindeki tarihi yapılar, camiler ve taş avlular bölgenin manevi atmosferini daha da belirgin hale getirir. Balıklı Göl'ün hemen yakınında bulunan Urfa Kalesi, şehre yüksekten bakan konumuyla dikkat çeker. Kaleye çıkıldığında Şanlıurfa'nın geniş yerleşimi ve ovaya doğru uzanan manzarası görülür. Kale çevresindeki sütunlar ve sur kalıntıları şehrin çok katmanlı tarihini yansıtır. Şanlıurfa denildiğinde akla gelen yerlerden biri de Harran olur. Konik kubbeli evleriyle tanınan Harran, yalnızca mimarisiyle değil, tarihi geçmişiyle de öne çıkar. Antik dönemden itibaren önemli bir yerleşim merkezi olan bu ilçe, özellikle İslam dünyasının ilk eğitim merkezlerinden biri kabul edilen Harran Üniversitesi ile bilinir. Dar sokaklar arasında yer alan taş yapılar ve tarihi kalıntılar, bölgenin eski bilim geleneğini bugüne taşır. Şehrin farklı bir yüzü ise Halfeti'de ortaya çıkar. Fırat Nehri kıyısında yer alan Halfeti'nin bir bölümü baraj suları altında kalmıştır. Bu nedenle saklı kent olarak da anılır. Sular arasında yükselen minare görüntüsü Halfeti'nin en dikkat çekici simgelerinden biri haline gelmiştir. Tekne turlarıyla gezilen bu bölgede doğa ve tarih aynı manzaranın içinde buluşur. Şanlıurfa'nın doğası yalnızca ovalardan ibaret değildir. Özellikle kırsal bölgelerde geniş bozkırlar, verimli tarım arazileri ve Fırat Nehri çevresindeki doğal alanlar şehrin coğrafi çeşitliliğini de ortaya çıkarır.
özellikle sıra geceleri Şanlıurfa'nın en bilinen kültürel geleneklerinden biridir. Geçmişte dost meclisleri olarak düzenlenen bu gecelerde insanlar bir araya gelir, türküler söylenir, sohbet edilir ve geleneksel yemekler paylaşılırdı. Bugün de bu kültür şehrin önemli simgelerinden biri olarak yaşamaya devam eder. Şanlıurfa mutfağı ise Türkiye'nin en zengin mutfaklarından biri kabul edilir. İlk akla gelen lezzetlerden biri elbette çiğ köfte olur. İsot, bulgur ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu yemek, şehrin mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Urfa denildiğinde isot biberi ayrı bir yere sahiptir. Güneşte kurutularak hazırlanan isot, kendine özgü aromasıyla birçok yemeğin temel malzemesi olur. Bunun yanında kebap çeşitleri, lahmacun, lebeni çorbası ve borani gibi yemekler de şehir mutfağında önemli yer tutar. Şehir aynı zamanda bakırcılık, taş işçiliği ve geleneksel el sanatlarıyla da dikkat çeker. Tarihi çarşılarda dolaşırken el işçiliğiyle hazırlanmış ürünleri görmek mümkündür. Şanlıurfa'nın tarihi ve manevi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri mutasavvıf ve şair Nabi olmuştur. 1642 yılında Şanlıurfa'da doğan Nabi, Osmanlı döneminin önemli divan şairlerinden biri olarak tanınmıştır. Eğitim hayatına memleketinde başlamış, daha sonra İstanbul'a giderek edebiyat ve devlet çevrelerinde yer edinmiştir. Şiirlerinde sade ve öğretici bir dil kullanmış, özellikle ahlak, bilgi ve toplum hayatı üzerine yazdığı eserlerle dikkat çekmiştir. En bilinen eserlerinden biri olan Hayriye, öğüt verici üslubuyla Osmanlı Edebiyatı'nın önemli eserleri arasında yer almıştır. Nabi yalnızca şiirleriyle değil, düşünce dünyasıyla da etkili olmuş birisindir. Yazdığı eserler uzun yıllar medreselerde okutulmuş ve Osmanlı kültür hayatında önemli bir yer edinmiştir. Bugün Şanlıurfa'da onun adı çeşitli yapılarda ve kültürel alanlarda yaşamaya devam eder. Nabi, şehrin edebiyat ve düşünce dünyasında iz bırakmış önemli isimlerden biri olarak anılır. Şanlıurfa mutfağı, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiş köklü bir mutfak geleneğine sahiptir. Kebapları, çiğ köftesi ve baharatlı yemekleriyle tanınsa da zamanla günlük yaşamın dışında kalan ve artık daha az yapılan geleneksel yemekleri de vardır. Bunlardan biri bugün pek çok kişinin adını bile bilmediği kenger boranisidir. Güneydoğu'nun unutulmaya yüz tutmuş bir yemeği, kenger boranisi. Kenger ilkbahar aylarında dağlık alanlarda yetişen dikenli bir bitkidir. Toplanması oldukça zahmetlidir. Çünkü dikenlerinden arındırılması gerekir. Eskiden özellikle kırsal bölgelerde yaşayan aileler sabah erken saatlerde dağlara çıkar, kenger toplar ve büyük emekle temizlerdi. Bu yüzden kenger yemeği yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olurdu. Kenger boranisi hazırlanırken önce bitki haşlanır, ardından yoğurt, sarımsak ve çeşitli baharatlarla bir araya getirilirdi. Bazı tariflerde üzerine tereyağı sosu dökülür, bazılarındaysa küçük et parçalarıyla birlikte pişirilirdi. Eskiden özellikle bahar aylarında sofralarda sıkça yer bulan bu yemek köy yaşamının bir parçasıydı. Aile bireyleri aynı sofrada toplanır, tandır ekmeği ile birlikte kenger boranisi tüketilirdi. Ancak zamanla şehir yaşamının yaygınlaşması, hazır gıdaların artması ve geleneksel tariflerin yeni kuşaklara daha az aktarılması nedeniyle kenger boranisi eski yaygınlığını kaybetti. Günümüzde daha çok bazı köylerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan evlerde yapılmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın kültürel hayatında önemli bir yere sahip etkinliklerden biri her yıl düzenlenen İsot Festivali'dir. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Urfa İsotu'nun tanıtılması amacıyla düzenlenen bu festival, zamanla yalnızca bir tarım etkinliği olmaktan çıkmış ve
kültürel bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehirde konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. İsot üretim süreci ziyaretçilere tanıtılır, biberlerin kurutulması, güneşte bekletilmesi ve geleneksel yöntemlerle hazırlanması uygulamalı olarak gösterilir. Festival alanlarında kurulan standlarda Şanlıurfa'ya özgü yemekler, el sanatları ve yöresel ürünler sergilenir. Özellikle isotla hazırlanan yemekler büyük ilgi görür. Bu etkinlik hem Şanlıurfa'nın tarımsal değerlerini tanıtır hem de şehrin kültürel zenginliğini ziyaretçilere yansıtır. Sevgili dinleyiciler, bugün Peygamberler Şehri Şanlıurfa'daydık. Tarihiyle, mutfağıyla, müziğiyle ve yüzyıllardır yaşayan kültürüyle bu kadim şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Mehmet Ayçiçeği, spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

bazen. Gülerken dertlerini gizler. Yıllanmış bir artist gibi güzelleşir sabırla seni.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli rol oynayan Selçuklu kervansaraylarına konuk olacağız. Selçuklu Türkleri Anadolu topraklarına hakim olduktan sonra bu coğrafyayı bir ticaret merkezi haline getirmeyi hedefler. Bu hedefin en önemli yapı taşı ise menzil adı verilen mesafelerle inşa edilen kervansaraylardır. İpek yolunun Avrupa'ya açılan kapısı Anadolu'da ticaretin rahat ve güvenli işleyişini sağlayan kervansaraylar, Selçuklu Devleti'nin mimari zekasının, sosyal devlet anlayışının ve uluslararası ticarete verdiği önemin en somut göstergesidir. UNESCO'nun 2000 yılında Selçuklu Kervansarayları, Denizli Doğu Bayazıt Güzergahı adıyla Dünya Mirası geçici listesine kaydettiği bu yapılar Anadolu'yu bir ucundan diğer ucuna kadar kat eder. Bu devasa güzergahın batı ucunda yer alan Denizli'deki Akhan Kervansarayı Selçuklu mimarisinin batıdaki en nadide örneklerinden biridir. 1250'li yıllarda inşa edilen bu yapı, beyaz mermer kaplamaları ve giriş kapısındaki geometrik süslemeleriyle dikkat çeker. Kervansaraylar, dönemin şartlarında bir kervanın bir günde kat edebileceği mesafe olan yaklaşık 30 ile 40 kilometre aralıklarla inşa edilir. Bu durum, ticaretin sadece hızını değil, aynı zamanda güvenliğini de garanti altına alır. Selçuklu Devleti, kervansaraylarda konaklayan yolculardan 3 gün boyunca konaklama, yemek ve hayvan yemi için hiçbir ücret talep etmez. Bu ücretsiz kamu hizmeti, dönemin dünya koşullarında eşine az rastlanır sosyal yardımlaşma örneğidir. Güzergah üzerinde ilerlediğimizde Aksaray sınırları içerisinde bizi Sultan Han karşılar.

Selçuklu kervansaray mimarisinin zirve noktası olarak kabul edilen ve Anadolu'daki en büyük kervansaray olma özelliği taşıyan bu yapı, 1299 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılır. Sultan Han devasa bir kale görünümündedir. Yapının mimarisi açık bir avlu ve kapalı bir kışlık bölümden oluşur. Yazlık avlunun tam ortasında yer alan Fevkani Köşk Mescid, Selçuklu taş işçiliğinin en zarif örneklerini sunar. Giriş kapısındaki mukarnaslı işlemeler ve devasa boyutlar, devletin gücünü ve tüccara verdiği değeri simgeler. Kervansarayların içine girdiğinizde sadece yatacak yer görmezsiniz. Buralar hamamı, mescidi, eczanesi, nalbantı, terzisi ve kütüphanesiyle adeta küçük birer şehirdir. Yine Aksaray'da yer alan Ağzı Karahan, Anadolu'daki en sağlam kalmış kervansaraylardan biridir. Çatılı kısmı 1231'de, avlusu 1240 yılında inşa edilen yapı, özellikle taç kapısındaki yoğun süslemelerle bilinir. Selçuklu mimarları, kervansarayları sadece barınma yeri olarak değil, aynı zamanda sanat eserleri olarak tasarlamıştır. Bu yapılar savunma odaklıdır. Duvarlar kalın, pencereler dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı çok yüksek ve dardır. Bu sayede kervanlar geceyi tam bir emniyet içinde geçirir. Ticaret kervanlarının uğradığı zararların Selçuklu devleti tarafından tazmin edilmesi, yani karşılanması, bir nevi devlet sigortacılığı sisteminin uygulanması bu yolların neden bu kadar canlı olduğunu da açıklar. Güzergah üzerindeki her durak bir sonraki durağın da habercisidir. Selçuklu kervansaraylarının plan şeması genellikle birbirine benzer, ancak her biri yerel malzeme ve usta işçiliğiyle kendine has detaylar barındırır. Taşın soğukluğu iç kısımlarda yerini revakların gölgesine ve şadırvanların huzur veren su sesine bırakır. Bu yapılar Orta Asya'dan getirilen kervansaray geleneğinin Anadolu'nun yerel taş işçiliğiyle harmanlaşmış halidir. Doğuya doğru ilerledikçe coğrafya sertleşir, rakım yükselir, ancak kervansarayların sunduğu sıcaklık ve güven değişmez. Sivas ve Erzurum üzerinden Doğu Bayazıt'a kadar uzanan bu yol boyunca kervanlar ipek, baharat, porselen ve değerli taşları, madenleri taşır. Sivas'taki kervansaraylar özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde kapalı bölümlerin ne kadar geniş ve korunaklı yapıldığını gösterir. Selçuklu mimarisi iklimle barışık bir mühendislik harikasıdır. İçerideki havalandırma sistemleri ve ısınma yöntemleri döneminin çok ilerisindedir. Erzurum üzerinden devam eden hat nihayetinde Doğu Bayazıt'a ulaşır. Bu güzergah sadece ekonomik bir hat değil, aynı zamanda kültürel bir köprüdür. Farklı dilleri konuşan, farklı inançlara sahip tüccarlar kervansarayların avlusunda aynı sofraya oturur, hikayelerini, tecrübelerini ve bilgilerini birbirlerine aktarır. Bilimsel kaynaklar bu yapıların inşaında kullanılan taşların türünden kapıların hangi açıyla yerleştirildiğine kadar her

0: ki bir yolculuğun yorgunluğunu ve o dönemin ihtişamını hissedersiniz. Selçuklu kervansarayları sadece taştan binalar değil, Türk-İslam medeniyetinin insana ve ticarete bakışını anlatan canlı birer tarih tanıklarıdır. Denizli'nin beyaz mermerinden Doğu Bayazıt'ın sert bazaltına uzanan bu mimari serüven, insanlığın ortak mirası olarak korunmayı ve gelecek nesillere aktarılmayı sonuna kadar hak eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğiyle mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programı icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile

ilgili açıklama yapılmadı. Depremlerin merkez üssünün ülkenin batısındaki Kirmanşah kenti olduğu belirtildi. 5,2 büyüklüğündeki ilk sarsıntı sabah yerel saatle 6:48'de meydana geldi. Yerin 93 kilometre altında gerçekleşti. 5 dakika sonra gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü 5,7 olarak ölçüldü. Ve spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanyol'du. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'dan Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A milli erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Geyik, Türk kültüründe sadece bir hayvan değil, inancın, doğayla uyumun ve ruhsal yolculuğun simgesi olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman bir rehber, kimi zamansa ilahi bir mesajın taşıyıcısıdır geyik. Biz de bugün Mavi Gök Yağız Yer programında Türk kültürünün derinliklerine uzanan, doğayla insan arasındaki kadim bağ simgeleyen geyik inancı üzerine konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Gamze Hanım, Türk mitolojisinde geyik nasıl karşımıza çıkar sorusuyla başlayalım sohbetimize isterseniz. Nasıl bir varlık olarak anlatılır geyik?
2: Evet Orkun Bey, Türk mitolojisinde geyik sıradan bir hayvan olarak anlatılmaz bize. Kutsal, kozmik derinliği olan ve ontolojik bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ki mitolojideki bütün anlatılarda da, ritüellerde de bu şekilde kendisine yer bulmuş. Şöyle, mitolojimizde bizim kutsal ata ve soyun başlangıcı olarak görülüyor geyik. Şimdi diyebiliriz ki kurt olarak biliyorduk biz bunu. Ama kurdun yanı sıra geyik de yine soyun başlangıcı ve soyu koruyan bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kurt gökten gelen eril gücü temsil ederken geyik de yeryüzünün koruyucusu, bereketi ve dişilliği olarak bize anlatılıyor. Bunun dışında yine mitolojimizde rehber ve yol gösterici bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Türk milleti ne zaman dara düşse, ne zaman yolunu kaybetse bir kılavuz olarak yine geyik bizim karşımıza evet. çıkıyor. Bunun dışında bir şey daha var Orkun Bey. Kozmik sembolizmde de kendisine yer bulmuş. Hayat ağacıyla bağdaştırılmış mitolojimizde. Şöyle ki geyiğin o devasa boynuzları hayat ağacıyla ve gökyüzüne uzanan bir köprü olarak yine bize anlatılıyor. Bu yüzden o hayat ağacının da bir hayvan üzerinde sembol olarak gösterilmesi evet. olarak da yine anlatılıyor.
1: Ağacın dalları, gövde evet, ve dalları evet. olarak da benziyor gerçekten de.
2: Evet.
1: Peki hocam, kökenini nasıl açıklayabiliriz bu inancın ve özellikle sormak istiyorum, geyik neden kutsal kabul edilmiş? Yani bunun mitolojik bir temeli mutlaka vardır değil mi?
2: Evet evet, şöyle yine bizim eski inançlarımızdan biri olan avcı toplayıcı zamanımızdan kalma tabiat kültüne dayanıyor aslında ki biz bundan bahsetmiştik daha önce. Şöyle ki ilk zamanlardan beri insanlar işte hayatta kalmak için, hayatını idame ettirebilmek için hem doğayla her zaman iç içe olmuşlar, bu bizim için de geçerli, hem de doğayı korumak ve ona bağladığını belli etmek zorunda kalmışlar. Geyik de yine buradan gelen aslında bir inanış. Çünkü doğanın içinde olan bir canlıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla tabiat kültüne, doğayı korumaya ona olan bağlılık yine geyikle, geyik inancıyla beraber bağdaştırabiliriz. Bunun dışında biraz önce zikrettik. Yine türeyiş efsanelerinde hem bizde hem diğer Türk boylarında da olan geyiğin bir başlangıç ata olarak sayılması yine onun kutsiyet atfedilmesiyle alakalı. Başka bir sebep yine hayat ağacının bir gölgesi olması, o boynuzlarının dallı budaklı olmasının hayat ağacına benzetilmesi yine kutsiyetle alakalı. Belki en önemlisi yenilenmeyi ve ölümsüzlüğü temsil etmesi Orkun Bey. Şöyle, geyik belirli dönemlerde boynuzlarını hı-hı. döker ve tekrar yeniden boynuz çıkarır. Bu da hayatın bir devinim içerisinde olduğunun göstergesi olduğu evet. için yine kutsiyet atfediliyor. Şamanik yolculukta çok önemli olduğu için yine kutsal. Çünkü şaman evrenler arası geçiş yaparken geyikten yardım alıyor. Gerek geyik donuna girerek gerek onu bir ulaşım aracı kullanarak evrenler arası geçiş yapıyor. Bu yüzden yine kutsal sayılıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi neydi? Önceki programlarımızda birçok kez bahsetmiştik. Ruhani bir kelimeydi. Koruyucu ruh da diyebiliriz tabii ki. Hocam, geyikle iyi yani koruyucu ruh anlayışı arasındaki ilişkiden de bahseder misiniz bize?
2: Tabii, bizim mitolojimizde geyik ve iye yani koruyucu ruh arasında çok sıkı bir bağ var Orkun Bey. O da ne? İkisinin de metafizik bir muhafız olması, yani bizleri kötü ruhlardan, kötü enerjilerden ya da başımıza gelecek belalardan koruması. Çünkü her ikisinde görevi bu ki geyik de o yerler içerisinde yer alan figürlerden bir tanesi aslında. Bunun dışında şimdi biz hep hani tabiat kültü dedik ve geyiği de onun içine dahil ettik hatırlarsanız. Şöyle ki geyiği burada da korumaya çalışıyoruz. Niye? Onun bir koruyucu ruh olduğuna inanıyoruz. Başınıza bir iş geldiği zaman ya da yolunu kaybettiğin zaman ya da bir uyarıya ihtiyacın olduğu zaman mutlaka bu mitolojik dönemde böyleydi. Günümüzde de yansımaları var. Bir geyik ortaya çıkar ve sana yolu gösterir ya da bir uyarı olarak da ortaya çıktığı zamanlar oluyor. Bunun dışında biz her zaman geyikleri mekanın muhafızı olarak görmüşüz. Hangi mekan? Tabiattan bahsediyoruz tabii. Kutsal dağlar, Altay ve Tanrı dağlarını geyiklerin koruduğuna inanıyoruz. Yine evet. Tabiat kültüyle ve iyelerle alakalı. Şamanın koruyucu ruhu dedik, yani töz. Her zaman şamanı o yolculuklarda yardım eden, ruhsal rehberlik yapan ve şamanı o evrenler arası geçişte koruyan bir hayvan olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bereket ve soy koruyuculuğu var. Bu da bir iye görevi aslında, koruyucu ruh olma görevi. Nedir o? Dişil geyik özellikle bizde çok önemli. Soyun başlangıcı, soyun devamı, hayat veren bir hayvan olduğu için yine toplumu koruyan, insanlığı koruyan bir tarafı var. Ki İslamiyet sonrasında da bu böyle. Dervişlerde, evliyalarda ve onlarla alakalı anlatılarda biz yine geyiği koruyucu bir ruh olarak, koruyucu bir hayvan olarak görüyoruz Orkun Bey.
1: Evet, yol gösterici dediniz. Evet. Peki ben hemen sormak istiyorum, hangi durumlarda yol gösteriyor geyik?
2: Evet, aslında geyik ilahi gücün yeryüzündeki tecellisi olarak görülüyor. Bu tek tanrılı Tengri inanışında da böyleydi. Günümüzde de hala böyle Orkun Bey. Neden yol gösterici diyoruz? Çünkü o büyük göçler anında, zor anlarda her zaman bir geyiğin ortaya çıkması durumu var. Anlatılarda bu şekilde geçiyor. Yolunu kaybedenlere rehberlik yapıyor. Nasıl? Türk toplulukları bozkır kültüründe yaşıyoruz zaten. Sarp kayalıklar, uca buca olmayan dağların eteğinde ya da yine büyük ve coşkun su kenarlarında yaşam kurduğu için her zaman bir yol göstericiye ihtiyaç duymuş. Bu yol gösterici de bizim karşımıza geyik olarak çıkıyor. Bunun dışında biz yine göçle alakalı destanlarda ve mitik anlatılarda görüyoruz.

0: Yine bir savaş anında ya da zor durumda kalındığında geyiğin bir çıkış yolu olarak ortaya çıktığını, mistik bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta nurani ve ışık yayan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yine savaş ve av durumlarında kahramanı çağırdığını görüyoruz Orkun Bey. Kahraman ormanda zor bir duruma düştüğü zaman yine mistik bir şekilde geyik ortaya çıkıyor ve ona yol gösteriyor, yardımcı oluyor. Bunların hepsi de onun o rehberlik anlayışıyla bağdaşan durumlar. Bir şey ekleyeceğim
1: Buyurun,
0: Orkun Bey.
1: buyurun.
0: Günümüzdeki o İslamiyet'e geçişten sonraki Hızır anlayışıyla aynı şey aslında geyik inancı mitik dönemde. Çünkü Hızır da İslamiyet'e göre zor durumlarda ortaya çıkan bir varlık ve
1: Evet,
0: rehberlik eden bir
1: evet.
0: varlık. Geyik de mitolojik dönemde her zaman zor durumda birdenbire ortaya çıkan bir varlık olarak anlatılıyor, yol, rehber olarak.
1: Evet, çok önemli bir motif söylediğiniz ve anlattığınız gibi. Mutlaka sözlü olsun, yazılı olsun, anlatılarda da yerini buluyordur, değil mi hocam?
0: Evet, çünkü bizim en eski inanç ögelerimizden bir tanesi geyik. Dolayısıyla hem yazılı metinlerde hem de sözlü metinlerde kendisine yer bulmuş. Şöyle ki Türeyş efsanelerinde ve bizim soy kütüklerimizde geyik motifi mutlaka var. Ana figürüyle bağdaştırılıyor özellikle anlatıların çoğunda. Akgeyik kavramı kullanılıyor. Yine dişil bir varlık olarak soyun başlangıcı, soyu koruyan bir figür olarak. Bunun dışında Oğuz Kağan destanında kendisine yer buluyor yine geyik Orkun Bey. O da kutsallığı anlatan bir figür olarak. Kuruluş destanlarımızda bizim yine var. Şamanist anlatılarda var. Şamanın göğe geyik sayesinde yükseldiği. Dede Korkut'ta yine kendisine yer buluyor Orkun Bey. Metinlerin çoğunda geyik hem bir av hayvanı hem de yol gösteren bir figür olarak yine karşımıza çıkıyor. İslamiyet sonrasına gelelim. İslamiyet sonrasında anlatılan menkıbelerde de kendisine yer buluyor. Nasıl? Geyikli baba menkıbeleri var. Bursa'nın fethi sırasında fethiye geyik üstünde katılan Geyikli Baba anlatılıyor, mistik olarak ortaya çıkıyor ve Fethin yönünü değiştiren bir karakter olarak bize anlatılıyor. Yine Abdal Musa ve diğer menkıbeler var. Bu da yine geyiklerle dost olan, geyiklerle konuşan ve geyiklerin yol gösterdiği bir derviş olarak bize anlatılıyor. Yani mitolojik dönemde de, Selçuklularda da, Türk boylarının hepsinde,
1: Evet.
0: Osmanlı'da da, günümüzde de geyik her zaman kendisine bir anlatı olarak yer buluyor. Ki günümüzde de Orkun Bey halılarda, kilimlerde motif olarak yaşıyor.
1: Türk kültüründe ayrı bir yere sahip,
0: Evet,
1: değil mi hocam?
0: evet.
1: Kutsal da kabul ediyoruz. Kurban edildiğini de biliyoruz. Yani hangi durumlarda kurban ediliyor geyik?
0: Evet Orkun Bey, geyik kurbanı var ama bu süreklilik arz eden bir kurban töreni değil. Belli şartlar dahilinde geyik kurban edilebilir. Neden belli şartlar? Çünkü bizim için kutsal bir hayvan olduğu için. Yılda bir kez olan bir tören, o da belirli şartlar dahilinde gerçekleştiriliyor. Nedir? Gök Tanrı'ya belirli bir durum karşılığında bir hediye sunulması gerekiyor ise, geyik de kutsal bir hayvan olduğu için senede bir kez geyik kurbanı yapılır. Gök Tanrı'ya olan şükranı, minneti sunmak için. Bunun dışında şamanik tedavilerde can değişimi olarak kullanılıyor. Eğer gerçekten toplumda ağır hastalıklar, toplumsal felaketler varsa belli durumlarda mecburen aslında yine geyik kurbanı verilir. Neden? Yine kutsallığından dolayı. Bunun dışında yine nadiren de olsa cenaze törenlerinde ölen kişinin diğer tarafa kolaylıkla geçişini sağlamak için yine geyik kurbanı verildiğini biliyoruz. Ya da mevsimsel döngülerde, çünkü geyik boynuzunu belirli dönemlerde döktüğü için o da mevsimsel döngüyü sembolize ediyor. Bu sayede hayatın o devinim içerisinde olduğunu anlatmak için ve oranın da yine o dönüşümün de bolluk bereket içinde geçmesi için
1: Evet.
0: mevsimsel döngülerde geyik kurbanı veriliyor. Ama tekrar söyleyelim, bu sadece belli şartlar altında verilen bir kurban ritüeli.
1: Belli şartlar altında verilen bir kurban ritüeli dediniz. Peki bu törenlerde kurban edilen geyiklerin belli özellikleri var mı tercih edilmesinde? Örneğin cinsi, rengi, yaşı önemli mi?
0: Evet Orkun Bey, hem de çok çok önemli çünkü bizde sembolizm var mitolojimizde. Şöyle, renk sembolizminde ne var? Ak geyik, yani beyaz geyik bol miktarda var anlatılarda. Bu saflığı, nuraniliği ve o sonsuzluğu temsil ediyor. Dolayısıyla gök

0: tanrıya armağan edilen bir kurban çeşidi. Gök geyik var, yani işte mavi boz renginde. Gökyüzünün rengi olduğu için yine o yol gösterici törenlerde kurban edilen bir geyik ritüeli. Bir de ak kızıl geyik tercih edilir. O da güneşi, sonsuzluğu, hayatın var olmasını temsil ettiği için. Cinsiyet çok önemli Orkun Bey. Biraz önce de dedik, genelde ana geyik kavramı kullanılıyor. Yani dişi geyikler kurban olarak veriliyor. Çünkü anlatılarımızda geyiğin hayatın başlangıcı olduğu, soyu koruduğu, soyun devamlılığını sağladığını inandığımız için dişi geyiği kurban olarak veriyoruz. Bir de boynuzlar çok önemli Orkun Bey. Hayat ağacını temsil ediyordu ve yaşını anlamak için de yine boynuzların durumuna bakılıyor. Eğer boynuzlar görkemli ve büyükse o ileri yaşta bir geyik olduğunu ve onun daha kutsal olduğuna inanıldığı için boynuzları daha dallı budaklı büyük olan geyikler kurban olarak veriliyor. Çok önemli bir şey var Orkun Bey. Kusursuz bir geyik kurban ediliyor. Yani hasta olmayan, vücudunda bir leke olmayan geyiği kurban veriyorlar. Gök Tanrı'ya armağan olarak gittiği için.
1: Günümüzde uygulanmıyor bildiğimiz kadarıyla. Yoksa izlerine rastlıyor muyuz hocam?
0: Evet Orkun Bey, günümüzde uygulanmıyor. Ama zikrettiğiniz gibi izlerine bütün hayatımız boyunca rastlıyoruz. Nedir o? İslamiyet sonrasına bakacağız. Yine geyikli baba ve derviş menkıbeleri anlatılarında geyik bol miktarda bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Nedir o? Geyik donuna girme, yani şekil değiştirme. Derviş ya da kutsal bir kişi bir zor durum içerisinde kaldığı zaman hemen geyik donuna girerek o ortamı terk etme şansı var. Ya da yine birini kurtarması gerekiyorsa, yine kutsiyet atfedilmiş bir kişiden bahsediyoruz, o yine geyik donuna girerek o kişiyi kurtardığını görüyoruz. Bunun dışında geyik boynuzu Anadolu'da birçok yerde var. Nazar boncuğuyla aynı, nazar geleneğiyle bağdaştırıldığı için evlerin girişlerine ya da ahırların o girişlerine, çatılara geyik boynuzuyla alakalı yapılmış şeyler muhakkak asılır. Nazardan korunmak için, kötü ruhları uzaklaştırmak için. Bunun dışında bakın günümüzde de dedik, bazı şartlarda geyik kurban olarak veriliyordu ve avlanabiliyordu. Bu günümüzde de böyle. Hala tabiat kültünü, o kültürel kodlarımızda biz taşıdığımız için geyik avı yasak. Çünkü hala bir geyik vuranın işi rast gitmez, muhakkak başına bir bela gelir. Bu bizim eski inanç sistemimizin kalıntısı. Muhakkak o bizim sözlü anlatılarımızda da bir uyarı, geyik vuranın başına kötü şeylerin geldiğine dair bir anlatı örneği olduğu için geyik avı yasaktır. Çünkü muhakkak başına bir uğursuzluk gelir. Ama biyolojik olarak da baktığımızda doğanın döngüsü bozulacağı için yine mantık çerçevesinde bir yasak getirilmiştir. Bir şey daha var Orkun Bey. Türbe ve ziyaret mekanlarının etrafında olan geyikler de kutsal kabul ediliyor günümüzde.
1: Peki günümüzde başka izlerini görebiliyor muyuz?
0: Evet, şöyle. Halılarda, kilimlerde bir motif olarak var. Yine süs eşyalarında motif olarak kullanılıyor. Biblo olarak hala bir geyik başı figürü kullanılıyor. Yine bunlar hep bizim o kültürel bakiyemizin kalıntısı olarak yaşamını sürdürüyor.
1: Geyik aynı zamanda hocam yer atları olarak da kullanılıyor. Yer atlarının içinde de geçiyor değil mi?
0: Evet Orkun Bey, bunu da hala bizim koruyuculuğu devam ettirmemiz için yapıyoruz büyük bir ihtimalle. Çanakkale'de ve Türkiye'nin birçok yerinde Geyikli isminin yaşamasının sebebi de bu. Kendisinden hala bir güç almak, bolluk bereketin yaşanması için Geyikli ismini birçok yerde kullanıyoruz biz.
1: Evet, peki şaman kan ritüellerindeki yeri nedir geyiğin?
0: Şöyle Orkun Bey, şamanizm de çok önemli çünkü şaman o evrenler arası geçiş yaparken tabii ki mesela atı da kullanıyordu ama geyik çok önemli, kutsal bir hayvan, boynuzları gökyüzüne ulaşıyordu ve hayat ağacıyla ilişkili olduğu için şaman ritüellerinde çok çok önemli. Yani şamanın hem koruyucu ruhu hem de evrenler arası geçiş yaparken aracı ruh olarak kullandığı bir hayvan ve günümüzde de hala şamanlar kıyafetlerinin üzerinde ya da kullandığı araç gereçlerde muhakkak bir geyik motifi kullanarak hala ondan bir yardım alıyorlar aslında.
1: Evet, Anadolu'da da bu inancın olduğunu belirttiniz. Peki Orta Asya'dan mı taşınmış Anadolu'ya, yoksa Anadolu'da da hali hazırda var mıydı bu inanış, bu inanç?
0: Orkun Bey, şimdi biz Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınmış dersek biraz iddialı olur. Şöyle ki hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da olan bir inanç. Biz Anadolu'ya gelmeden önce de yine Anadolu'da geyikle alakalı inançlar vardı. Bu başka toplumlardan

0: kalma bakiyeler olarak varlığını sürdürüyordu. Bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz inançlarla beraber bir sentez yapılmış oldu aslında. Yani var olan o geyik inancına bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz inançlar da dahil olup bir harman yapılarak günümüze kadar gelen bir inanış sistemi oluşturulmuş oldu.
1: Evet. Peki geyik dendiğinde özellikle dişilik, anaçlık arasında bir bağdan söz edebilir miyiz?
0: Evet, özellikle dişilikten bahsediyoruz. Neden? Onun doğurgan olması, hayatın başlangıcı ve soyun koruyucusu olduğu için ki anlatılarda da bu karşımıza çıkıyor. Hatta bunu ene geyik yani ana geyik anlatıları da var. Yine o emzirme ve korumasıyla alakalı, soyu koruduğu için, yol gösterdiği için ve yeryüzünün orman iyesi vasfı yüklendiği için.
1: Kısaca şunu da sizden duymak istiyorum. Son soru olarak yanıtınızı almak isterim. Geyik inancı bize Türklerin doğayla ilişkisi hakkında ne söyler?
0: Doğayı her zaman korumamız gerektiğini söylüyor aslında Orkun Bey. Eğer doğayı korumazsan bu bir hayvana zarar vermek de olabilir, doğadaki herhangi bir canlıya zarar vermek de olabilir. Onu korumamız gerektiği, onunla koruyarak iyi bir ilişki sürdürerek yaşarsak bolluk bereket içerisinde yaşayacağımızı anlatıyor.
1: Kadim köklerimizde geyik destanlarda, efsanelerde ve halk anlatılarında kendine sıklıkla yer bulur değerli dinleyenler. Türklerin doğayla kurduğu ilişki ve doğayla kurduğu derin bağın yansımasıdır aslında geyik figürü. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında yol gösterici, koruyucu ve kutsal bir varlık olarak kabul ettiğimiz geyik inancı üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Vulgan'la konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Halkun Bey.
1: Programı sizler için Nisan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim.

isterim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi, yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Müzik tutkusu başlıyor.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerimizin klasiklerinden Hisseli Harikalar Kumpanyası oyununu konu edeceğiz. Haldun Dorman tarafından yazılan ve sahneye koyulan eser ilk kez 3 Mart 1980 tarihinde İstanbul Şan Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşur. Müzikalin besteleri Melih Kibar'a, unutulmaz şarkı sözleri ise Çiğdem Talü'ye aittir. Oyunun müzik yönetmenliğini Esin Engin üstlenir. Müzikal, Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunun kendi içindeki hiyerarşisini, aşklarını, rekabetlerini ve hayatta kalma mücadelesini anlatır. Kumpanyanın as solisti olan Süreyya'nın büyük bir gazinoya transfer olmasıyla başlayan gerginlik ve kaos yeni bir yıldız yaratma çabasıyla devam eder. Hikaye, şov dünyasının parıltılı ama bir o kadar da sert ve trajikomik yüzünü sahne arkası perspektifiyle izleyiciye sunar. Adile Naşit, Erol Evgin, Nevra Serezli, Mehmet Ali Erbil ve Ayşen Guruda gibi önemli isimlerin yer aldığı

0: başarak 7'den 70'e herkesin beğenisini toplar. Yıllar içinde farklı kadrolar tarafından defalarca yeniden sahnelenen bu başyapıt, Türk operet ve müzikal literatüründe bir mihenk taşı olarak tanımlanır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye, Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkati çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda özel diploma ödülüne layık görülen Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Nilay Tahiroğlu ile Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Saatürk'ü tebrik etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu, İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu.

ve spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'dan Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A milli erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: 20. yüzyılın en iyi kitaplarından biri seçilen, küçük cümleler büyük anlamlar taşıyan, 7'den 77'ye herkese hitap eden ve tekrar tekrar okunası bir kitapla karşınızdayız.
1: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.
0: Bir kitapta okumuştum. Gerçeğin mayasının gözle görülemediğinden bahsediyordu. Ne vardı kitapta? Bir tilki, bir boğa yılanı, küçük bir kuzu, bir Türk gökbilimcisi, asteroid B612. Hangi kitaptan bahsettiğimize dair bir fikir oluştu mu? Bazı kitaplar vardır. Her yaşta ilk kez okunuyormuş gibi hissettirir. Sanki sayfalar sizi hatırlıyordur, siz sayfaları değil. Görünürde bir çocuk masalıyla karşı karşıyasınız ama kapağını kapatırken içinizde bir şeyin sessizce yerinden oynadığını hissediyorsunuz. Tarif edemiyorsunuz fakat bir şeyin değiştiğini biliyorsunuz. Bunu mümkün kılansa daha ilk sayfada kendini ele veriyor. İthaf. Yazar bu kitabı arkadaşı Leon Vere adamış. Ama bunu yaparken sıradan bir sevgili dostuma notuyla dememiş. Çocukken Leon Ver olan haline demiş ve hemen ardından bu kitabı çocuk olan tüm yetişkinlere diye eklemiş. Daha bir kelime okumadan yazar bize şunu söylüyor. Bu kitabı okuyacaksan içinde hala bir çocuk yaşıyor demektir. Peki o çocuk nerede? Büyüdük, okula gittik, sınavlara girdik, işe başladık. Hayat bize hep aynı şeyi söyledi. Pratik ol, gerçekçi ol, ölçebileceğin şeylere değer ver. Biz de yavaş yavaş öğrendik ölçülemeyen şeyleri küçümsemeyi. Hayal kurmayı erteledik, sorular sormayı bıraktık. İçimizdeki o meraklı, şaşıran, her şeyi ilk kez gören çocuğu bir yerlere gömdük. İşte bu kitap o çocuğu bulmak için yazılmış. Fransa'da 20. yüzyılın en iyi kitabı seçildi. Bugüne dek 600'den fazla dile çevrildi. Her yıl 2 milyon yeni okura ulaşıyor. Ama sadece bu veriler değil kitabın büyüklüğünü anlatan şey. Kitabı böylesine büyük yapan, büyürken neleri kaybettiğimizle yüzleştirmesi. Hem de bunu çok yalın, çok çocukça, çok içten yapıyor. Hazırsanız o kitabın doğduğu yere gidiyoruz. Bir çöle. Yıl 1935. Paris'ten Saigon'a rekor kırmak için kalkan bir uçak var. Pistte bekleyen pilot Antoine de Saint-Exupéry. Aristokrat bir ailenin çocuğu ama asıl kimliği gökyüzünde şekillenmiş. Uçmak onun için bir meslek değil, var olma biçimi. Uçak kalkıyor, saatler geçiyor, sonra bir şeyler ters gidiyor. Uçak Nil Deltası'nın yakınlarında Libya çölünün ortasında yere çakılıyor. İki kişi hayatta. Saint-Exupéry ve yardımcı pilotu André Prévost. Etraflarında yalnızca kum. Ufukta hiçbir şey yok. Su yok, yiyecek yok, yardım yok. 4 gün. 4 gün boyunca susuzlukla, seraplarla, ölümün o ağır nefesiyle boğuşuyorlar. 4. günün sonunda bir bedevi onları buluyor. Mucizevi bir şekilde hayatta kalıyorlar. O 4 gün Saint-Exupéry'nin içindeki bir şeyi sonsuza dek değiştiriyor. Çöl ona insanın ne kadar küçük, evrenin ne kadar büyük olduğunu fısıldıyor. Yıllar sonra o çöl bir kitaba dönüşüyor. Küçük Prens. Saint-Exupéry, hikayeyi 1942'de vatanından çok uzaklarda sürgünde New York'ta yazıyor. Fransa işgal altında. Kitapları yasaklanmış. Ama o masasına oturuyor, sulu boyalarını açıyor. Evet, kitabın çizimlerini de kendisi yapıyor. Ve başlıyor çöle düşen bir pilotun hikayesini anlatmaya. Eleştirmenler çöle düşen pilotun karşısına çıkan o küçük adamın aslında yazarın kendisi olduğunu sık sık söylüyor. Çocukluğunu kaybetmiş, savaşın içinde bunalmış, anlam arayan bir adamın içindeki o saf, meraklı ses yani Küçük Prens'in sesi aslında Saint-Exupéry'nin kendine yazdığı bir mektup. Belki de bu yüzden bu kadar gerçek hissettiriyor. Çünkü hayal ürünü değil. Ölümün kıyısından, bir çölden, bir adamın en derin yerinden çıkıp geliyor.

0: Şimdi o çöle iniyoruz. Büyük çölde uçağı arızalanan pilotun çok çok bir haftalık suyu var. Üstelik yapayalnız. Ta ki o tuhaf, incecik sesi duyana kadar. Karşısında nereden, nasıl geldiği belli olmayan küçük bir çocuk duruyor. Sakin ve kararlı bir şekilde sadece duruyor. Ve soruyor.
1: Lütfen bir koyun çizer misin?
0: Pilot şaşırıyor. Çölün ortasında uçağını tamir etmeye çalışırken, üstelik susuzlukla boğuşurken bir çocuk gelip ondan koyun çizmesini istiyor. Bu istek akla mantığa sığmıyor. Ama çocuk bekliyor. Sabırla ve ısrarla. İşte bu an kitabın bütün felsefesini içinde taşıyor. Büyükler önce koşulları değerlendirir, sonra karar verir. Çocuklarsa sadece ister. Çocuklar konuya doğrudan girer çünkü onlar için her an yaşanması gereken andır. Pilot çocuğun ısrarı karşısında dayanamayıp alelade bir koyun resmi çiziyor. Kötü çiziyor. Çocuk beğenmiyor. Tekrar çiziyor. Yine olmuyor. Sonunda içinde bir koyun olan sandık çiziyor. Küçük gülümsüyor. Tam da istediğim gibi oldu. Koyun sandığın içinde. Görünmeyen ama var olan. Bu kitabın sırrı bu küçük sahnede saklı. Pilot çocukken resim yapmayı seviyordu. İlk resmi pil yutan bir boğa yılanıydı.

bunu büyüklere gösterdi. Hepsi güzel bir şapka dedi. Kimse içindeki fili görmedi. O gün 6 yaşında olan pilot resim yapmayı bıraktı. Büyüklerin sayılarla dolu dünyasına adım attı. İçindeki o gören gözü kapattı. İşte küçük prens çölde ona o gözü geri veriyor.

Hepiniz çok meşgulsünüz, çok yoğunsunuz. Ama bir yerden sonra neyin içinde bu kadar meşgul olduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, durup nereye diye sormaya bile vakit bulamıyorsunuz. Küçük Prens bu soruyu sormak için yola çıkıyor. Gezegenden gezegene, yıldızdan yıldıza. Her durağında bir büyük var. Hepsi meşgul. Hepsi çok ciddi. Hepsi kendi küçük dünyasına o kadar gömülmüş ki dışarıdan bakan küçük bir çocuğun basit sorusunu duymuyorlar bile. Saint-Exupéry bu sahneleri yazarken mizah yapmıyor. Bir yaraya parmak basıp aynayı yüzümüze tutuyor. O gezegenler uzak değil, o büyükler yabancı değil. Onları tanıyoruz. Çünkü zaman zaman biz oluyoruz. Alkış bekleyen, güç gösterisi yapan, sahip olduklarını sayan, hiç görmeden harita çizen biz. Küçük Prens her gezegende aynı şeyi fark ediyor. Bu insanlar yaşamıyor. Yaşıyormuş gibi yapıyor.

0: Prens sormaktan vazgeçmeden, çekinmeden, büyüklerin böyle olur dediği her şeye inanmadan soruyor. Sonra dünyaya iniyor. Bir gül bahçesiyle karşılaşıyor. Binlerce gül yan yana birbirinin aynı, şaşırıyor. Gezegeninde bıraktığı gülü kendisinin evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte karşısında gülüne tıpatıp benzeyen 5000 çiçek var. O anda bir tilki çıkıyor karşısına. Küçük prens tilkiyle oynamak istiyor. Tilki evcil olmadığından onunla oynayamayacağını söylüyor. Küçük prens bu kez de evcil ne demek sorusunun peşine düşüyor. Tilki ona bir şey söylüyor.
1: İnsanların artık anlamaya zamanları yok. Dükkanlardan her şeyi hazır satın alıyorlar. Ama dost satan dükkan olmadığından dostları da yok. Eğer dost istiyorsan beni evcilleştir.
0: Evcilleştirmek, seninle bağ kurmak, sana zaman vermek, senin varlığını benim varlığımın içine işlemek. Öyle ki sen uzaktan göründüğünde ben zaten hazır olayım. Öyle ki adımlarının sesi bile içimi ısısın. Hayatınızda sizi her gün aynı saatte bekleyen biri var mı? Daha kapı açılmadan içinizin ısındığı biri? Beklemenin kendisi de bir sevgi biçimi burada. Prens tilkiyi dinliyor. Sonra gül bahçesine geri dönüyor. Binlerce güle bakıyor ama bu kez farklı. Sessizce aralarında yürüyor.
1: Güzelsiniz ama boşsunuz. Kimse size canını feda etmez. Rastgele biri benim gülümü görse size benziyor sanır. Ama o tek başına sizin hepinize bedeldir. Çünkü ben onu suladım, cam şişeyle örttüm, parmaklıklarla korudum. Onun uğruna tırtılları öldürdüm.
0: Su verdim, korudum, onun için orada oldum. Bu cümleleri okurken sevdiğiniz biri geliyor aklınıza. Belki hala yanınızda, belki çoktan gitmiş biri. Ona verdiğiniz küçük zahmetler, onun için uyumadığınız geceler. Bunlar onu sizin için biricik kılıyor. Mükemmel olduğu için değil, sevginizi emekle büyüttüğünüz için. Saint-Exupéry için bu gül hayal ürünü değildi aslında. Bir metafor. Çünkü gerçek hayatta bir karşılığı vardı. Adı Consuelo'ydu, eşi. İlham kaynağı, hem sevgilisi hem çilesi. Tıpkı kitaptaki gül gibi. Belki de bu yüzden gül bu kadar gerçek hissettiriyor. Çünkü sadece kurguda değil, yazarın yüreğinde de yaşıyor. Ve tilki fısıldıyor. Yalnız yürekle görebilirsin. Asıl önemli olan gözle görülmez. Programımızın başında bu cümleyi duydunuz. Şimdi o cümlenin nereden geldiğini biliyorsunuz. Hatta o cümleyi hissediyorsunuz.

Saint-Exupéry bu kitabı yazarken arkasında 100 yıllık bir gelenek vardı. Voltaire'in Candide'i gibi bir yolculuk, her durağında bir eleştiri, her karakterde insana ayna tutuyor. Ama Voltaire alaycıydı, mesafeliydi. Saint-Exupéry ise tam tersine kırılgan ve içten. Kitabın bir de görsel ruhu var. Saint-Exupéry çizimleri başkasına bırakmadı. Fırçasını aldı, o sarı saçlı, atkılı küçük adamı kendisi çizdi. Kitap 1943'te New York'ta basıldığında Dünya Savaşı'nın ortasında Fransa işgal altındaydı. Böyle bir ortamda çıkmıştı bu çocuk kitabı. Türkçe'ye ilk kez 1953'te çevrildi. Çeviren isim Türk şiirinin büyük ustalarından Ahmet Muhip Dranas. Dranas bu kitabı çevirirken yalnızca kelimeleri değil, o kırılgan tonu, o şiirsel nefesi de taşımaya çalıştı. Sonraki yıllarda Cemal Süreya, Tomris Uyar gibi isimler de bu kitaba el attı. Küçük Prens'e dokunan her kalem ondan bir şeyler aldı, ona bir şeyler kattı. Kitap birçok kere beyaz perdeye taşındı. 1974'te Stanley Dunn'ın müzikal bir film çekti. Sahnede Bob Fosse yılanı canlandırdı, Gene Wilder tilkiyi. Kült bir film oldu zamanla. 2015'te ise Mark Osborne modern bir animasyon yaptı. Kitabı doğrudan aktarmak yerine kitabı okuyan küçük bir kızın hikayesini anlattı. Rachel Portman çocuklara ulaşabilecek bir opera yazmak istedi, aklına Küçük Prens geldi. 2003'te Houston'da sahnelendi. Bugün Küçük Prens 600'den fazla dile çevrilmiş, her yıl 2 milyon yeni okura ulaşıyor. Uzaydaki bir asteroide Küçük Prens adı verildi. Fransa'nın eski 50 franklık banknotlarında Saint-Exupéry'nin yüzü var. Yanında da Küçük Prens'in silüeti. Ama bütün bu rakamlar, bütün bu ödüller hiçbiri kitabın asıl büyüklüğünü anlatmıyor. Kitabın büyüklüğü şurada. 7'den 77'ye kadar herkes kitaptan kendine bir pay çıkarıyor. Bazı hikayeler zamana direnir. Çünkü anlattığı sadece bir döneme değil, insanın kendisine aittir.

Küçük Prens'i tam anlamak için onu yazan adamı da bilmek gerekiyor. Antoine de Saint-Exupéry masasında oturup hayal kuran, sonra kaleme sarılan biri değil. O uçtu, düştü, mahsur kaldı, savaştı, sürgüne gitti. Kitabındaki her sahne, her karakter, her cümle yaşanan bir gerçeklikten geliyor. Çöle düşen pilot, o pilot kendisiydi. 1935'teki Libya kazasından kurtulan, 4 gün ölümle burun buruna gelen, bir bedevi tarafından bulunan o adam, aslında kendi içindeki o çocuğu arayan adamdı. Gezegenden gezegene geçen, her yerde anlamsız büyüklerle karşılaşan prens, savaşın ortasında Avrupa'yı dolaşan, her yerde iktidar hırsını, körü körüne itaati, sahip olma tutkusunu gören Saint-Exupéry'nin gözleriydi. Bu kitap bir masal gibi başlıyor ama bir veda gibi bitiyor. Prens gidiyor gülüne dönmek için. Pilot onu durduramıyor, sadece izliyor. Sonra gökyüzüne bakıyor, 500 milyon yıldızın içinde bir yerde küçük bir prens gülünü suluyor. Saint-Exupéry bu finali yazarken kendi finalini de hissetti mi acaba? 31 Temmuz 1944, Korsika'daki üstten kalktı. Rutin bir keşif uçuşuydu. Bir daha geri dönmedi. Ne uçağı bulundu o yıllarda, ne de bedeni. Akdeniz onu sessizce, hiçbir şey söylemeden aldı.

Belki de bu benzerlik bile Küçük Prens'i bu kadar hüzünlü hissettiriyor. İçinde gerçek bir veda var, gerçek bir ayrılık. Ama aynı zamanda umut dolu. Çünkü prens gitti ama yok olmadı. Yıldızlardan birine karıştı. Gökyüzüne bakın ve şu satırları hatırlayın. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez.

Karşılaşırsak yine seninle. Ne istersen sor, anla, söyle. Sakın eski günlerden söz et.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Birleşik Krallık'tan bir mektup var. Liang Mingshan'dan bu ikinci mektubumuz. Birleşik Krallık'tan merhaba. İlk olarak bugün dinlediğim programdan gerçekten keyif aldım ve bu tür formatların hala var olduğunu keşfetmek gerçekten harika. 30 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden kısa dalga yayınları dinlemeye başladım ve bundan en az gençliğimdeki kadar zevk aldığımı söylemekten memnuniyet duyuyorum. Raporumu bir QR kartla doğrularsanız çok sevinirim. Ayrıca bana gönderebileceğiniz herhangi bir çıkartma, flama veya rozetiniz varsa çok minnettar olurum. Böylece dinlerken ev ve ofisimde arkadaşlarıma sergileyebilirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

yapıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye, Kıbrıs Adası'nda barış ve huzurun garantörüdür ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğiyle mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkati çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda özel diploma ödülüne layık görülen Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu'yla Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tansa Türk'ü tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Türkiye'ye teşekkür etti. Tahran'dan müzakerelere açığız açıklaması da geldi. Bu yeşil ışık sinyaline karşın ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu, İran misilleme yaptı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Ve spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. Dev finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'dan Ferran Torres, ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu.

giden hayata, yazık değil mi o yıllara? Gel de içme böyle dünyaya, geçen ömre gel de anama. Nice hatıralar sızlıyor kalbime.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye, Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğiyle mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkati çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda özel diploma ödülüne layık görülen devlet opera ve bale sanatçısı Nilay Tahiroğlu'yla Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağ Türk'ü tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı Türkiye'ye teşekkür etti. Tahran'dan müzakerelere açığız açıklaması da geldi. Bu yeşil ışık sinyaline karşın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Ve spor, 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. Dev finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara gidildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. A-Milli Erkek Voleybol Takımı, Erkekler Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle, güneşli olmak üzere.

Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Enzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayat Sanat'la karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın efendim. Yorum ve önerilerinizi de bekliyoruz elbette.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere hatırlatalım.
1: Ve şimdi haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Yaz ayının ortasına geldik. Kültür sanatta etkinlikler azalmış olsa da muhakkak sanata dair yapılacak pek çok şey bulunuyor. Sinema filmleri yaz aylarında keyifle izlenecek etkinliklerin başında geliyor. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta tarihi dramdan aksiyon ve gerilime 6 film vizyona girecek. Bunlardan 2 tanesi var ki ses getirecek yapımlardan. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı Odyssey, Christopher Nolan yönetmenliğinde izleyicisiyle buluşacak. Homeros'un ünlü Odysseus eserinden uyarlanan film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları anlatıyor. Dünyanın farklı noktalarında çekilmiş mitolojik bir aksiyon olan filmin yapımcılığını Sinopsi adına Emma Thomas ve yönetmen Christopher Nolan üstleniyor. Bir diğer yapımsa Filistin 36. Ana Maria Jacquier'in yönettiği TRT ortak yapımı Filistin 36, 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini köyüyle Kudüs arasında mekik dokuyan bir gencin gözünden anlatıyor. Ve Baba, Teresa Novotova'nın yönettiği Baba filmi, küçük kızını yanlışlıkla arabasında unutarak trajik bir olaya sebep olan babanın

Olayın ardından hukuki süreç, toplumsal yargılar ve suçluluk duygusuyla yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor. Sevgili dinleyiciler, yine sinema ile devam edelim. Germo'dan İtalya ve Fransa Büyükelçilikleri işbirliğiyle hazırlanan özel film seçkilerine ev sahipliği yapıyor. 14 Temmuz'da başlayan 5. İtalyan Yazlık Sineması 2 Eylül'e kadar her hafta İtalyan sinemasının ödüllü ve güncel yapımlarını izleyiciyle buluşturacak. Programdaki filmler İtalyanca orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle gösterilecek. Yaz programının ikinci bölümünde ise Fransız yazlık sineması, Fransız sinemasının unutulmaz filmlerini ve çağdaş yapımlarını Germo'dan açık hava perdesine taşıyacak. 16 Temmuz'da başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek gösterimler, Fransız sinemasının zengin anlatım dünyasını Ankaralı sinema severlerle buluşturacak. Dramdan komediye, romantik hikayelerden kült yapımlara uzanan seçki, sinema severlere Avrupa sinemasının farklı dönem ve anlatılarını bir arada keşfetme fırsatı sunuyor. Yaz aylarında açık hava konserleri de hiç kuşkusuz ilgiyle takip ediliyor sevgili dinleyiciler. Bu yaz geçtiğimiz yıllara göre az konser olsa da yine de biz Hayal, Hayat, Sanat ekibi olarak takipteyiz. İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 21 ve 22 Temmuz'da iki güzel konsere imza atacak. Şöyle bir detaylara bakalım isterseniz. 21 Temmuz akşamı Nilüfer, Senfonik Geceler konseriyle hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, senfoni orkestrası eşliğinde klasikleşen şarkılarını seslendirecek. 22 Temmuz akşamında ise Pink Martini, caz, Latin ve dünya müziğini buluşturan repertuarıyla İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

Anadolu masallarında Kaf Dağı'nın ardında bey oğluyla bey kızı yaşar. Bu dağı aşmak, bey kızına ulaşmak çetindir. Bey oğlunun dağı aşıp gelmesi de hiç kolay.

0: kolay iş değildir. Gerçek hayatta da Kafkasya'da bey oğullarıyla bey kızları yaşadı. Onlardan bazıları gerçekten de bu dağları aşıp Anadolu'ya geldiler. Zaman içinde Kaf Dağı'nın ardındaki beyliklerin dönemi sona erdi. O masallar da unutuldu. Bu kitapta son bey oğullarından biri olan İbrahim Bey'in yaşam öyküsünü izleyerek bir dönemin sonunu anlatmaya çalışacağım. İşte böyle başlıyor Kaf Dağı'nın ardından Bir Beyoğlu isimli kitap. Kitabın yazarı Mina Tansel de şu anda konuğumuz. Mina Hanım, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Ben çok hoş buldum, sağ olun.
0: Sadece yayına değil, aslında yuvanıza da hoş geldiniz.
2: Evet, öyle tabii.
0: Çünkü
2: yıllarım geçti.
0: Dinleyicilerimizi de bilgilendirelim. Çok uzun yıllar kurumumuza bir yapımcı olarak hizmet verdiniz. Kaç yıl?
2: Hesaplamadım ama 30 yılı bulmadı maalesef.
0: Ama yaklaşık bir 30 yıl.
2: 28 yıl falan olmuştur.
0: Harika, harika.
1: 28 yıl Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Türkiye'nin Sesi, başka bir yerde değil. Evet, evet, özellikle. Çünkü Türkiye'nin Sesi, hele ben başladığım yıllarda, böyle biraz misyonu olan bir yayın kurumuydu. Yani o zaman işte şimdiki gibi televizyon, cep telefonları yok, görüntülü görüşme yok. Yurt dışına gidenler, yurt dışında göçmen işçi olarak gidenler daha oldukça yeni gitmişler. Hı-hı. Daha uyum sağlayamamışlar. Türkiye'den haber almak istiyorlar, yakınlarından haber almak istiyorlar. Ve biz bu haberleşmeyi, bu iletişimi kurmak için vardık. Hı-hı. Ve ben bu misyona diyeyim, çok inanmıştım. Çok severek yaptım. İşimi o kadar seviyordum ki arkadaşlarım bana diyorlardı ki aman sen 65'ine kadar TRT'de çalışırsın, biz seni görmeye gelir.
0: Ne güzel ama.
2: 65'ime kadar çalışamadım maalesef, daha erken ayrılmak zorunda kaldım ama.
0: Ama yapımcılıktaki üretkenliğiniz hala devam ediyor. Az önce de tam yayından önce sizinle sohbete başladık. Soluk soluğa 2 günde bitirdiğim harika bir kitaba imza atmışsınız. İsterseniz yavaş yavaş o kitapla başlayalım Yasemin.
1: Aslında daha derinlemesine soracak okuduğu için Burak ve gerçekten. Sadece bir hayat hikayesi değil, değil mi? Edebiyat var içinde, tarih var ve aslında çok da niş bir alan. Rusya'nın tarihi, o aslında kitaplara, siyasi tarihi ve dış politika kitaplarına çok da yansımayan bir hayat hikayesi. Çünkü oradan çok fazla yurttaşımız var ve siz bunu aslında hayatınızda çok da fazla bir arada bulunmadığınız dedenizin hikayesini anlatıyorsunuz. Öncelikle şunu sormak isterim. Biraz dedenizden, ailenizden bahsetmeden önce. Bu kitaba evet ya, bu hikayeyi yazmalıyım. Ben bunu içimde yaşıyorum. Artık okurlarıma anlatmalıyım dediğiniz nokta ne zamandı? Nasıl başladınız?
2: Şimdi dedemin çok ilginç bir yaşamı olmuş. Kafkasya'da doğmuş. Ve o zaman Kafkasya Rusya İmparatorluğu'nun bir parçası, biliyorsunuz. Kafkasya'yı Rusya İmparatorluğu'nun parlamentosunda 1907-12 yılları arasında, hı-hı, temsil ediyor. Halkın haklarını savunuyor. Orada müthiş kavgalar veriyor.
0: Milletvekilliği yapıyor.
2: Milletvekilliği yapıyor. Yani parlamentoda derken onu demek istedim. Temsilciliğini yapıyor halkının. Ve onun yaşadıkları, ama sadece parlamentoda yaşadıkları değil, gündelik hayatta işte kaçıyor sonra. Çünkü Rusya İmparatorluğu yıkılıyor ama hemen bütün Rusya İmparatorluğu'na Sovyetler egemen olmuyor. Hı-hı. Rusya'da uzun bir iç savaş dönemi var. O dönemde dedemizin yaşadıkları küçük küçük öyküler ve kaçış hikayeleri var. Bunlar bizim çocukluğumuzdan beri bize anlatılan şeylerdi. Ben çok etkilenmiştim. Bir de çocukluğumdan beri yazmaya meraklıydım. Dayımın büyük kızı rahmetli Reyhan Nisa Haydaroğlu. Ona bir, benden 2 yaş büyüktü. Ona yaş gününde bir roman armağan etmiştim. Ben 8 yaşındaydım. O herhalde o gün bugün beni yazar olarak gördü ve hep yazayım istiyor. Ve en çok da dedemizi yazmamı istiyordu. Kendisinde ne kadar bilgi varsa, ne kadar kaynak varsa o bana aktardı. Şimdi ben bunları bir anda, hani bunları aktarmam lazım. Hep arkadaşlarımla konuşuyorum şöyle böyle. İşte onlara da anlatıyorum. Yeri geliyor. Bugün bir olay oluyor. Aa işte dedem de şöyle şöyle olmuş. Ya öyle mi? Sen bunu yazsana falan diyorlar. Ama bunu yazmak benim gözümde çok büyüyordu.

0: Bilmiyorum neden. Daha doğrusu şöyle, yazdıklarımı masal gibi anlatmak istemem. Hani bana denmişti, mıştı, mıştı falan. Bunları doğrulamam gerekir diye düşünüyordum. Onun için iyice bir araştırmam gerekir diye düşünüyordum. Onu da yaptım sanıyorum. Yani bu artık o
1: Aslında çok
0: kadar...
1: da zor bir işi başarmışsınız. Çünkü hani
0: Evet.
1: şöyle kitaba bakıyorum, o kadar geniş bir dönemi içeren bir külliyat var ki gözümüzün önünde. Bir puzzle'ın parçaları gibi. Tamam, size bir takım aktarımlar yapılmış, anılar paylaşılmış, bazı şeyler söylenmiş ama o parçaları bir araya getirmek gerçekten de bir maharet istiyor ve siz bunu
0: Çok
1: başarmışsınız.
0: teşekkür ederim. Şimdi siz onu anlatınca anlatayım bir tane.
1: Lütfen.
0: İbrahim Bey Azerbaycan'da tutuklanmış Sovyet yönetimi tarafından ve idamla yargılanıyor. Ama İbrahim Bey'in yakınları arasında yeni rejiminde etkili olan kişiler de var. Onu tanıyorlar eskiden. Yani mesela o sırada Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı olan kişi İbrahim Bey'in milletvekiliyken kurduğu veya daha sonra kurduğu bir takım derneklerde ya da yer aldığı derneklerden aldığı parayla okumuş olan Neriman Nerimanov. Neriman Nerimanov'un da kendi yoldaşlarını aldatarak ama onun da bilgisi dahilinde İbrahim Bey idamla yargılandığı hapishaneden kaçırılıyor. Kaçarken de erkek kardeşi de aslında mühendis, kendisi de mühendis olmuş ama memleketinde hiç yapmamış o işi, siyasetle meşgul olmuş. Mühendis olarak erkek kardeşini benziyorlar da onun kimliğini veriyorlar geç. İşte şurada çünkü Gürcistan'a geç. Gürcistan henüz Sovyet yönetimine girmemiş. Böyle onun kimliğiyle geçebilir diyorlar. O arada bir köprü yıkılmış diye duydum ben. Şimdi ben araştırdım gerçekten o tarihlerde böyle bir köprü yıkılmış mı ve gerçekten böyle bir köprü var adıyla sanıyla. Şimdi bunu bilmeden ben oturup da bir köprü yıkılmışmış da falan diye yazmak istemedim. Her bildiğimi, her duyduğumu böyle doğrulayarak yazmak istedim.
1: Zaten o tarihin izinde de çok uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz zaman zaman.
0: Doğru.
1: Yani Azerbaycan'a gidiyorsunuz, farklı
0: Evet.
1: farklı yerlere gidiyorsunuz.
0: Doğru.
1: Yani sadece masa başında, klavye başında yazılmış bir kitaptan bahsetmiyoruz.
0: Doğru.
1: Tarihe tanıklık edilmiş bu anlamda.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, yani hem gidip görmeye, havasını koklamaya, oradaki insanları tanımaya, onlardan bilgi almaya önem verdim ve o çok önemliydi onlarla konuşmak. Hem de yani tarihçiler vardı aralarında, unutulmuş, kaybolmuş akrabalar vardı aralarında. O önemliydi. Onun dışında tabii
1: Şimdi bizimle
0: kaynaklar
1: konuşurken
0: çok
1: bile gözlerinizin
0: önemli.
1: dolduğunu
0: Öyle
1: görüyorum
0: mi
1: burada. Evet.
0: diyorsunuz?
1: Yani.
0: Doğru. Gerçekten bazı karşılaşmalar çok gözlerimi doldurdu. Söz gelimi işte dedemin, İbrahim Haydaroğlu'nun kız kardeşinin, en büyük kız kardeşinin oğlu nu buldum. Ve onu bulduğumda gözleri sarı nokta nedeniyle görmüyordu.
1: Keşke
0: Keşke
1: gözüm
0: dedi.
1: kapanmadan seni
0: Ya.
1: görseydim demiş, değil mi?
0: Evet. Yani bu kitapta tabii benim anılarım da var. Benim arayış anılarım da var. Tarih var tabii. Yani şimdi ben önce bunu hani şöyle bir anlatayım masal gibi. Masal gibi değil, duyduklarımı anlatsam. O araya da işte tarihi bilgileri sokuştursam hani hipertekst gibi olsa mı acaba diye düşündüm. Sonra baktım yok o yetmeyecek. Ben kendi yaşadıklarımı da anlatmalıyım. Kendi yaşadıklarımı anlatmakta nereden? Bir ara kendimi uzakta tutayım. Bu tam hani işte ben siyaset bilimi doktorası yapmışım ya böyle hani ona layık bir araştırma olsun. Hani böyle son derece nesnel yazayım falan dedim. Ama gitmiyor, gitmiyor. İşte dert yanıyorum.
1: Didaktik olurdu zaten o türlüsü.
0: Herhalde
1: Evet.
0: soğuk olurdu.
1: Evet.
0: Bundan yakınırken Nazlı Eray da arkadaşım ona söyledim. Dedi ki yok kat kendini kitaba kat dedi. Onun sözünü dinledim. Ondan sonra işte anılarımı yazmaya başladım. Duygularımı belki bir kısmen yansıtmışımdır. Onları yazınca kitap daha bir sahici, daha bir canlı bir şey oldu.
2: Tabii sizin duygularınız var çünkü yoğun bir araştırma süreciniz var. Kaç yıl sürdü bu kitap yazmak, araştırma
0: Yani ben
2: süreci,
0: şöyle diyeyim.
2: birleştirme?
0: Valla bir ömür sürdü herhalde. Gerçekten. Çünkü araştırması yani çok merak ettiğim bir konuydu. Dayım çok anlatıyordu. Kafkasya'yı da çok bilmiyoruz. Türkiye'de de çok
2: Tabii,
0: bilmiyoruz
2: evet.
0: maalesef. Ve bu güzel topraklar, Anadolu. Yani çok göç almış.
1: Doğru.
0: Şu
1: Hala
0: da
1: da almaya
0: benim için
1: devam
0: çok,
1: ediyor.
0: tabii devam ediyor. Şu benim için çok önemliydi. Bütün hani Türkiye'den göçenler öykülerini yazmışlar. Hele batıya göçenler, hani Yunanistan'a falan göçenler. Oo, çok güzel yazmışlar. Başyapıtlar çıkmış. İşte Didos Otiriyun'un Benden Selam Söyle Anadolu'ya falan. Ama biz, Anadolu her yerden çok göç almış, biz yazmamışız. Biz de öykülerimizi
1: Doğru.
0: yazmalıyız görüşü de bende vardı hep. Onun için ben önce kendi ailemin öyküsünü yazayım dedim.
1: Yani ben şimdi sizinle konuşurken şunu hatırlıyorum. Yıllar önce Nermin Bezmen'in yazdığı bir kitap vardı. Kurt Seyit Şura, Kurt Seyit Murka. Bilmiyorum
0: Evet,
1: okuma
0: evet.
1: fırsatınız oldu mu?
0: Olmadı ama biliyorum kitabı.
1: İnanılmaz bir öykü. Yani bir insanın tepeden ta en dibe kadar nasıl sağır olduğunu çok çarpıcı bir şekilde anlatmıştı Nermin Hanım. Şunu hiç unutmuyorum. O kitabı bitirdikten sonra bir yarım saat ağlamıştım.
0: Hay canım.
1: Çünkü hani orada bir şeyler okuyorsunuz. Tabii o kitabın arkasında fotoğraflar var. Sonra o kitabı bitirdikten sonra fotoğraflara baktım. O fotoğraftaki insanlarla göz göze geldim. Neler yaşadılar? Ne fırtınalar koptu
0: Evet.
1: hayatlarında? Hani derler ya ateş düştüğü yeri yakar diye. Hiç kolay bir hayat sürmemişler. Çok ağır bedeller ödemişler.
0: Çok,
1: Çok ağır
0: çok,
1: bedeller.
0: çok.
1: O bedellerden biraz bahsetmek ister misiniz? O savrulmalardan, o çekilen sıkıntılardan, dibe vuruşlardan.
0: Şimdi demin söylediğim gibi İbrahim Haydaroğlu memleketinde biraz da koşulları zorlayarak, çünkü Müslümanlara yüksek öğrenim görme hani fırsatı vermiyorlar. Olabildiğince onları dışarıda tutmaya çalışıyorlar. O koşulları zorlayarak Petersburg'da Yüksek Ulaştırma Enstitüsü'nü bitiriyor ki o zamanın en gözde okullarından bir tanesi. Çünkü demir yolları böyle uçsuz bucaksız Rusya'da bir yerden bir yere gitmek ve mal ve insanları ulaştırmak için en önemli
1: O
0: şey.
1: üniversiteyi de kolay kolay öğrenci kabul etmiyorlar
0: Kabul
1: bu arada.
0: etmiyorlar.
1: Yani dediğiniz o zorluğu da başararak
0: Evet, o
1: giriyor.
0: zorluğu başararak giriyor. Bitiriyor okulunu ama siyaset yapmak ona o zaman daha önemli geliyor. Yani Kafkasya'nın bağımsızlığı, Kafkas halklarının haklarının savunulması falan. Memleketinde o işi yapamıyor. Geliyor Türkiye'de yapıyor. Kaçarak gelmek zorunda kalıyorlar. Yani işte önce kendisi demin anlattığım gibi Gürcistan'a kaçıyor. Sonra ailesi Gürcistan'a geliyor. Oradan vapura biniyorlar, kaçıyorlar. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Hepimizin gözü önündedir. Bundan ne bileyim epeyce oldu artık, belki 10 yıl olmuştur. Hani bir çocuk şey fotoğrafı vardır.
1: Şu sahil kenarına
0: Sahil kenarında
1: beden,
0: düşen,
1: evet.
0: şimdi anlatırken bile tüylerim diken diken
1: Evet.
0: oluyor. Bu o kadar hemen hepsinin yaşadığı, yaşamaya yakın olduğu bir şey ki benim
1: Doğru.
0: annem bebek, kundakta bebek, dadının kucağında, Rus dadı. Rus dadının kucağındaki bohçalar arasında gemiye biniyorlar. Sürmene'ye gelmişler. Sürmene'den Trabzon'a geçecekler. Trabzon'dan İtalya'ya gidecekler. Oradan da Fransa'ya. Sürmene'den binerken tabii Karadeniz'in dalgalarında
1: Tabii.
0: falan, dadı bir sürü bohçanın arasında bir bohça düşürüyor. Bir süre sonra İbrahim Bey bakıyor ki bu çocuk, kendi çocuğu,
1: Kendi kızı.
0: kendi kızı, yeni doğan çocuk bohça yüzüyor ve dili tutuluyor. Böyle gösteriyor tayfalar, çocuk falan diye zar zor söylüyor. Bir tayfa sağ olsun. Sağ olsun diyorum. Aa, nur içinde
1: Anneniz. Yani.
0: yansın. Evet annem.
1: Çünkü bugün
0: Sudan
1: siz varsanız
0: çıkarılıyoruz. Evet.
1: o kurtarma
0: Evet. O
1: sayesinde o.
0: kurtarma sayesinde.
1: Evet.
0: Yani Müslümansa da değilse de ne
1: Yok
0: bileyim,
1: canım,
0: nur
1: önemli
0: içinde
1: olan zaten
0: yatsın.
1: insan
0: Nur
1: olmak
0: içinde
1: günümüzde.
0: yatsın.
1: Evet,
0: Yani
1: kesinlikle öyle.
0: bilmiyorum kimdi neydi.
2: Bu anlatımınızdan yola çıkarak aslında şunu söylemek lazım ki sen bunu çok derinden hissettin kitabı okurken. Film gibi anlatım. Bu
1: Aynen.
2: pek çok biyografi kitabında olmayan bir şey. İşte o yüzden Nazlı Eray, belki siz evet kendini kat. Muhakkak kendini katmasın.
0: Evet
2: Mina
0: dedi sağ
2: demesi
0: olsun.
2: bundan belki
0: Doğru.
2: de. Çünkü film gibi anlattığınız için size çok iyi yorumlar da var kitapla ilgili. Çok duygulanarak hissettim. Strese girdim. Özellikle bu sahne, bu yani sahne gibi hissedebilmek okuduklarını.
1: Kelimeler yüreğimi işledi diyenler var.
2: Evet, işte
1: Evet.
2: bunlar geri dönüşler nasıl? Orada evet dedemi daha çok yaşatıyorum. Daha hakikaten onun ruhunu yakından hissediyorum dediniz mi bu yorumlarla?
0: Yani evet, şöyle bir şey var tabii. Dedem Kafkasya

0: Antakyalı bir Türktü. Dağıstanlıydı. Türk olduğu için Türkçenin ana dil olduğu, yani ana dil olarak konuşulduğu, Azerbaycan'la çok yakın bir ilişkisi vardı.
1: Türkçe'ye de
0: Zaten
1: zaten çok önem vermiş rahmetli dedeniz. Hep ona vurgu yapmış.
0: Hep yani anılarında ben bakıyorum, o da araştırırken pek çok şey ortaya çıktı. Yani bu bana böyle anlatılmadı. Ha tamam, Türk dilinin işte resmi dil olması için Dağıstan'da bir ara valilik yapıyor. Resmi dil olması için uğraşıyor. Türkiye'den öğretmen getiriyor. Oradaki öğretmenleri eğitsinler, Türkçe öğretsinler diye falan. Ama mesela Dağıstan veya Kuzey Kafkasya veya Kafkasya, ama özellikle Kuzey Kafkasya o kadar çok dilli ve çok milletli bir yer ki.
1: Tabii.
0: Onun için yani
1: Siz onu da çok
0: onun,
1: güzel yansıtmışsınız.
0: öyle
1: Yani
0: mi?
1: o toplumlar arası etkileşim, o toplumsal kümenin bir parçası olan bireyler zaman zaman sevgi dolu ama zaman zaman da ne yazık ki çok dramatik örnekler var.
0: Evet.
1: O fotoğraf karesini de kitabınızda çok net bir şekilde görüyorsunuz.
0: Ha, çok sevindim. Sağ olun. Ha, şimdi ben böyle bir şeyler keşfetmekten çok hoşlandım. İbrahim Bey'i araştırırken ve Dağıstan'ı ve Kafkasya'yı araştırırken bir şeyler keşfetmekten çok hoşlandım. Onları paylaşmak beni çok mutlu etti. Ha bir de benim hani işte yazmak diyorlar. Şunu fark ettim ben. Benim yazma nedenim unutulmuşları anımsatmak, az bilinenleri dikkat çekmek. Yani bütün kitaplarımda o var. Hatta şimdi köşe yazıları yazıyorum arada sırada, Sanattan Yansımalar diye bir sanat kültür sanat portalında. Orada da bakıyorum hep hani dikkati çekmeyenlere dikkat çekmek. İşte dediğim gibi hani unutulmuşları anımsatmak falan gibi
1: Bu
0: bir
1: çok
0: şeyim
1: kıymetli
0: var.
1: biliyor musunuz?
0: Farkında değilim bunu. Yani bunu keşfettim. Amacımın bu olduğunu kendim
1: Bu o
0: keşfettim
1: kadar
0: sonra.
1: kıymetli ki çünkü siz eğer bu kitabı kaleme almasaydınız İbrahim Bey, Um Hanım, Ömer Bey'di galiba değil mi
0: Evet.
1: kardeş?
0: Evet.
1: Birçok örnek, birçok isim belki de tarihteki o sonsuz karanlıkta yerini alacaktı.
0: Doğru.
1: Ama bu kitapla bir kez daha bence ete kemiğe büründüler.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim izin
1: Tabii ki
0: verirseniz.
1: buyurun.
0: İbrahim Bey'in yaşamıyla ilgili şöyle bir şey araştırırken bir şey benim çok ilgimi çekti. İbrahim Bey'in parlamentoda yaptığı konuşmaları buldum. Öyle bir kitap, Azerbaycanlı bir tarihçi dostum Profesör Adalet Tahirzade bana iletti. 1980'lerde Dağıstan'da basılmış. Şimdi oradaki konuşmalarından birinde 1909'da şöyle bir laf söylüyor. O sırada toprak reformu konuşuluyor
1: Evet.
0: parlamentoda. Diyor ki siz diyor sizin derdiniz diyor Kafkasya'daki halka toprak dağıtmak değil, Müslüman halka, yerli halka toprak dağıtmak değil diyor. 50 yıl önce yaptığınız gibi diyor. Rusya'daki Rusları getirip burada toprakları vermek istiyorsunuz. Sen yani toprak paylaşımı falan biz işte bilmem birilerini görevlendiriyoruz falan diyorsunuz. Sizin derdiniz bu diyor. Daha önce de diyor 50 yıl önce buradan diyor işte hatta Osmanlı bir Rus generalin adını veriyor. O Osmanlı Maslahat Güzarına yazmış. Daha doğrusu İstanbul'daki Rus görevlisine yazmış. Diyor ki işte kapıları açmak iyi olur. Hayırseverlik gereğidir. Buradan Osmanlı'ya gitmek isteyenlere diyor. Sizin hayırseverliğiniz yüzünden diyor. Çeçenler, Çerkezler, İnguşlar çiçekli tarlalarını bırakıp Anadolu çöllerinde yaşamak zorunda kaldılar diyor. Bu bana o kadar çarpıcı geldi ki kendisi de 15 yıl sonra gidip Anadolu çöllerinde yaşamak
1: Evet,
0: zorunda
1: aynen öyle.
0: kalıyor. Memleketinde yapmadığı mühendisliği Anadolu çöllerinde dediği yerde 15 yıl boyunca Yozgat yakınlarındaki Karanlıkdere'den başlayarak
1: Evet.
0: Erzincan depremine kadar bütün orada
1: Siz onları da aşama aşama
0: çalışarak yatıyor.
1: anlatmışsınız. Hangi
0: Evet.
1: istasyonlarda görev aldı, ne kadar
0: Evet.
1: görev yaptı.
0: Evet.
1: Erzincan depremini yaşıyor.
0: Evet.
1: Tam içinde
0: Evet.
1: o dramı yaşıyor.
0: Evet. Bir de Karanlıkdere ile ilgili bir şey diyeyim. Hani Anadolu çölleri diyorlar ya, bunlar ilk gidiyorlar. Gerçekten fotoğraflar var. Dağın başında böyle kamplar kurulmuş. Oralarda kalıyorlar. O kamplarda yaşarken Bir de tabii Türk mühendisliği

0: Mühendis yok. Bir Alman mühendis varmış, bir İbrahim Bey var. Onların Alman mühendisin hanımı her sabah gider işte bostan ekermiş, bahçe dikermiş bilmem ne. Anneannemi de kaldırmış. Anneannem de sabah erken kalkmayı sevmiyor. Bunu dayımdan öğreniyorum. Ama hep söylene söylene kalkar o kadın da sabahın köründe gider bostan ekermiş. Şimdi Karanlıkdere'yi baktım neresi bir yer. O Karanlıkdere'yi tanıtan videolar var. Yemyeşil bir vadi. Diyorum ki acaba bu ilk demir yolcuların katkısı yok mudur orayı yemyeşil vadiye dönüştürmekte? Çünkü onların
1: Evet.
0: çektiği fotoğraflar gerçekten çöl ortasında gibi. Yani Anadolu çölünü de yeşertmeye çalışmışlar.
1: Tabii kitapta sadece dram yok, inişler çıkışlar yok. İnsanın en temel duygularından biri olan aşk da var, öyle değil mi İna Hanım?
0: Evet.
1: Karşı çıkılan evlilikler, karşı çıkılan ilişkiler,
0: Doğru.
1: her türlü karşı çıkmaya rağmen hayır ben bununla birlikte olacağım kararlılığı.
0: Evet.
1: Biraz da dinleyicilerimiz o minik minik küçük aşklardan bahsedelim mi?
0: Bir tanesinden söz edelim. Evet, İbrahim Bey'in bir arkadaşının arkadaşıymış hanım. Üniversiteden arkadaşıymış. Memleketinde tanışıyor. Hanımla işte üçü birlikte dolaşırlarken hanımla İbrahim Bey'in arasında bir yakınlık oluyor genç hanımla. Şimdi diyorlar ki bu böyle olmayacak işte gidelim yani senin erkek arkadaşına söyleyelim bunu. İbrahim Bey diyor ki ben tamam yani ben konuşurum diyor kadın. İbrahim Bey hayır ben konuşurum diyor. Ve o zaman düello adeti var hala orada Rusya'da ve Kafkasya'da. Böyle böyle diyor seninle istersen düelloya hazırım diyor.
1: Onu göze alıyor
0: Onu
1: yani.
0: göze alıyor. Arkadaşı da yok diyor. Benim niyetim ciddi değildi zaten. Sana mübarek olsun diyor. Onun üzerine İbrahim Bey bu hanımla evlenmeye karar veriyor. İşte eve tabii hoca gelecek nikah kıymaya. Annesine babasına söylüyor. Olmaz diyorlar. Bu kim olduğu belli değil. İşte soylu değil, şu değil, bu değil falan. Olmuyor, aldırmıyor. O da o sırada milletvekili seçilmiş. Petersburg'a gidecek. Yanında hanımıyla gitmek istiyor sevdiği kadınla. Şey geliyor, hoca geliyor eve, anne kız bakıyorlar, ağlıyorlar gelin olacak hanım. Niye ağlıyorsunuz? Sana söylemedim ama ben Hristiyanım diyor. Onun üzerine İbrahim Bey tamam diyor, şeyi gönderiyor, tamam diyor, sen yine de benim hanımımsın diyor. Kimse bilmesin diyor bizim
1: Aşkından
0: nikahımızın
1: vazgeçmiyor.
0: olmadığını diyor ve bunlar nikahlı gibi. Aslında iyi de bir Müslüman ama kalkıp bu nikahsız eşiyle nikahlıymış gibi kalkıyor şeye gidiyor. Petersburg'a gidiyor. Şimdi bu nikahlı bu hanımla ilgili bir takım şeyleri ben dayımdan duydum. Günün birinde İbrahim Bey'le ilgili bir sürü belgeyi bana Kafkasya'dan ulaştıran tarihçi Adalet Tahirzade internet üzerinden gönderiyor. Bir gazete kupürü gönderdi. Bu fotoğrafta sözü edilen Sara Hanım kimdir diye. Ay ben bir heyecanlandım. Böyle tüylerim diken diken oldu. Sanki İbrahim Bey'in o adını da hiç bilmediğim ama var olduğunu bildiğim sevdiği kadın, ilk eşi, ilk değil ikinci eşi aslında ilkini kaybediyor. İkinci eşi sanki böyle gazete sayfalarının arasından çıkıp bana selam veriyormuş gibi geldi. Ben buradaydım ve onunlaydım falan diye. Bir Kurban Bayramı ya da Şeker Bayramı nedeniyle bir etkinlik düzenliyorlar. İşte Rüstem ve Zührab Balesi falan böyle bilmem kendi kültürlerini tanıtan bir gece düzenliyorlar Petersburg'da. Onu anlatan bir gazete kupürüydü ve işte Sara Hanım ve bir de bir başka yine Müslüman milletvekili belli ki o da Azerbaycan'dan gelmiş, oralardan gelmiş. O ikisi birlikte çok iyi para toplamışlar falan. Böyle bir şeyden haberimiz oldu. Mesela çok hayır konserleri düzenlermiş. Bu gazetelerde çıktı ortaya. Ondan sonra baktım ki gerçekten hani bir takım ansiklopedilerde bile işte Azerbaycan'da hayır konserleri düzenlemiş falan. Müziğe çok meraklı olduğunu, Petersburg'da işte oranın ünlü, hala çok ünlü Mariinsky Tiyatrosu'nda milletvekilliyken locasının olduğunu falan biliyorum. Türkiye'de de işte Ankara'da yeni yeni gelişen bu hani sanat hareketlerini izlediğini
1: Çocukların hep
0: biliyorum.
1: sanatsal etkinliklere özenle götürmüş.
0: Götürülmüş,
1: Hep
0: götürülmüş.
1: götürmüş.
0: Evet. Yani Ahmet Adnan Saygun'un işte

0: oratoryosunu, Yunus Emre'sini ilk seslendirilişine çocuklarıyla birlikte gitmişler.
1: Onun bu müzik aşkını siz aslında romana da taşımışsınız. Yani bazı bölümleri müzikle başlıyorsunuz. Roman demeyelim.
0: Romansı anı
1: kitabı. Kitabı da taşımışsınız. Çünkü bazı bölümleri müzikle ve besteciyi anlatarak giriyorsunuz. Bunu belki de evet o bölüme dair bir etkileşim olsun diye mi yaptınız? Yani uyumlu bir müzik. Neden böyle bir şey aklınıza geldi?
0: Şimdi ben radyocuyum ya, evet, temelde. Radyocular da hep müzik kullanır, müzik destek kullanır, için.
2: İçeride yapımcılık var.
0: Doğru. Tabii.
1: Onu bir de burada kullanayım dediniz.

0: Şimdi İbrahim Bey'i anlatırken aklıma çarpan en büyük özelliği aslında böyle vurdu gerçekten. Sarsılmaz bir irade
1: Doğru.
0: ve inatçılık. Ama bu inatçılık benim dediğim olacak inatçılığı değil.
1: Bravo.
0: Hayata karşı bir inatçılık, sarsılmaz bir irade. Bunu tabii yani evet huyudur belki deriz ama aslında o yaşadığı acılar, dramlar da onu biraz bu hale getirmiş. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu romanı bitirdiğinizde evet İbrahim Haydaroğlu bence bu izlenimi uyandırdı. Aslında benim beden böyleymiş gibi bir şey oluşturdu mu?
1: Onun öyle olduğunu zaten biliyordum. Yani bu böyle bir
0: Anlatılanlardan
1: insandır. Evet,
0: evet.
1: böyle bir insandır. Eşi, anneannem Nisa Hanım da aynı şekilde. Bunlar yani hiçbir zaman hani eğilmeyen, aa biz ay çok çektik, ay biz neler olduk perişan. Hayır. Her durumda kendimizi kurtarabiliriz, ayakta kalabiliriz. İşte bu kafayla zaten İbrahim Bey Paris'e gittikten sonra bakıyor ki dönüş umudu yok. Kalkıyor, fabrikada ustabaşılık yapıyor. O fabrikanın da hangi fabrika olduğunu yine ben araştırarak buldum onu. Sadece fabrikada ustabaşı diye biliyordum. Eğer gerçekten Paris'in kuzeyinde demir yolları aksamı üreten bir fabrika varmış. Orada çalışmış olsa gerek diye düşünüyorum.
2: O zaman zamanında Rusya'daki o üniversite tercihi sonrasına baktığımızda çok isabetli bir tercih
1: Çok, evet,
2: baktığınızda.
1: çok,
2: Çünkü hem hayatını, kendi
1: çok,
2: hayatını hem de ailesinin hayatını
1: çok,
2: kurtarıyor.
1: çok. Onun için bakın bize derlerdi ki önemli ol, mala mülke güvenmeyeceksin. Çünkü İbrahim Bey işte biliyorsunuz şeyleri falan da var. Bütün orada yaşayan herkes gibi petrol kuyuları falan da var. Mala mülke güvenmeyeceksin. Önemli olan altın bileziktir. Bize verilen hayat derslerinden bir tanesi buydu. İbrahim Bey'in Türkiye'de hiç kimseye muhtacı olmadan ki şöyle söyleyeyim yani yaşamasını sağlayan o altın bileziği mühendislik bilgisi, diploması. Ki diplomasız da geliyor çünkü yani diplomasız, fotoğrafsız, hiçbir şeysiz kaçıp geldiği için ama biliyorlar onu. Neden sonra Petersburg'dan 1930'larda yani belki buraya geldikten de mühendis olarak çalışmaya başladığın 10 küsur yıl sonra falan Petersburg'dan diploması geliyor yüksek mühendistir falan diye.
2: Diploması bile elinde değil ama sahip olduğu enformasyonla o bilgisayar altyapıyla birlikte İtalya'ya da gitse, Türkiye'de de olsa bir şekilde hayatını inşa etme fırsatı buluyor.
1: Evet.
2: Evet.
1: Yani biz çocuklara da söylenen oydu. Diplomanız olsun, mala mülke güvenmeyin.
2: Evet.
1: Mal mülk hiç bugün var, yarın yok. Ama siz hayatta olduğunuz sürece, aklınız başında olduğu sürece altın bileziğiniz kolunuzdadır. Bilginiz, mesleğiniz.
2: Şunun da altını çizmek lazım.

0: lazım. Hani dinleyicilerimizin kafasında canlansın diye söylüyorum Mina Hanım. Ortada öyle bir dram var ki İbrahim Bey çekirdek ailesini ancak yanına alabiliyor. Eşini ve çocuklarını. Ama yanına alamadıkları canı ciğeri parçaları var. Kız kardeşleri var örneğin.
1: Çok doğru.
0: Yani ve o tarihten itibaren hani insanın inanın şu anda konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O tarihten itibaren kız kardeşini hiçbir şekilde göremiyor. Şimdi bir an
1: Evet.
0: düşünelim. Allah hiçbirimizin sevdiğini hayatımızdan eksik etmesin.
1: Tabii.
0: 2-3 gün göremeyince merak ediyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Üzülüyoruz, hüzünleniyoruz, bir hasret oluyor. Ya aynı annenin, aynı babanın çocukları birlikte yemişler, içmişler, neler yaşamışlar ve o saatten sonra hayatta mı değil mi?
1: Tabii.
0: Yani şimdi burada rahat rahat belki
1: Tabii.
0: konuşuyoruz ama
1: Aynı
0: bir
1: şey Nisa Hanım için de
0: evet
1: geçerli.
0: ya bir insanın gerçekten kolay kolay kaldırabileceği bir duygusal yük değil bu.
1: Ve ona rağmen Anadolu'ya geldiğinde üretkenliğe devam
0: Evet.
1: ediyor. İşte o hani sarsılmaz irade dediğimiz
0: Evet.
1: şey burada
0: Evet.
1: aslında devreye giriyor. Kitap hakkında söylenecek çok şey var aslında değil mi? Ekleyeceklerim muhakkak senin de var ama
0: Yani burada otursak tabii Mina
1: evet.
0: Hanım'la sabaha kadar kitabı konuşuruz. Çünkü dediğin gibi önümüzde tarihe, kültüre,
1: Edebiyat.
0: hayata, insanların, bireylerin, toplumların yaşadığına ilişkin o kadar derinlikli bir fotoğraf çekilmiş ki
1: Evet.
0: buna yani bir saatimiz bile kesinlikle yetmez.
1: Ben tabii sormak da istiyorum. Muhakkak senin de vardır. Çocuk kitapları esasında. Siz aynı zamanda çok da iyi bir çocuk kitapları yazarsınız. Boğaziçi'nde saklambaç, İstanbul'da saklambaç. Çocukların büyümesine ve meslek seçimlerine dair. O büyürken o uzun hikaye var ya, aslında biraz da sancılıdır o büyümek
0: Büyüyünce
1: çocuklar
0: ne
1: için.
0: olacaksın
1: Evet,
0: diyorsunuz.
1: büyüyünce ne olacaksın?
0: Atatürk'ün düşü mutlu insanlar ülkesi.
1: Evet, kesinlikle çok çok keyifli, çok özel kitaplar. Yakın zamanda bir çocuk kitabı yine gelecek mi? Bunu soralım size.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Ben hani diyorum ya beni yani yazmam gerekir. Bu yazılmalı dediğim şeyleri yazıyorum. Şimdi ben TRT'de çalışıyor gibi olsam ve maaşlı olsam oturur her yıl bir kitap yazarım. Yani ya, hatta belki iki kitap yazarım iddialı gibi görünüyor ama kitabın kalitesine bağlı tabii bir yerde. Ama yani yazarım işim. Yani çünkü Şu
1: alışmışım
0: kitabı
1: her yıl
0: okuduktan sonra
1: yazmaya.
0: aynı kanaatteyim. Kesinlikle yazarsınız.
1: Ama yazmak istiyor muyum? Yani bana beni yaz diyen bir şey var mı?
0: Bir şey motive etmeli sizi.
1: Evet, yani ya bana ücret veriyorlardır, mecbur olduğum için yazarım. Ya da beni yaz diyen bir konu vardır. Beni yaz diyen bir konu var mı bilmiyorum. Yani böyle kafamda yarım kalmış bir takım şeyler var. Söz gelimi 11 yaşında mı 9 yaşında mı ne yazmaya 9 olabilir yani. Şimdi size komik geliyor mu? Okula biraz erken başlamıştım 6 yaşında 5-6 yaşında. 9 yaşında falan roman yazmaya başlamıştım. Hani diyorum ya dayımın kızı da onun için bana yaz dedi. O zamanlarda başladığım bir roman var. Ama tabii hayat deneyimim yetmediği için bitiremedim ben onu. Bıraktım. Yani bir sayfada mı, bir buçuk sayfada oldu mu bilmiyorum. Sonra ben bunu yazayım diye bir ara başladım. Bir yandan işte şeyi yazıyordum. Başka bir kitap yazıyordum. Galiba Büyüyünce Ne Olacaksın'ı yazıyordum. Bir yandan bunu yazıyordum. Sonra dedim ki ya yok yani bu ne bu ne işe yarayacak? Üstelik de bu çok şey erkek kitabı oluyor biliyor musunuz? Hep kadınlar asıl roman okur. Bu da roman. Erkekler roman okumaz. Kadınlar da bu kitabı sevmez çünkü erkek kitabı diyorum işte. İstedim ki bir erkeğin bir kadın olarak bir erkek anlatayım. Anlatsa biliyor muyum? Kendimi de öyle bir sınayım istedim. Öyle bir şey var. Öyle bir şey var duruyor. Bir şey çıkar mı, olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bekliyoruz o zaman.
0: Eyvallah.
1: Merakla bekliyoruz hem
0: Eyvallah.
1: de.
0: Yani bence yazın, üretin. Çünkü siz zaten yıllar boyunca bir yapımcı olarak buraya
1: Evet.
0: çok değerli, çok kıymetli emekler,
1: Sağ
0: hizmetler
1: olun.
0: verdiniz. Yaptığınız programlar,
1: Sağ
0: ürettiğiniz
1: olun.
0: programlar. Şimdi bunu kitaplarla taçlandırdınız ve bence bu çizgi devam etmeli. Çünkü bence şunu gözlemliyorum, bütün bu üretimler sizi de besleyen bir süreç.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yazamadığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum.
0: İşte.
1: O da doğru. Onun için hemen işte köşeye bir satır, iki satır bir şey yazarsam, ay bir iş yapmışım gibi geliyor. Yararlı bir şey yapmışım
0: Bir
1: gibi geliyor.
0: yayıncının ruh halinden ancak bir yayıncı anlar
1: Çok doğru. Çok doğru. Çok
0: Mina
1: haklısınız.
0: Hanım.
1: Çok haklısınız.
0: Ne yapıyoruz?
1: Çok şey var aslında eklenecek ve söylenecek. Ve de İbrahim Haydaroğlu. Tabii ki bütün geçmişlerinizi rahmetle anıyoruz.

0: Çok özel insanlar.
1: Özel
0: Çok,
1: bir kuşak.
0: çok
1: Onlar
0: özel bir
1: özel bir
0: kuşak.
1: kuşak.
0: İşte kitaplarla da varlıklarını sürdürecekler ve genç kuşaklara aslında örnek olacaklar. O özel karakterleriyle diyelim. Muhakkak Burak Gerçek'in ekleyecekleri vardır bir nokta
1: Yani
0: atışı.
1: şöyle bir not almışım. Bence kitabın ruhunu yansıtan cümlelerden
0: Evet.
1: biri. Biyografi ama dedenizin kişiliği üzerinden o döneme ışık tutan kültürel bir kaynak olmuş bu kitap.
0: Nefis bir yorum. Çok teşekkür
1: Evet.
0: ederim. Bu olduysa ben daha ne isterim?
1: Evet. Yani başka ne yazmışım? İbrahim Bey'in kendi halkı için verdiği mücadele, o zaten çok kıymetli. Hiçbir zaman bundan geri adım atmıyor. Milletvekiliyken de, Dağıstan'a döndükten sonra da, nerede görev alırsa alsın, Kafkasya halklarının çıkarları için, hakları için büyük bir mücadele veriyor. Asla hiçbir tavizi yok. Bedel ödese bile ve dediğiniz gibi yılmıyor. Yasemin'in altını çizdiği gibi müthiş bir yaşama bağlılığı var. Hayatı çok seviyor. Her koşula uyum sağlamak konusunda müthiş bir yeteneği var. Ve bu topraklara geldikten sonra da ne mutlu ki Cumhuriyet'in ilk yılları, bir kalkınma hamlesi var. Demiryolu o dönem için çok kıymetli, çok önemli ve rahmetli dedeniz de o projenin çok kıymetli taşlarından biri oluyor. Benim kitapla ilgili yapabileceğim özet
0: Çok
1: ve
0: teşekkür
1: toparlama
0: ederim.
1: böyle.
0: Ben şunu da söylemek istiyordum ama bilmiyorum.
1: Buyurun.
0: 1940'larda yani İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Türkiye'de yaşadıklarını da aktarırken ona da ben önemsedim.
1: Çünkü orada da çalkantılı bir dönem
0: Evet.
1: var ve o çalkantının içinde de dedeniz ve ailesi bir şekilde hayata tutunma mücadelesi veriyor.
0: Doğru. Yani Türkiye'nin o dönemi de birazcık Sancılı ortaya
1: yıllar.
0: çıksın. Yani Tabii bütün
1: Birinci Dünya
0: yaşadıkları
1: Savaşı,
0: dönem
1: evet.
0: başından sonuna dek.
1: Evet,
0: İkinci Dünya Savaşı'nın o dönemi, Türkiye'de yaşananlar zaten bir göç hikayesiyle gelip burada varlık sürdürmek, alışmak, yeni dostlar edinmek ve tekrardan buraya da kendini ispatlamak kolay değil. Ama bunu başarıyla taçlandırmış esasında. Çok güzel üretimler yapmış, çok güzel işleri imza atmış. Bu açıdan da aslında yakın tarihe ışık tutmanız da az önce senin söylediğin gibi kültürel bir tarih kitabı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çok
1: Peki,
0: teşekkür ederim.
1: kitapla başladık. Kitaptan bir bölümde
0: Evet,
1: bitirelim mi?
0: kesinlikle.
1: Buyurun.
0: Buyurun.
1: Beni çok yine etkileyen paragraflardan biri oldu. Çok kısa, hemen hızlıca paylaşayım. Şöyle bitiriyorsunuz kitabı. Dedem İbrahim Haydaroğlu, ben bebek arabasında uyurken üzerime doğru eğilip bakarak, ah bir konuşabilse, bir derdini anlatabilse dermiş. Konuşmaya başlayınca derdimi anlatmaya çalıştım. Ben yazarak anlatmayı da sevdim. Neden sonra farkına vardım ki benim derdim sesi çıkmayanlara ses vermek, unutulanları anımsatmak. Burada İbrahim Bey'den söz ederken pek bilinmeyen bir çağı, pek tanınmayan bir halkı, yok olmuş bir sınıfı ve değerlerini anlatabildiysem, bunu yapmaya çalışırken önemli yanlışlardan kaçınabildiysem ne mutlu bana. Mina Hanım, emeğinize, yüreğinize
0: Emeğinize
1: sağlık.
0: sağlık. Çok
1: Çok teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: İyi ki
0: Ayağınıza
1: varsınız.
0: sağlık.
1: Teşekkür
0: Ayağınıza
1: ederim.
0: sağlık.
1: Var
0: İyi ki
1: olun.
0: geldiniz.
1: Sizler de var
0: Sağ
1: olun.
0: olun.
1: İyi
0: Ve
1: ki
0: bir
1: varsınız.
0: programımızın daha yine sonuna geldik.
1: Böyle zarif bir hanımefendiyle programımızı tamamlıyoruz.
0: Evet. Sağ
1: Sizinle bu
0: olun.
1: masayı paylaşabilmek bizim için bir kıvanç kaynağıydı.
0: Ben de sizin gibi donanımlı insanlarla bir arada olmaktan çok mutluluk
1: Eksik
0: duydum.
1: olmayın.
0: Gerçekten.
1: Sağ olun.
0: Gurur duydum.
1: Çok teşekkür
0: Yaşasın
1: ederiz.
0: TRT
1: Sağ olun.
0: diyorum. Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun.
0: olun.
1: Var olun.
0: Haftaya yine birlikte olacağız. Konuklarımızla yine farklı bir konu, farklı bir güzellikle karşınızda olacağız. Her zaman nasıl kapatıyoruz?
1: Gelecek hafta görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor.

iyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibir. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz çadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası olur. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
0: Turkuaz. Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları bir şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 090 312 463 34 19 ve 090

0: 90 312 463 34 21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bizlerle birlikte olacak. Yunanistan'ın gündemini aktaracak bize. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü, Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesini taçlandıran ve adaya huzur getiren Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tarihi Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 52 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimize şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik 9. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankeri patladı açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin patladığını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusu Ürdün ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldık açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları ordusu Nasr 2 operasyonunun 21 ve 22. dalgaları kapsamında Ürdün ve Kuveyt'teki Amerikan askeri hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. İran, ulusal çıkarlarımız gözetilirse Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai, ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün dedi. New York Times, Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını saklıyor, dedi. New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın İran'ın son dönemde Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik saldırılardan bazılarını ve bunlarda çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti. İran Meclis Başkanı, Amerikalılar bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor açıklamasını yaptı. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlarla savaşın sona ermesini istedikleri iddiasının çeliştiğini ifade etti. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Kuveyt ordusu İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

0: yoktu. İngiltere Başbakanı Starmer resmen istifa etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham ülkenin yeni başbakanı oldu. Dünya Kupası İspanya'nın Dünya Kupası final maçında Arjantin'le karşılaşan İspanya uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya tebrik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Son haberimiz ekonomiden. Petrol fiyatları arz endişesiyle 90 doları aştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyat ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi de gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım, hoş bulduk. 2 hafta sonrasında tekrar
0: Evet.
1: dinleyicilerimize beni buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum.
0: Evet biz de buluştuk hep beraber sizinle birlikte umarız uzun süreli birlikteliğimiz
1: İnşallah.
0: devam edecek yıl boyunca.
1: Yeni dönemimiz hayırlı olsun.
0: Teşekkür ederiz efendim. Bugün tabii çok önemli bir gün. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü harekatın üzerinden 52 yıl geçti. Kutlamalar var, törenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi sosyal medya hesabında. Yıl dönümünde ilgili dönemi, harekatın hangi şartlarda gerçekleştirildiğini nasıl değerlendirirsiniz, nasıl anlatırsınız bize?
1: İşte bunu yapmayacaktınız. Şöyle.
0: Neden? Başladık bitiremeyiz şimdi değil mi?
1: Sabah bir programda bir konuşmacı olarak davet etmişler sağ olsunlar. Ve buradan başlamamı istediler. Cümlelerim düğümlendi ve konuşamadım. Gerçekten, gerçekten.
0: Çok önemli bir tarih.
1: Öyle
0: Çok
1: 5
0: önemli bir
1: dakika ara
0: gün.
1: verdik. Ben bir kendime geldim sonra
0: Eyvah.
1: kaldım zaten.
0: Eyvah.
1: Çünkü neler anlattım. Şimdi onun bağışıklığıyla umarım bu defa anlatabileceğim. 1954-55'te başlıyor hikaye aslında. Yani EOKA bir terör örgütü. Daha sonra Boğaziyan'da çok ağır bir, ardından İskele bölgesinde ağır bir katliam. 60'lı yıllara gelinceye kadar 59-60 Londra, Zürih, Garanti Anlaşmaları, 60 Kıbrıs Anayasası, Kanlı Noel diye andığımız gün binbaşı, evlatları, hanımı bir küvetin etrafında değil mi?
0: Evet.
1: Katlediliyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi zaman zaman bunu söylüyorum. Barbarlık Müzesi var Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da. Ercan Havaalanı'na inen kıymetli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sadece Kıbrıs'ı bir turizm destinasyonu olarak görmesinler. İndikleri havaalanın adı Ercan Havaalanı. Değil mi? Albay Fehmi Ercan çok önemli bir hava pilotu. Balıkesirli. Onun şehit olduğu yer aslında.
0: Evet.
1: 1974'te hayatını kaybediyor. Ve öyle bir vatan sevgisi ki aslında Balıkesir doğumlu. Yıllarca Diyarbakır'da görev yapmış ve Kıbrıs'ta şehit düşüyor. Aslında attığınız her adım gerçekten Türklerin, şehitlerin, gazilerin kanlarıyla sulanmış bir vatan.
0: Tabii
1: Hani
0: ki.
1: bazen yavru vatan, ana vatan bu tartışmaya hiç girmeyeceğim ama vatan. Ve Türk'ün ayağını bastığı her yerde haliyle kendi izi var. O iz hep bağımsızlık olmuş, hep egemenlik olmuş. Ve diğer zaman zaman düşman olarak gördüğünün bile refahını öncelemiş. Rahmetli Bülent Ecevit, rahmetli Necmettin

0: Ve bakalım bu kararı alırken bunu söylemiyorlar mı?
1: Evet.
0: Biz Kıbrıs Türklerine ve Rumlara barış götürmeye gidiyoruz. Peki niye 20 Temmuz 1974? O da aslında bir birikmişliğin devamı ama bir kırılma var. 15 Temmuz 1974'te Nikos Samson Kıbrıs'ta bir darbe yapıyor. Ve darbe yapıp iktidarı ele geçirip EOKB terör örgütüyle beraber Enosis için. Ne demek bu? Bütün Kıbrıs Türklerden arınacak, ardından Kıbrıs adası Yunanistan'a bağlanacak. Bu teoriyle pratiğe de döküyorlar bunu. Yüzlerce Türk katlediliyor. 15 Temmuz'da darbe oluyor, 20 Temmuz'da da Türkiye dur bakalım diyor. 20 Temmuz 74'ün tarihi anlamdaki arka planı çok derin. Yani kanlı Noel baskınından 67 Güzel Yurt katliamına kadar bir sürü olayı üst üste koyabiliriz. Ama bir şey görüyoruz. 64 Johnson mektubunda. Bizi çok rahatsız eden bir mektup. Siz eğer Kıbrıs'ta bunu bunu bunu yapar müdahale ederseniz sizi Sovyetler Birliği'ne karşı korumam diyor. Amerikan Başkanı. Düşünsenize NATO üyesi olmuşsunuz ama diyor ki seni Sovyetlere karşı korumam. Yani diyor ki ben seni Kıbrıs'ta bu oyunu oynamana müsaade etmem. Katlediliyorsa ellemeyeceksin diyor. Göz yumacaksın. 10 yıl sonra olmaz diyoruz. Tabii orada Türk Mukavemet Teşkilatı'nı anmak lazım. Buradan gün be gün Türkiye'den Kıbrıs'a gidenleri anmak lazım. Bankacısından askerine kadar anmak lazım. Ankara Üniversitesi'nde mülkiyede o zamanlar devam zorunluluğu var. Kıbrıs'tan gelen Türk öğrenciler de var ama içlerinde bir ateş var tabii haliyle. Bir tarafta anaları babaları katlediliyor, onlar burada öğrenci. Bunlar devam zorunluluğuna rağmen gidiyorlar oraya. Çatışmalara giriyorlar, askerlik görevini yapıyorlar, istihbarat görevini yapıyorlar, mukavemet ediyorlar. Ardından buraya dönüyorlar, sınavlara girecekler. İsim vermeyeceğim. Bir hoca. Devam zorunluluğu vardı diyor. Siz benim dersime katılmadınız diyor. O yüzden sizi bırakacağım diyor. Rektör müdahale ediyor. Rektörümüz rahmetli Sayın Murat Ferman hocanın da babasıdır. Bilkent Üniversitesi'nin rektörü. O diyor ki o çocuklar o sıralardaydı. Çanakkale şehitleriyle yan yana oturuyorlardı. Sen görmedin diyor. İşte kendim aynısını yapmış oldum. Böyle bir tarihsel süreç, böyle bir müdahale, böyle bir istiklale inanmış, irfan dolu bir cenah. Şimdi bunların elinden ne ada alabilirsiniz, ne siyaseti alabilirsiniz, ne hukuku alabilirsiniz. 74'ü böyle anmak lazım. Kıbrıs'ı böyle anmak lazım aslında. Biz sadece diyorum ya bazen gidiyoruz denize girelim çıkalım. Hikaye bu değil. Kıymetli dinleyenlerimiz de zaten bunun farkında. Bu Türklük bilincinin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi gurbetteki insanlarımız biliyor zaten. Onlara bunları anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum ama Kıbrıs Türk'ü barış ve huzur içinde yaşıyorsa evet. 20 Temmuz 1974'ü 52. yılında bir kere de anmak ve idrak etmek lazım.
1: Kesinlikle öyle efendim. Çok çok önemli bir tarihin yıl dönümü. Bir de tabii Doğu Akdeniz'in güvenliği meselesi var. Bir de Mavi Vatan stratejisi var. Bu stratejinin ve Doğu Akdeniz'in güvenliğinin Türkiye için anlamı nedir? Biraz da bu önemli günde, bu tarihi yıl dönümünde bunu da konuşmak lazım aslında.
0: Böyle yapalım ki daha duygusal dakikalar yaşanmasın.
1: Evet, gözleriniz doldu gene ama hemen toparlandınız.
0: Ya şöyle tabii real politik diye bir şey var. Evet 52 yıl önce yaşanan olaylar bugüne gelirken Türklerin denemeleri oldu. Biz dedik ki 75'te federe devlet kuralım. Ey Rumlar gelin bu adada beraber yaşayabileceğimiz zemin hala varsa bir daha deneyelim. Kıbrıs federal devleti olsun. Biz Türk federe devleti olalım. Siz Rum federe devleti olun ve parlamento kalsın ayakta. Uğraş verelim. Hayır dediler. 77 katliamı, 79 katliamı. O zaman dedik ki tamam demek ki beraber yaşamak çok da mümkün değil. 83'te de biz egemen ve bağımsız devletimizi kurduk. Kaç yaşına gelmiş? Maşallah. 43 yıllık bir cumhuriyet var orada Kuzey Kıbrıs. Türk Cumhuriyeti nice yıllara. Ve ne kadar acı. Mesela Sırbistan Karadağ örneğini zaman zaman veriyorum. Konu Doğu Akdeniz olunca. Bunların dini aynı, dili aynı, etnik kökenleri aynı. Yıllarca yan yana yaşamışlar ve bu devletleri ayırıyorsun Batı dünyasının aklı ama dini farklı, dili farklı, etnik kökeni farklı ve binlerce insan katledildiğini bildiğin bir coğrafyada yan yana yaşayın diye zorluyorsun. Olmaz. Şimdi bu çifte standartın uyum sağlayamayacak, entegre olamayacak bir düzene dönmesine müsaade

0: edilmedi.
1: Hı.
0: Edilmeyecek de. Çünkü Doğu Akdeniz'de belli ki başka oyunlara hazırlıklı olmak lazım. Biz Kıbrıs'ı çok konuşacağız daha. Niye çok konuşacağız? Birileri diyor ki İsrail'in güvenliği için Kıbrıs bize lazım diyorlar. İki, Fransa'nın ve ABD'nin Doğu Akdeniz'e var olabilmesi için bize lazım diyorlar ve İngiltere'nin tabii. Üç, Yunanistan Kıbrıs Rum kesimi olmadan kendini eksik hissediyor. Dört, eğer Lübnan, Mısır ve İsrail bölgesinden enerji nakil hatları doğrudan Türkiye'yi bypass edip birileri istiyor ya bunu. Yunanistan'a oradan batıya geçecekse doğal gaz boru hatları Kıbrıs üzerinden geçecek. Ve 5. Orada çok önemli hidrokarbon yatakları var. Doğal gaz var. Petrol var. O kadar petrolü, o kadar doğal gazı Türklere emanet ederler mi? Edecekler. İsteseler de, istemeseler de. Yani Kıbrıs'ta oyun büyük. Asla şöyle demeyeceğim. Kıbrıs Türkler için bir uçak gemisidir. Böyle de düşünmüyorum zaten. Orada 400 bin kişilik bir Kıbrıs Türk varlığı var.
1: Hı.
0: Ankara'dan bakınca sırf bir uçak gemisiymiş gibi araçsallaştırmıyorum ben Kıbrıs'ı. Kıbrıs Türklüğü bu bilince katliamlar sonrasında erişti. Kan dökülerek erişti. Ve vuruşarak o bayrak oraya çekildi. Şimdi bunun bir manası olmalı. Stratejik açıdan çok önemli. Jeopolitik açıdan çok kıymetli. Ama en önemlisi son kurulan Türk devletlerinden bir tanesi.
1: Hı.
0: O bakımdan varlığımız açısından çok büyük bir değeri, çok büyük bir önemi var. Yakın zamanda şunu konuşacağız Arzu Hanım, burada da. Birleşmiş Milletler bir plan getirecek Kıbrıs'la ilgili. Annan planına benzeyen bir plan olacak bu. Çünkü dikkat ederseniz ABD-İran savaşında İran Kıbrıs'ı hedef aldı. Ya da öyle söyleniyor bilmiyorum. Onun üzerine Kıbrıs'la ilgili Batı ne dedi? Aa bak Kıbrıs'ta güvensiz. Kıbrıs'ı da hedef alıyorlar. Acaba bunu da güvenlik şemsiyesinin içine alsak mı? O şemsiyeden kasıt nedir? NATO'dur. Yani biz Türkiye rağmen Kıbrıs'ın NATO'ya üye yapamayacaklarını biliyorlar. Bizim elimiz çok kuvvetli. Hiç korkmamak, siyaseten ve hukuken geri adım atmamak lazım. Ve şunu söyleyeceğiz. KKTC'yi tanıyın, tanıyın. Ardından yapılabilecek yeni oluşumlar için masaya oturalım.
1: Evet.
0: Ama tanımıyorsan masa kurmaya gerek yok.
1: Hı.
0: Çünkü biz bir defa bu harekatı yaptık. Ayşe tatile çıktı.
1: Hı.
0: Bir daha çıkar. Cengiz Topel işkencelerle şehit edildi.
1: Evet,
0: Bir daha
1: evet.
0: olur. Fehmi Ercan şehit edildi. Hava pilot. Bizde Ercanlar da bitmez. Ayşeler de. Bunu Doğu Akdeniz'de politikamızda da bence hissettirmemiz lazım.
1: Hı.
0: Öyle söylüyoruz ya. Sizin silahınızın namlusunun gölgesi. Diplomasi masasına düşmediği müddetçe aldatılırsınız. Çünkü biz Orta Doğu'da yaşıyoruz. Burası İsveç değil.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bakalım önümüzdeki dönemde ne şekilde konuşacağız Kıbrıs'ı, ama dediğiniz gibi daha çok konuşacağız. Sizinle 15 gün ara vermeden önce konuştuğumuz konu başlıklarından biriydi. Aslında bütün dünyanın konuştuğu konu başlığıydı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakere süreci başlamıştı. Müzakereler de gayet güzel gidiyordu. Ara sıra o barış sahası ihlal ediliyordu. Ama biz hep diyorduk ki programlarımızda, sizinle de konuştuğumuzda, bu böyle bir ileri bir geri gidecek ama barış hiç bozulmayacak. Öyle mi oldu geldiğimiz noktada?
0: Ben de demiştim ki
1: Ben demiştim diyebiliyor musunuz
0: eğer
1: acaba?
0: olmazsa ben demiştim ve çıkmadı diyeceğim. Ya büyük oranda çıkmadı. Niye çıkmadı? İran gücünü fark etti bu defa. Şimdi ABD yapılabilecek her şeyi yaptı. Sivilleri katletti. Emperyal bir tavır sergiledi. Köprüler kalmadı, içme suyu kalmadı, santralleri vurdu. İran da bunu alıp tarihinde ilk defa ABD'ye doğrudan müzakereye oturdu. Şimdi bu müzakere süreci bence bir kazanımdı. Ama İran'da birileri bunu böyle okumadı. Çünkü hangi İran? Şimdi Amerika'da kimin yönetici olduğu belli. Bir müesses nizam diye anılan işte establishment, bir düzen var. O düzene sos niyetine gelen bir Trump var. En fazla ufak tefek bir şeyler katabiliyor o. Ama bir devlet politikası var belli ki. Fakat İran'da. Şimdi halkın seçtiği Pezeşkiyan mı bu işi yönetiyor? Meclisin başkanlık sıfatını alan Kalibaf mı görüşmene giden kişi? Dışişleri Bakanı olan Arakçı mı? Ki bu üçü diplomasi istiyor. Ama Diğer tarafta
1: Müşteba Hamaney.
0: Müşteba Hamaney var. Müşteba Hamaney'i

0: oranda seçtiren devrim muhafızları var. Devrim muhafızlarının da kendi içine bölünmüşlük var. Bir taraftan yeniden Batı dünyasına bir normalleşme olabilir. Entegrasyon olabilir ki iktisadi olarak vatandaşımız nefes alsın diyen bir grup var. Ama diğer tarafta eğer savaş yoksa, çatışma yoksa, gerçekten güçlü bir ateşkes ve barış varsa Hürmüz'ü kaptırabiliriz. Hürmüz elimizden alırsa egemenliğimiz de denir. Egemenliğimiz de denirse devrimi muhafaza edemeyiz diyen bir grup var. Ya biraz da kendi koltukları da kıymetli. Çünkü devrim muhafaza edilemezse devrim muhafızları diye bir gruba gerek kalmaz. Şimdi buradaki iç hesaplaşmadan biraz daha militarist yapıyı önceleyen grup galip çıktı. Çok net. Ve şunu fark ettiler. Savaş Amerika'ya yaramıyor. Trump'a kesin yaramıyor. Kasım'da seçimler var. Güven oyu %30'lara kadar düşmüş vaziyette kamuoyunda.
1: İstemiyor Trump savaş devam etsin. İstemiyor. Barış olsun istiyor.
0: Onu savaş çıkarırken düşünecektin. Diyor İran'daki bir grupta şimdi. Ben de öyle diyorum açıkçası. Şimdi bu grup da şunu fark etti. Ha, Trump madem barışa mahkum. Çünkü gerçekten ateşkesin yapıldığı günden itibaren 10 gün boyunca yapılan kamuoyu araştırmalarında Trump'ın oyunun peyderpey yükseldiği görüldü. Hı hı. Ama istemiyor İran. Hı. Trump barışa mahkumsa ben zorlayabildiğim kadar zorlayayım. Nereye dümlenecek? O güne geri dönüyorum. 15 gün öncesine Hürmüz'e. O zaman da demiştim bu savaş Hürmüz savaşı. Evet. Bu savaş ABD-İran savaşı değil. Ama beklediğimden en temel fark şu noktada oldu. İran'da savaşın devamından yana olan grup öne çıktı ve kazandı. Evet. Evet. Ha, bence müzakereler devam ediyor. İşte bu müzakere. Modern müzakere bu. Roket müzakeresi.
1: Çok ilginç.
0: Savaş müzakeresi. Bunu neoklasik realizmin ağababası Clausewitz anlatıyor. Savaş, diplomasi ve müzakerenin bir aracıdır. Hı hı. O zaman müzakerede tıkandığımda vururum. Hı. Ürdün'e vurdular bu defa da.
1: Evet, Kuveyt.
0: Kuveyt'i ben vurulacak, sadece vurmakla yetinmeyeceklerini düşünüyorum. Kuveyt, ABD gerçekten İran'da bir işgal politikası başlatırsa İran Kuveyt'i topraklarına katar.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kuveyt dediğiniz ülke İran topraklarının 3000'de biri. Saddam Hüseyin bile 91'de Kuveyt'i almıştı aslında. Sonra Amerika mücadele etmek zorunda kaldı. Kuveyt'in ordusu yok. Kuveyt'in polis gücü var sadece. 8 bin tane olduğu söylenen Amerikan askeri koruyor Kuveyt'i. O bakımdan en büyük tehdit bu oldu. Eğer ABD daha fazla sivil hedef vurursa biz Bahreyn ve Kuveyt'i alıyoruz dediler. Yani vururuz demediler. Alıyoruz. Şimdi bu çok tehlikeli bir senaryo. Hı hı. Birileri bölgede Arap ve İran Farsi savaşı istiyor olabilir. Sünni-Şii çatışması istiyor olabilir. Kimin istemediği kesin. Türkiye asla istemiyor. İsrail istiyor. İnşallah İran'da bu kararları alanlar Körfez'deki devletleri kışkırtma ihtimalleri olduğunu da unutmazlar.
1: Evet.
0: Umarım bunu da biliyorlarsa bile bile yapmazlar. Korkunç bir senaryo.
1: Kesinlikle öyle. Bu savaş Hürmüz için çıktı, çıkıyor, devam ediyor diyorsunuz. Hürmüz'e alternatif yollar da aranıyor, düşünülüyor. Başarıya ulaşabilir mi?
0: İnşallah. Kalkınma yolunda biz Irak'a bu projeksiyonu sunduğumuzda Hürmüz yarın bir gün riskli bir yere gidebilir. Basra'ya sıkışmayın dedik. Önce anlatamadık, sonra anladılar. Bir musibet, bin nasihatten ye. Bir tarafta Hicaz yolu, İstanbul'dan hatta Edirne'den aşağı doğru Suudi Arabistan'dan Ürdün Umman'a kadar gidiyor. Diğer tarafta Irak'a sunduğumuz kalkınma yolu ve belli ki petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla Türkiye enerjide yeni ve güvenli bir liman olarak, bir hap olarak öne çıkabilir. Ha keşke savaş olmasaydı da Hürmüz'ü alternatif konuşuyor olsaydık.
1: Evet.
0: Ama bu Körfez devletleri maalesef bize bir şey olmaz diyorlar. Bak oldu. Amerika seni koruyorum dedi.
1: Korumadı.
0: Bombalar düştü. Gittin Birleşik Arap Emirlikleri olarak İsrail'le İbrahim Antlaşmanı imzaladın. Vuruldun. Katar hem İsrail vurdu hem İran vurdu. Gelin sizin ekonomik can suyunuzun Türkiye'den aktığı gerçeğini göz ardı etmeyin.
1: Peki. Bakalım haftaya ne konuşacağız? Şimdiden merakla bekliyorum.
0: Ben hep aynı dileği sunacağım. İnşallah barışı konuşuruz, ateşkesi konuşuruz. Türkiye'yi bu coğrafya güzel günlerde yad ederiz.
1: Kesinlikle öyle.

0: Peki, bugünkü sohbetimizin, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben teşekkür ederim. Sağ
0: katıldığınız
1: olun.
0: için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Atina'dan merhabalar. Bugün ilk olarak gündemimizde olan konu şu. Yunanistan'ın devlet televizyonunda yapılan Anadolu'da katliam itirafı. Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT'de bir programa katılan bir Yunan siyaset bilimci Türkleri katlettiklerini anlattı. Milli mücadele döneminde Yunan işgalcilerin akılmaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediklerini itiraf etti. Nasıl oldu bu itiraf? Detayları da anlatalım. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa'nın milli günü kutlamalarından yapılan canlı yayın sırasında, Paris'ten yapılan yayın sırasında programa telefonla katılan Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla nasıl yüzleştiğini anlattı. Yunan profesör şu ifadeleri kullandı. Fransa'nın ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul ettiğini anlattı. Ve bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz dedi. Ve şu soruyu sordu Yunan profesör. Yunanistan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak? Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlatan Yunan siyaset bilimci Diamantopoulos, Yunanistan'ın da aynısını yapması gerektiğini ifade etti. Milli mücadele yıllarında Yunan işgalcilerin Türklere yönelik işlediği suçların kabul edilmesi gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı. Şu soruyu sormama izin verin dedi. Lozan Anlaşması'nın 59. maddesinde zaten yer verilen gerçekler doğrultusunda Yunanistan devleti Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak diye sordu. Yunan siyaset bilimci işgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akılanmaz yöntemlerle işgalciler yaptığını ve cinsel saldırılarda bulunduğunun da altını çizdi. Yunan devletine bunlarla resmen yüzleşim çağrısını yapmış oldu. Evet, Yunan televizyonunda yapılan bu Anadolu'da katliam itirafından sonra Yunanistan gündemimizde başka bir konu başlıkla devam edelim. Yunanistan gündemindeki en önemli maddeye gelirsek, ülkede yaşayan insanları doğrudan etkileyen en etkili olay, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, çöl sıcakları. Bugün hava sıcaklığı tavan yapmış durumda. 42 dereceleri gördü bazı yerler ve bu yılın en yüksek sıcaklığı demek ve daha da artabilir öngörülerinin olduğunu da belirtelim. Özellikle Orta Makedonya, Teselya ve Mora Yarımadası'nda sıcaklık tehlikeli boyutlara ulaşabilir uyarısı geldi. Salı ve çarşamba günleri en zor günler olacak diye gösteriliyor. Yani yarın ve öbür gün. Aşırı sıcaklar da beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Ülkenin birçok bölgesinde çok yüksek yangın, orman yangını riski alarmı verilmiş durumda. Şimdi şiddetli sıcak rüzgarların da esmesiyle birçok bölgede Yunan itfaiyesi alevleri kontrol altına almakta zorlanıyor. Farklı bölgelerde çıkan yangınlara müdahale ediliyor şu an. Nerelerde yangınlar var? Girit Adası, İleryos Adası, Erimos Adası, Kardiç Eylül'ünde yangınların devam ettiğini söyleyelim. Özellikle Yunan adalarında yangınların ağırlıkta olduğunu da altını çizelim. Yunanistan'da yaz sıcaklığı, bu çöl sıcakları ve kuraklık adalardaki su sıkıntısını da büyütüyor. Birkaç gün önce Poros Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi. Bu yaz su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bölge sayısı da 10'a çıkmış oldu. Bunların da çoğu turistik olan Yunan adaları olduğunu söyleyelim. Son olarak da Yunanistan gündeminden kültür sanat dünyasından beyaz perdeden bir haberle devam edelim isterseniz. Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın uzun zamandır beklenen Odyssey filmi sinemalarda gösterime girdi. Ülkemizde de gösterime girdi. Yunanistan'da da girdi. Peki bu film neden Yunanistan gündeminde derseniz, film sadece konusuyla değil aynı zamanda yönetmenin siyahi bir oyuncu olan Lupita Nyong'u'yu Turul Helen rolünde oynatma tercihiyle de tepkileri topladı. Büyük tartışmalar kopuyor şu an Yunanistan'da. Kimse Helen'i siyahi olarak hayal bile edemez yorumları yapılıyor Yunanistan'da. Tartışmaya profesörler, tarihçiler de katıldı. Tartışmanın odağında yalnızca bu oyuncu seçimi yok. Yunan hükümetinin filme sağladığı yaklaşık 6 milyon avroluk yapım desteği de var. Yunan Milliyetçi Miki Partisi devlet desteğiyle çekilen filmde Yunan tarihi ve mitolojisinin ideolojik kaygılarla yeniden yorumlandığını sürerek hükümete sert bir şekilde yüklendi. Eleştirilerine cevap yine hükümetten geldi. Yunan Kültür Bakanı Nina Mendoni cevabı verdi. Mendoni, devletin görevi bir sanatçıya bir eseri nasıl yorumlanacağını dikkat etmek değildir. Gerçekten Christopher Nolan'ın devlet tarafından sansürlenmesini mi tartışıyoruz diyerek bir anlamda yönetmene sahip çıkmış oldu Yunanistan'da. Evet, Yunanistan gündeminden bugünlük aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve Atina'dan sözü size devredelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Evet, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sörmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, haftaya hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın olağan toplantıları var. Tabii bu iki Merkez Bankası'nın alacağı kararlar da merakla bekleniyor. Ne çıkar, ne tür sonuç çıkar size göre?
1: Büyük olasılıkla iki merkez bankasından da faizleri sabit tutması yönünde bir karar çıkacaktır. Ve malum hep tabii Fed yeni başkanı beraber biraz rota değişikliği yapıyor. Ya o sözlü yönlendirme tarafı sanki çok önemli değilmiş gibi bir tavır almıştı ilk toplantısında. Ama daha sonra tabii bekleyip göreceğiz ne oluyor. Warsh da öyle yılların deneyimi olan bir insan. Merkez bankacılığını çok iyi bilen bir kişi. Onun için bakalım sonra nasıl bir tavır alacak. Ama Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye bizim merkez bankamızda sanıyorum herhangi bir sözlü yönlendirme tarafıyla ilgili bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Bizim Merkez Bankası da Avrupa Merkez Bankası da şu an bulunan faiz oranlarını sabit tutar şeklinde görüşler oldukça hakim. Ben de katılıyorum açıkçası. Şimdi tabii bizim Merkez Bankası'nda bir şöyle bir yani sorun var demeyeyim de şöyle bir ilginç bir nokta var. O da şu. Bizim Merkez Bankası normal politika faiz oranından bir süredir fonlamıyor. Yani gecelikten fonluyor.
0: Ne demek yani?
1: Yani 40'tan fonlamış oluyor.
0: Daha
1: Yani
0: yüksek,
1: daha
0: öyle mi?
1: yüksekten fonlamış oluyor. Biraz daha fazla sıkılaştırma yapmış oldu. Yani işte bazı gelişmeler sonucu bir türbülans oldu. Ve o türbülans sonrasında da Merkez Bankası zaten o marjı bilerek kendisini açıyor. İhtiyaç duyduğunda kullanabilmesi için. Yani iki temel şey var. Fonlama kanalı var bankaları. Birisi politika faiz oranı. İşte her toplantıda aldığı karar ki şu anda %37'de. Bir de gecelik var. O da 300 bas puan bunun üstü. O da 40 puan şu an. Özür dilerim %40 şu anda. Bir süredir %40'dan fonluyor bankaları. Aslında teorik olarak o ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine politika faiz oranı çekmesi beklenir. Ama iki toplantıdır bunu yapmadı. Sanıyorum bu toplantıda da yine 37'de bırakacak. Yani çünkü orada Merkez Bankası da kendi penceresinden baktığında haksız sayılmaz. Çünkü o da bir faiz arttırımı algısı yaratır mıyım acaba gibi bir endişesi de var. Artık dinleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar ki sıkı para politikası uygulamaları uzadıkça maalesef yan etkileri de belirginleşmeye başladı. İşte yan etkilerinden en ön plana çıkan da reel kesimin finans

0: finansman açısından ciddi şekilde zorlanması. Evet. Yani çünkü finansman maliyetleri gerçekten çok yüksek. Bu yüzden de firmalar nakit akışlarında zorlanıyorlar. Yatırımlarını ciddi şekilde epeydir ötelemiş durumdalar. İhracatçılar ayrı zorluklar yaşıyorlar. Döviz kazandırıcı sektörde bulunanlar ayrı zorluk yaşamaya başladılar. Onların hakikaten bir faiz artışına hiç tahammülleri kalmadı maalesef. İşte bu yüzden de Merkez Bankası bir algı yaratır mıyım, faiz arttırıyorum gibi onun endişesiyle politika faiz oranını şu an fonladığı orana çekmiyor. Ve pas geçiyor. Dolayısıyla bu toplantıda da benzer karar çıkacak gibi görünüyor. Ve işte sıkı duruştan, fiyat istikrarından taviz vermeyeceği yönünde. Diğer altını çizdiği faktör kredi tarafını yine gevşetmeyeceği, kredi hacimdeki artışı sınırlamaya devam edeceği vurgusu yapacak. Likitte yönetimi vurgusu yapacak. Dolayısıyla böyle bir hep beklediğimiz şekilde bir toplantı gerçekleşecek. Evet. Tabii burada şöyle bir gerçek var karşımızda. Biraz bu tıkanma noktaları, işte bizim deadlock dediğimiz bu ekonomi politikalarında, uygulamalarda bazı tıkanma noktaları olabilir.
1: Evet.
0: Biraz o tarafa doğru geldi. İşte yine sürenin uzamasının biraz etkisi de var. O da şöyle bir şey yaratıyor Merkez Bankası'na. Fiyat istikrarından öte finansal istikrarı biraz önceliklendirme gibi bir zorunluluk doğuruyor. Onun için de Merkez Bankası maalesef faiz indirimi gibi bir seçeneği şu aşamada pek değerlendiremiyor.
1: Evet.
0: İşte dolarizasyon olabilir endişesi yaşıyor. İşte bu yüzden de bir faiz indirim olasılığı yok. Hani şöyle neden bunu dile getirmeye çalıştım? Çünkü son enflasyon verisi biraz az da olsa bir alan açtı. Yani
1: evet.
0: 0.99
1: düşük
0: aylık.
1: Geldi.
0: Evet, %32.11'di. Dolayısıyla böyle bir hafif bir alan açtı. Acaba Merkez Bankası dinleyicilerimizin öyle bir aklına gelen bir soru da olabilir. Ama maalesef işte dediğim gibi yani enflasyon Merkez Bankası'na biraz alan açsa da ne yazık ki Merkez Bankası finansal istikrarı gözettiği için o alanı şu aşamada değerlendiremiyor.
1: Evet. Fed deyince tabii geçen hafta Fed Başkanı Warsh yüksek enflasyona karşı hoşgörü göstermeyeceklerini belirtti. 5 yıldır yüksek seviyede seyreden fiyat artışını dizginleme konusundaki kararlılığını yineledi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirmek lazım?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Biraz böyle bir hani şahin güvercin var ya bizim o finans jargonunda. Biraz böyle şahin bir Fed başkanı profili çiziyor Warsh. Bu tabii ki biraz güçlü dolar anlamına geliyor. Yabancı sermaye akımlarının gelişmekte olan ülkelere doğru yön bulmasını zorlaştırabiliyor. Bu biraz piyasa açısından hisse senedi tarafını sekteye uğratabiliyor. Altın yatırımcılarını biraz üzebiliyor. Yani çünkü güçlü dolar ne yazık ki onun alternatifi olan işte şeyler gibi, hisse senetleri gibi, kıymetli madenler gibi o tarafı biraz zayıflanmasına da neden oluyor.
1: Evet.
0: Yani FED böyle bir kararlı bir FED bir süre daha Amerikan tahvillerinin işte 10 yıllık tahviller onlarda benchmark olarak kabul ediliyor. Getirisinin cazip olması anlamında da geliyor. Bir yerde tabii lokomotif görevi de gören bir Merkez Bankası. Yani diğer merkez bankalarının peşinden çekiyor. Bu da diğer merkez bankalarının da sıkı duruşu korumaları anlamında da geliyor. Peki buradan nasıl bir çıkarım yapıyoruz? Büyümeden ödün vermek gibi bir çıkarım yapmak durumundayız. Yani bakın Çin mesela pandemi dönemini dışarıda tutarsak son 20 yılın en düşük büyüme performansını gösterdi.
1: Evet.
0: Yani %4.7 ile maalesef son 20 yılın en düşük büyüme rakamı. Şimdi Çin biliyorsunuz küresel ekonomik faaliyetlerin itici güçlerinden bir tanesi.
1: Evet.

0: Dış ticaret pastası küçülüyor. Yani bir takım maalesef zaten gerçekten yorgun düşmüş bir küresel ekonomi var yani. Ve bıkmış artık jeopolitik risklerden.
1: Kesinlikle
0: Bıkmış
1: öyle.
0: işte Ukrayna, Rusya, İran, Amerika falan gibi. Ne olacağını da bilmiyoruz. Maalesef o tarafta hareketli gidiyor.
1: İki taraf da öyle.
0: Evet, biraz önce hocamız bayağı bir
1: Tabii.
0: riskleri de anlattı.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla artık bir de böyle bir sıkı duruş sergileyen merkez bankaları demek küresel büyümenin de maalesef sorgulanması gereken bir sonuç da çıkarıyor karşımıza. Dolayısıyla tabii bu nereye kadar gidecek? Şimdi tam bu tabii İran-Amerika gerginliği ayrı bir boyut. Yani diğer jeopolitik risklerden gerçekten çok daha farklı, çok daha kompleks bir sonuç çıkarıyor. Dolayısıyla enerji maliyetleri açısından da, lojistik açıdan da, işte Çin'in oradan biliyorsunuz tedarik zinciri de başlangıç noktası orası. Yani onun için biraz daha ne yazık ki nefes almakta zorlanan bir küresel ekonomi olacak gibi görünüyor. İşte
1: Peki.
0: merkez bankaları da bunun farkında olduğu için sıkı duruştan da pek taviz vermemeye çalışıyorlar.
1: Peki. Bakalım ne tür kararlar çıkacak merkez bankalarından önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz. Konut satışlarıyla ilgili bazı veriler de var. Yılın ilk yarısında konut satışlarında geçen yılın eş dönemine göre %3,1 oranında düşüş görünüyor. Arz tarafında da ılımlı bir seyir söz konusu. TÜİK'in geçen hafta yayınladığı inşaat üretim endeksine göre yıllık inşaat üretimi %3 civarında geriledi. Bütün bu verileri göz önüne alırsak konut sektöründe neler oluyor, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, biraz bir yani şimdi yanlış kelime de kullanmıyor ama bir durgunluk var. Tabii orada da yine küresel bir sıkıntı var. Maalesef pandemi döneminde tüm dünyada çok farklı bir noktaya taşınmış olan bir konut sektörü var. Fiyatlar çok ciddi artmıştı biliyorsunuz dünyanın her yerinde. Şimdi Çin'de konut fiyatları ciddi gerilemeye başladı. Avrupa'da keza ciddi olmasa da normalize olmaya çalışıyor. Kuzey Amerika'da benzer şekilde düşmeye başladı. Bir hafif bir konut sektörü bir durgunluk var. Ha, şimdi Türkiye özelinde bakacak olursak işte bu sizin de vurguladığınız gibi orada maliyetlerle ilgili biraz böyle bir şey var. İnşaatçıları hafif de olsa rahatlatan. Onun tabii bu çalışmayı yaparken TÜİK bir finansman maliyetlerine bakıyor. Bir de iş gücü maliyetlerine bakıyor. Şimdi tabii orada çok satışlarla ilgili de biraz sıkıntılar olduğu için bu bağlamda arz tarafında firmalar sınırlandırmaya çalışıyor. Onun için tabii kullanılan malzemelere olan talep de biraz düştüğü için de hafif maliyet tarafında bir gevşeme görünüyor. Yani şeye de satışlara da baktığımız zaman yani TÜİK'in verilerine baktığımız zaman bakın 129 bin 130 bin diyelim yuvarladığımız takdirde Haziran 2026'da konut satışı var. İlk 6 ayı aldığımız takdirde de 700 bin civarı bir satış söz konusu. Ama çok ilginç ipotekli satış çok düşük kalıyor. Yani bakın 700 bin konutun 142 bini sadece ipotekli satılmış. Yani konut kredisiyle.
1: Krediyle.
0: Ve yine çarpıcı satır arasında kalan TÜİK verilerinde bir tanesi de şu. İlkel satışlar düşük kalıyor toplam içindeki payı. Yani
1: Yani
0: yeni
1: sıfır
0: sıfır
1: inşaatların satışı düşük.
0: düşük. Yani daha doğrusu şeyin toplam içindeki payı çok düşük kalıyor.
1: Çünkü fiyat çok pahalı geliyor ve işte ikisi bağlantılı bence. Kredi alınamadığı için bu
0: Tabii ki.
1: evlerde çok fazla satılamıyor.
0: Kesinlikle. Yani bir de arz tarafı da biraz şey tabii biliyorsunuz o da geriden gelmeye başladı. Ya tabii şu bir gerçek yani Türkiye konut sektörünü

0: genel bir değerlendirmesini yapacak olursak gerçekten yıllık 200 bin ya da üzerinde bir konut ihtiyacı oluyor Türkiye'de. Yani o işte kentsel dönüşümde dahil, göçler de dahil buna, işte evlenenler oluyor, işte bir sürü şeyler var. O demografik yapıdaki değişiklikler de etkiliyor. Ama buradaki ilginç olan konut arz ve talebinin tam uyuşmaması. Yani aynen bizim iş gücündeki eğitimle iş gücü talebinin eğitim tarafından gelen arzla iş gücü tarafındaki talep tam örtüşmüyor mesela. Ya bakıyorsunuz her yer mühendis dolu ama ara elemana ihtiyaç var.
1: Yani aynı şeyi konutta uyarlarsak sanki her yerde inşaat var gibi, pek çok ev yapılıyor gibi ama
0: Evet.
1: hala inşaat var. İşte satışlar düşüyor. Böyle bir uyumsuzluk var
0: Evet,
1: gerçekten.
0: yani orada ha mesela normal yapılan bir işte bu akıllı evler bilmem ne projeleri falan değil de daha böyle site gibi bilmem ne gibi değil. Daha normal yapılacak konutlarda biraz daha talebi konut talebini karşılayabilecek. Orada da böyle bir sıkıntı var. Yani bakıyorsunuz işte bu bizim büyük şehirlerde İstanbul başta olmak üzere öyle projeler var ki öyle bekliyor mesela. Hatta bir ara acaba bunlar atıl duran konutların işte farklı şekilde konut ihtiyacı duyanlara nasıl formüle edilebilir gibi tartışmalar da vardı biliyorsunuz. Ama tabii bunlar çözüm değil. Yani öyle buğday, fındık alımları gibi, destekleme alımları gibi olmaz konut. Çok değişik bir sektör orası. Yani bir defa bir insan, bir kişinin alabileceği en pahalı varlık konuttur.
1: Ve belki hayatında bir defa alabilir çoğu
0: Tabii,
1: kişi.
0: tabii kesinlikle. Yani onun için işte şöyle yapalım, işte TOKİ evleri ya da işte gayrimenkul sertifikalı ihraç edelim. Bunlar palyatif çözüm olarak kalıyor. Asıl biz biraz daha işte belli konularda yapısal reformlara ihtiyacımız var. Yani burada planlı programlı ne ihtiyacımız var, ne arz ediyoruz.
1: Ona
0: Tarım,
1: bakmak
0: ha
1: lazım.
0: tarımda da öyle. Bakın mesela soğan şu anda yurt dışından çok dinleyicilerimiz var ama Türkiye'de
1: Biraz
0: maalesef
1: pahalı, değil mi?
0: pahalı. Neden? Çünkü soğan üreticilerin maalesef geçen yıl soğanlar elinde kalınca bu yıl çok fazla ekmemişler soğan. Onun için işte maalesef yeni bir tarif, gümrük vergisi indirildi. İşte Özbekistan dahil biraz soğan gelecek gibi. Yani öyle bir arz ve talep uyuşmazlığı her zaman o sektörleri zora sokuyor. Onun için tabii konutta çok şey etkili. İşte yabancılara satışlar bir ara cazipti. Orası talebi doyurabiliyordu falan ama şu aşamada biraz daha mesela bu aynı dönemde
1: Toparlayalım.
0: 2000 ev gibi bir satış olmuş yabancılara.
1: Peki efendim, haftaya devam edelim sohbetimize. Çok
0: Peki.
1: teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olunuz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus B2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Gülden Özpamuk. Dinleyeceğiniz haberlerden öne çıkan başlıklar şunlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Siyasiler Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlama mesajları paylaştı. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyarette bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'ı bölmeye çalıştığını söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor.

0: Türkiye'den götürülen bayrak adaya çıkarılmak üzere askere teslim edildi. Tören kapsamında 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum dedi. Kıbrıs'ta Türklerin karşı karşıya kaldığı acı, baskı ve ölüm korkusu gökyüzünde Türk paraşütçülerinin göründüğü 20 Temmuz 1974 sabahında dağıldı. O anlar Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığının devamının da habercisi oldu. Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Siyasiler harekatın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nda uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulduğunu kaydetti. Bu tarihi harekat adada barış ve istikrarın tesisine vesile olmuş, Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına almıştır diyen Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğini güvence altına aldığını vurguladı, gurur ve coşkuyla kutluyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Kıbrıs Türklerinin varoluş ve geleceğini teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir dedi.
1: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır. Hakikatler de er ya da geç bütün özellikleriyle ortaya çıkma basfına sahiptir. Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarından ve garantör devlet olarak üstlendiği sorumluluklardan dün olduğu gibi bugün de yarın da asla taviz vermeyecek, adil bir çözüm için çalışmaya devam edecektir.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarette Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci askeri varlığının da gayrimeşru olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada iddialar tamamen asılsızdır denildi. Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na adadaki Türklere yönelik sistematik katliama son vermek amacıyla gerçekleştirdiği vurgulandı. 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan uluslararası hak ve yükümlülükleri çerçevesinde meşru bir zeminde yapılmıştır denildi. Türk askerinin adadaki varlığının işgal değil, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin, egemenliğinin ve huzur ortamının teminatı olduğunun altı çizildi. İddiaların uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak işgal ve ilhak politikası yürüten bazı odakların suçluluk psikolojisiyle yürüttüğü algı operasyonu olduğu ifade edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türklerini zulümden kurtaran tarihi bir

0: zafer olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır dedi. Desteci Kıbrıs meselesinde çözümün egemen eşitlik temelinde iki ayrı devletin kabul edilmesi olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği şekilde tanınmasının önündeki haksız engeller kaldırılmalıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler sayesinde mavi vatanın korunduğunu söyledi. Uraloğlu Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu.
1: Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projemizde Denizcilik Genel Müdürlüğümüz ve Havelsan tarafından 2024 yılında başlayan çalışmalarımızı yoğun bir mesainin ardında tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile mavi vatanımızdaki çıkarlarımızı koruyacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresiyle ülkemiz arasındaki deniz alanındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında Gazi Mağusa'da gemi trafik hizmetleri merkezini kurduk. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize ne lazımsa bakanlık olarak onu yapma gayreti içerisindeyiz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkati çekti. Bakan Şimşek, En Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bütçe açığının da geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileştiğini vurguladı. İyileşmenin jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçilmesine rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi. Şimşek, bütçe disiplini fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır dedi. Mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayi için istihdamı koruma ve destek programının süresinin 3 yıla çıkarıldığını söyledi. Program kapsamında 2026-28 döneminde 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti. Bakan Işıkhan, üretimi ve istihdamı güçlendiren uygulamaların süreceğini belirtti. Emeği merkeze alan politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca daha önce örgüt içinde bulunan Abuzer Dilekçi isimli şüpheli de kazanın FETÖ elebaşının talimatıyla gerçekleştirildiğini üst düzey bir teröristten duyduğunu aktardı. Soruşturmada çarpıcı itiraflar da geldi. O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli İsmail Kaya ifadesinde kazadan hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda enkazın tespit edildiğini söyledi. Kaya buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Arama kurtarma çalışmasının duraksamasına neden olan Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin sahte bilgi notunu ise amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiği iddiasında bulundu. Kaza kırım ekibinde yer alan şüphelilerin ifadeleri de delil karartma operasyonunu deşifre etti. Enkazdaki incelemelerde navigasyon cihazının yerinde olmadığını fark eden şüpheliler bu ayrıntıyı resmi kaza raporuna yazmadıklarını kaydetti. Ayrıca askeri heyette görevli bazı isimlerin de helikopter enkazına merak ettikleri için gidip baktıklarını dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı. 29 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini vurguladı. Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirtti. Bakan Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 52. oturumda.

Durum başladı. Oturumda sanık avukatlarının mütalaya karşı savunması alınıyor. Avukatlar sanıklar için iddia edilen suçlamaları reddetti. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın 579 sayfalık iddianamesinde 19 kişi mağdur, 200 kişi ise sanık olarak yer alıyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklama, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini kaydetti. Yüksek öğrenim affında kapsam genişletiliyor. Meclis, Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle daha önce öğrenci affından yararlananların da yeniden başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Bazı yüksek öğretim kurumları ise kapsam dışında bırakıldı. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Milli Savunma Üniversitesi ile bağlı harp okulları, ast subay meslek yüksek okulları ve enstitülerde öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanamayacak. Kanun teklifinin yasama dönemi bitmeden genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD ve İsrail'in İran'ı bölmeye çalıştığını söyledi. Türkiye'ye süreçteki etkin rolü için teşekkür etti. Tahran'dan müzakereye açığız açıklaması da geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ulusal çıkarlarımız dikkate alındığı takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığı mevcut açıklamasını yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarının ise müzakere konusu olmadığını vurguladı. İngiliz Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı kaynak da arabulucuların önerisini paylaştı. Buna göre İran'la ABD arasındaki geçici anlaşmanın yeniden canlandırılması için saldırıların 10 gün süreyle durdurulması öngörülüyor. Sahadaysa karşılıklı saldırı gece boyu sürdü. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 9. günde de vurdu. Hedefte Huzistan ve Hürmüzgan eyaleti, Tebriz, Sirik, Buhşehir kentleri vardı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM saldırılarda İran'ın askeri komuta merkezleri, hava savunma ve kıyı gözetim tesisleriyle deniz kuvvetlerine hedef alındığını duyurdu. İran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine İHA ve füzelerle misilleme yaptı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Ürdün'deki ABD uçaklarını balistik füzelerle hedef aldı. İran'ın Körfez ülkelerindeki Amerikan hedeflerine yönelik son 3 gündeki saldırısında 3 Amerikan askeri öldü. Ukrayna ile Rusya arasında gerilim tırmandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova bölgesindeki lojistik tesis ve bir petrol deposuna operasyon düzenlediklerini açıkladı. Zelenski, Stavropol bölgesindeki yakıt tesislerinin de hedef alındığını belirtti. Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait iki tankerle 4 kuru yük gemisinin vurulduğunu öne sürdü. Moskova bölge valisi de Podolsk, Domodedovo ve Odinstovo'nun hedef alındığını, biri çocuk 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar arasında 3 Çin vatandaşı da var. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Moskova dahil farklı bölgelerle Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde 381 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ukrayna'nın liman altyapısı da hedef alındı. Odessa ve Yuzhny limanlarında uzun menzilli İHA üretim atölyeleri, askeri malzeme depoları ve yakıt tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. Askeri yük taşıdığı iddia edilen kuru yük gemileriyle Ukrayna'nın insansız deniz araçlarını kullandığı öne sürülen iki gemi de hedef alındı. Odessa açıklarında seyreden Guinea-Bissau bayraklı Golden Leo isimli Mısır yüklü gemiye de Rus füzesi isabet etti. Ukrayna Deniz Limanları İdaresi gemiye yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Hindistan ve Suriye vatandaşı mürettebatın bulunduğu gemiden 8 kişi kurtarıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada

FETÖ izine rastlandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'ı bölmeye çalıştığını söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar Midtjylland elemesi halinde Tromsø Radek Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir'in ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Inter Turku'yu elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Atletik Kulüp Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray yönetimi Lemina'nın ayrılma olasılığına karşı transfer listesini genişletti. Sarı kırmızılılar gündemine Lille'den Engel Ayel Mukayyu'yu da aldı. Cedi Osman'ın PAOK'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul, Samsun 21, İzmir, Kahramanmaraş 24, Edirne, Trabzon 22, Adana 26, Antalya 28, Bolu 15, Erzurum 13, Van 16, Malatya 20 ve Gaziantep 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Seydi Kemer Söğüt yolunun 4'te 49. kilometresi arasında sathi kaplama onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar

Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bugün Kadim Kökler programında bizi köklerimize bağlayan ağaçlar üzerine, ağaçların Türk kültüründeki yeri üzerine konuşacağız. Elbette yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Pervin Ergut. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Konu o kadar geniş ki bugün yeni bir makale okudum. Deniliyor ki kökler aslında ağaçların toprakta bir miselyum interneti ve bütün dünyadaki gezegendeki canlıları birbirine bağlayan bir iletişim hattı. Hiç kopmayan bir internet dünyası gibi. Kök gerçekten de insanlık için bu kadar kıymetli mi?
2: Çok kıymetli, elbette bütün canlılar dünyası birbiriyle iletişim halinde. O yüzden ağaçlar da bütün diğer bitkiler de sürekli iletişim halinde.
1: Evet. Çok kıymetli. Peki şimdi tabii ağaçlarla ilgili Türk kültüründe hikayeler, efsaneler, öğretiler, öğütler ve nasihatler var tabii. Bunların hepsini şöyle nereden başlatmak gerekiyor? Yani gerçek anlamda Türk kültüründe ağaç nedir, neyi ifade eder hocam?
2: Evet, hep merak edilmiştir. Biz Türkler ağaca tapıyor muyuz yoksa...

0: ağacı nasıl algılıyoruz? Batı kültürlerinde tapınma ile ilgili inançlar var ağaçla ilgili. Ama kült kelimesi, ben ağaç kültü işte Türkçesini bulamadığımız için o aynı terimi kullanıyoruz. Türkçe'de tapınma değil, kutsal olan nesneye karşı saygı duyma ya da kutsal bir nesnenin olduğu yerden Tanrı'ya seslenme gibi kutsal mekan sembollerinden biri ağaç. Evet,
1: araç sallaştırmışız sanki.
0: Evet, evet. O kutsal mekan sembollerinin, yani kutsal dağlar gibi, kutsal sular gibi ağaçları da, bazı ağaçları özellikle kutsallaştırmışız. Tanrısal bir iz taşıdığı için onları kutsallaştırmışız.
1: Bu tabii Orta Asya'dan gelen bir öğreti değil mi hocam? Peki Anadolu'dan da buna eklediklerimiz, bu kültürün üstüne eklediklerimiz var mı?
0: Şimdi Orta Asya'dan o genel yaygın bir şeyimiz var ama Anadolu'da da İskitler var, Sakalar var, Etrüskler var. O yüzden yani Roma'nın temellerini atan, Fransa'nın temellerini atan, Almanya'ya giden, Odin'e kadar uzanan bir Türk esintisi var. Bütün hepsinin destanlarında Türklerle ilgili bir ağaç kültürüyle ilgili şeyler var. Ve Truva var mesela. Atatürk diyor ya, Truvalıların intikamını aldık diye. Bunu sebepsiz söylemiyor. Çünkü Truvalılar ata binenler, onların ünvanları. Zaten Sakalar, İskitler, Etrüskler, hatta Latin harflerinin bile kökeni olarak görülüyor. Ki yani buradan Orta Asya'ya gitmiş, oradan tekrar dönmüş de olabilir. Zaten çok geniş bir coğrafya. Hatta Kızılderililere kadar hani akrabalık bağları kuruluyor deniyor. Çünkü onlarda da ağaçla ilgili inançlar çok benzer diğer inançlarımızda olduğu gibi. Velhasılı dünyanın en eski beş milletinden biri. Dolayısıyla mitolojileri de çok eski inançlara dayalı olduğu görülüyor. Bu bağlamda tabii ki çok köklü. Yani sadece Orta Asya'ya dayandıramayız. Sadece Anadolu'ya da dayandıramayız. Çok çok eski. Zaten bazı ağaçlar Türklerin algısında değişmeden devam ediyor. Mesela kayın diyelim. Aynı zamanda hem kayın bir ağaç hem de ailemizin ferdi olmuş. Kütük diyoruz mesela. Hem ağacın kütüğü hem ailenin kütüğü.
1: Evet.
0: Dal diyoruz. Hem ağacın dalı hem sırtımız dal.
1: Peki hocam, coğrafyanın kadere etkisi veya coğrafyanın dile yansımaları üzerinden hep aklımıza şöyle şeyler gelir ya, Orta Asya görece bozkırdır, kuraktır ya da biz oradan hani taşı delip gelmişiz buralara. Peki bu kadar ağaç nasıl yaşamın tam da gelip göbeğine oturmuş, dile hakim olmuş, bütün her şeyin içine oturmuş?
0: Demek ki o kadar da boş çöl değil. Çünkü evet. Türkler güzel coğrafyayı sever. Nerede güzel bir coğrafya varsa orada Türkler vardır. Pek çok yerde bakarsanız, hani buraya neden gelmişler diye bakarsanız, ama Türklerin yerleştiği yerler hep dağlık, ormanlık, ağaçlık yerlerdir. Mesela Suriye'de de bayır bucak mesela, en son bugün hala Türkler orada var. Balkanlar mesela, Türkmenistan'da da mesela Balkan şehri var, yine dağlık, ormanlık. Balkanlara gidiyoruz, yine orman demek, tayga demek, taygalara çıkıyor. Yani Türkler ağacın olduğu yerde, güzel suyun olduğu yerde, güzel dağların olduğu yerde, güzel otlakların olduğu yerde olmuşlar hep. Ki Göktürk dönemi mesela, üç kutsal yışımız var bizim. Yış da orman ama kutsal orman demek. Ötüken yış, kökmen yış, altın yış. En önemlisi, bunun en meşhuru Ötüken yış. İmparatorluğun başkentinin olduğu yer. Yine tayga. Yani kutsal ağaçların olduğu yerler ve yerleşiyor Türkler.
1: O peki kutsal ağaç dediğimiz kayın mı? Hangisi kutsal ağaç?
0: En başta gelen kayın. Çünkü onunla ilgili mitik anlatılar da var. Şöyle anlatıyorlar, Altaylardan derlenen, 1800'lerde derlenen bilgilere göre. Tanrı yeryüzünde hayatı başlatacağı zaman Umay'ı göndermiş. Üst dünyadan Umay anamızı göndermiş. Ve demiş ki, sen bu üst dünyadan, cennetten ne götürmek istersin? Yeryüzüne bir şey götürme hakkın var. O da iki kayın ağacı götüreyim demiş. Ve bugün yeryüzündeki bütün ağaçların kökeni, bütün ağaçların, sadece kayınların değil, o kayın ağacına dayandığına dair inançlar var.
1: O zaman Yaradan'la da bir aslında bağ.
0: Bağ tabii ki. Direkt bir örnek bu. Bir başka örnek, Tanrı 9 dal insan yaratmaya karar vermiş. 9 dallı, 9 dalında 9 insan. 4'ü işte kadın, 5'i erkek şeklinde ya da tam tersi. Bunların evliliklerinden çoğalmış. Yani bizde Adem ile Havva gibi hani kaburga kemiğinden doğma gibi bir inanç yok. Türk mitolojisinde yok.
1: Ağaç
0: yani
1: üzeri.
0: Habil ile

0: Kabil'de olduğu gibi, mesela diğer
1: Evet.
0: kardeşlerinde olduğu gibi, Adem ile Havva'nın çocuklarının öbür kardeşiyle evlenme gibi bir şey de yok. Bir mit de yok Türk kültüründe. Ve bu göksel gelen erkekler ve kutsal gelen kızlarla evlenme söz konusu. Bunlar da genellikle Uygur efsanelerinde de olduğu gibi kutsal ağacın içinde beş çocuk doğuyor mesela. Ağacın gövdesi şişiyor. Hepsi, her çocuğun ağzında biberonları var. Uygurlar diyor ki bunlar kutsal bebekler. Tanrı tarafından gönderildi. Bu da fıstık ağacı, çam fıstığı ağacı. Ve o şekilde Hakan seçiliyor. Yani yine bir ağaç üzerinden yürüyor.
1: Türk kültüründe çocuklar ormanda kahramanlık yaptıklarında da isimleri veriliyor. Bu da doğru mu hocam?
0: Ormanda genellikle sınava tabi tutuluyor çocuklar. Yani mesela bir ormanda çocuğu yok etmek üzere kötülük için gönderiliyor aslında. Üvey anne, genelde motif masal dünyasında ya da destan dünyasında o çocuğu yok etmek üzere üvey annesi tarafından gönderilir. Ama kutsal çocuklar o ormanda sağlıklı kalmayı başarabilir. Sınavlardan birisi şudur. Ormanda konuşan ağaçlar vardır ama çok böyle dalları budakları çok perişan bir haldedir. İşte ona yolu sorar çocuk. O da der ki benim dallarımı budaklarımı temizlersen sana der, sorunun cevabını bilmiyorum ama sana bir faydam dokunur der. İyi çocuklar onları temizler, kötü çocuklar tekme atar geçer, yani kötülük yapar ağaca.
1: Aslında bir iyilik sınavı gibi.
0: İyilik sınavlarından
1: Erdem.
0: biridir. Yani şey, tabiata karşı çok duyarlı olmayı öğretir bizim masal dünyamız, destan dünyamız. Orman deyince de bir kemik yığını vardır. Bir ağaç vardır bu şekilde temizlenmesi gereken. Pınar vardır temizlenmesi gereken. Sınav şeyleridir.
1: Yani günümüz terimiyle bir ekolojik hassasiyet de
0: Evet,
1: aslında barındırıyor, değil mi?
0: olağanüstü bir ekolojik hassasiyet var.
1: Evet, şimdi tabii hocam bir taraftan da bir türeyiş destanımızın içinde var. Yani günümüze geldiğimizde de işte mesela Ankara Cumhuriyet Çınarı diyoruz mesela.
0: Evet.
1: Ya da mezarlarımıza da yine belirli işte ağaçlar yani gibi. Yani hep
0: Evet.
1: hayatımızın içinde olmaları mı bu kadar çok bizi bugüne kadar bu kültürü getirebilmişiz?
0: Şimdi şöyle, orman demeyelim onu çünkü ormana dönüşmüş dediğimiz zaman iyi bir anlam çıkmıyor biliyorsunuz.
1: Orman
0: Orman.
1: kanununa doğru gidiyor o zaman.
0: Evet, yani orman demek karışık karmaşık yer demek. Bu tür yerler kutsal çocukların yine sınava tabi tutulduğu yerler olabilir. Aynı zamanda bu tür yerler kutsal kahramanların mezarlarının saklandığı yerler, Cengiz Han'da olduğu gibi olabilir. Onun haricinde orman genelde ıssız yerler, sahipsiz yerler gibi algılanır. Issız yer demek ne demek? Issızın tersi nedir?
1: Issız olmayan, bilemedim hocam şu anda.
0: Sahipsiz yer değil mi? Sahipsiz yer.
1: Evet.
0: Issı, bostan ısı kakayıp der ne yersin kozumu diyor Yunus Emre. Bostanın sahibi gibi. İnsan haricindeki tabiatın sahipleri kutsal mekanı kastediyor aslında. Issız olan
1: Evet.
0: yer kutsal olan yer değil. Kim var orada? Issız yerde fincancı katırları var, üç harfliler var. Öyle bir algı var kültürümüzde. Bu da ormanlar genellikle bu şekilde karmaşık,
1: O
0: çormaşık.
1: zaman Türk kültüründe ormandan öte ağaç kutsal
0: Yalnız
1: yani
0: ağaç.
1: yalnız ağaç.
0: Yalnız ağaç kutsal. Taygalar kutsal. Tayga dediğimiz Anadolu'da biz onu unutmuşuz ama korular kutsal mesela. Seyrek ağaçlı, aydınlık renkli, bazen de yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşan yerler bunlar. Tayganın küçüklerini koru diyoruz. Korularda biliyorsunuz genellikle evliya mezarları falan olduğu söylenir. O onun, tayganın küçüğü. Mezarlıklarda dedik biraz önce. Hani hemen mezarına ağaç dikiyoruz, değil mi? Kurursa aha diyoruz. Hemen yenisini dikiyoruz. Yenisini dikiyoruz. Pek hayra alamet görmüyoruz. Çünkü mezardaki ağaç ölen kişinin cennete gideceğinin garantisi gibi görülüyor, algılanıyor. Ama eskiden böyle de algılanmıyor. Bir kutsal kişi öldüğü zaman 6 aylarda direkt onun öldüğü yer taygaya dönüşüyor. Ak taygaya dönüşüyor. Yani akçamların olduğu taygaya falan dönüşüyor. Kutsal atlar öldüğü zaman da onların öldükleri yer, kemikleri kızıl taygaya dönüşür. Kızılçamlar gibi mesela. Velhasılı onların kutsal kişi olduklarının göstergesidir.
1: Evet. Moruk modern dünyada da aslında ormancılık hizmetlerinde hep şöyle hedefler vardır. Bakımlı bir orman.

0: Sivri kültürel bakım derler. Hatta derler ki ormanı öyle bakmalıyız ki büyük ağaçlar yanında o gölgesinin altındaki genç namzetler de ezilmemeli. Ona göre orman temizlenmeli, bakımı yapılmalı. Şimdi siz de ifade ediyorsunuz aslında o koruluk da aslında biraz bakımlı. O bakım acaba hani insanın kendine de bakması, kültürüne de sahip çıkması, köklerine sahip çıkması metaforu da olabilir mi hocam?
1: Elbette hepsi bir bütün. Dediğim gibi bütün canlılar Türk ve mitolojik dünya görüşüne göre bütün canlılar birbiriyle bağlantılı. Bütün hepsinin kökü zaten dediğim gibi göksel hayat ağacına dayandırılıyor. Yine bütün hayvanların kökeni ilk ata dayandırılıyor. İlk yaratılan iki çocuğun koruyucusu, bazen annesi formunda olan atlara dayandırılıyor. Dolayısıyla bütün tabiat Türkler açısından canlı, konuşulabilir, hepsinin bizde sorumluluğu var ve onlara karşı sorumluluklarımız var diye algılıyoruz Türkler olarak.
0: Peki şimdi bu daha çok Orta Asya kökenli bir öğreti ve mitoloji. Anadolu'ya geldikten sonra buradaki işte bahsettiğiniz Sakalar, İskitlerle buluştuktan sonra bu kült üzerinde şu biraz değişmiş, şu mesela normalde Orta Asya'da yokmuş, buradan eklenmiş dedikleriniz var mı?
1: Zeytin sanırım burada sonradan eklenen biraz. Çünkü Orta Asya'da zeytin yok. Anadolu'da eklenmiş ama kutsal olduğuna inanılıyor. Çok kutsal görülüyor. Ben de Aydınlı Muğlalı olarak bizim de hani zeytinliklere bakışımız asla kesilmez, asla işte tuvalete oturulmaz. Zeytinliklerde her yönden çok dikkat edilir ama böyle bayterek olacak şekilde bir ağaç tespit etmedim ben Anadolu'da.
0: Bayterek dediniz. Bunu
1: Evet.
0: biraz açalım mı? Ne demek?
1: Bayterek, Orta Asya'da daha çok öyle kullanılıyor Altaylar'da. Terek direk ağaç demek. Yani yalnız ağaç yine. Bay demek tanrısal, kutsal demek. Bir
0: Saygılı.
1: şeyin başına bay gelirse eğer mutlaka o tanrısal kutsallık ifade eden bir kelimedir. Mesela Kazaklar Kazakistan'da bir AVM yaptılar ve Bayterek formunda yaptılar.
0: Ne güzel.
1: Adı da Bayterek. O yüzden kültüre bağlı, mitolojimizle uyumlu, kültürle bağlı yapılarımızı da o formda yapmak aslında çok güzel bir şey olurdu.
0: Peki Pervin Hocam, evimizin direği.
1: Evimizin direği, çadırımızın direği, evimizin dayağı, evimizin ağacı, önündeki dut ağacı, obamızın ağacı, obadaki meşe ağacı mesela. Yani Hıdrellez'e gidilen yer.
0: Yani Türk kültüründe böyle hani varlığımız ağaç üzerinden aslında, yani ağaç
1: Evet.
0: varsa, dal budak vermişse, her bahar yeşeriyorsa, o zaman biz de varız mı acaba?
1: Biz de varız. Evin direği genellikle evin erkeğiyle örtüşür ve evin direğinin olduğu yerde ocak da vardır. Ocağın tütmesi de aynı şeydir. Zaten baca da ağaç formundadır aynı yerden. Çünkü eski çadır evleri düşünürsek ortasındadır ocak ve tünüğü tepesindedir. Altaylarda da bu oradan genellikle düğünlerde falan bacadan kayın ağacı dalı çıkarılır göğe ulaşması için. Ve bu ağaçlar genelde üç dünyayı sembolize eder. Yani kökleriyle alt dünyayı, gövdesiyle orta dünyayı, dallarıyla üst dünyayı, tanrısal mekan üst dünyayı sembolize eder. Bu yüzden kozmik ağaç diye de adlandırılır, evrensel ağaç diye de adlandırılır.
0: Ne demek kozmik ağaç?
1: Kozmik bütün evreni kapsayan, bir arada tutan, bu ağacın mesela göğün beşinci katındaki görüngüsü kutup yıldızı.
0: Görüngüsü derken
1: Yani
0: Türkçe.
1: sembolleşmiş
0: Ha,
1: şekli, sembolleşmiş
0: sembolleşmiş.
1: şekli. Çünkü onun şeyinde zaten Türkçe adına bakacak olursak kutup yıldızı Türkçe'de nedir? Demir kazıktır.
0: Bunu yeni öğrendim
1: Öyle
0: hocam.
1: mi?
0: Evet, bugünün kârı
1: Evet,
0: diyelim.
1: demir kazık yıldızıdır. Sabittir. Mesela Çinliler Türklerden pek çok bilgi alışverişi olmuş, evrensel dünya görüşlerini bizden çok etkilenmişler ama onlar mesela Han, Çin Hanı güneşe selamlar, güneşin temsilcisi olarak görülür. Türklerde güneş Tanrı'nın yarattığı bir şeydir. Türkler gökyüzüne bakmış zaten bütün dünya görüşü Türklerin kozmik bakıyorlar, evrensel bakıyorlar her şeye. Gökyüzündeki cisimlere ve gezegenlere göre belirliyorlar. Bakıyorlar ki kutup yıldızı hep sabit, diğer yıldızlar, gezegenler, sistemler onun etrafında dönüyor. O yüzden Türk hakanları hep kutup yıldızına karşı koltuklarını koyarlar. Evet. Sabit, çünkü orası Tanrı mekanının sembolüdür. Tanrı'ya uzanan yoldur. Beşinci kat, göğün beşinci katında. Orası aynı zamanda orta dünyanın sınırıdır. Orası aynı zamanda çift başlı kartalın mekanıdır. Türklerin eski sembolü, Göktürklerin de sembolü biliyorsunuz. Romalılarınkiyle anlamı çok farklıdır. Doğu Roma, Batı Roma'yı sembolize etmiyor bizdeki. Türk yaratılış tasviri hep yaratılışın başıyla başlatılır. Bütün ritüellerimizin kökeninde, yani eski bağları olan bütün ritüellerimizin temelinde yaratılışın başı vardır. Hı hı. O işte çift başlı kartal da ilk yaratılan kartalı sembolize eder. Göğün beşinci katında durup, üst tam sınırda durup peygamber vazifesi görür. Eski Türk inancının Tanrı tarafından gönderilen mesajları yeryüzüne ileten bir varlıktır. Evet. Kartal. O yüzden kültürümüzde yine kartalın çok sembolü var.
0: Peki, şey vermişiz ama. Ağacın gölgesi, gölgeyi de hep hani bir ağaç gölgesi deriz, evet, ya hani gölgesine sığınmak, evet, gibi. O da böyle hani yine insanlığı koruyan, kollayan bir şeyi var mı bu ağaç kültürümüz içerisinde, gölgenin?
1: Evet, nasıl kültürümüzde değil mi, büyük ulu ağacın gölgesi, hı hı, baba öyle tasvir edilirse.
0: Değil mi? Evet, yani atanın gölgesinde olmak.
1: Evet, ulu ağaçlar da zaten bu şeyler, bay kayın ya da bay terek, hı hı, ya da yalnız ağaç, gölgeli ağaç, kaba ağaç diye sıfatlar çok duyarız. Gölgeli ağaç koruyan, kollayan Tanrı'nın sıfatını sembolize ediyor. Yani Esma-i Hüsna'ya göre de değerlendirebiliriz bunları. Yani Tanrı'yı bir şekilde sembolize eden, Tanrı'nın yarattığı bir kutsallık. Zaten Türkler Tanrı'nın yarattığı her şeyde ondan ders almak için ibretlik bir şey gibi bakar. Yani iyi olan şeylere iyi şekilde sembol, kötü olanlara kötü sembol olarak değerlendirirler. Gölgeli ağaçta tal var denir, hatta Anadolu'da tal var. Ki derler ki ordunun bütün askerlerini sığacak kadar geniş bir ağaç gölgeli. Ya da koyunların, sürülerin hepsini alacak kadar geniş bir ağaç. Yani olağanüstü büyüklükte ağaç hayal edilir bu ağaçlar. Türk kültüründe batı kültürlerinden biraz farklıdır ağaç. Onlarda da üç alemi sembolize ediyor filan. Muhtemelen Türk etkisi var diye düşünüyorum. Odin'e kadar etkilediğine göre, Franklara kadar etkilediğine göre bir bağlantı var diye düşünüyorum. Ama mesela algı yine çok farklı. Orada totemleşmiş, bizde öyle değil. Bizde tanrısal, tanrı ibadetinin yapıldığı yer. Kutsal ağaçların olduğu yerler. Bez bağlarken de mesela tapınmak için yapılan bir şey değil bu. Yani biz o şey vasıtasıyla gibi ya da o kutsal mekanı kendi sorunumuzla ilgili bir şey.
0: Peki o meyvesiz ağaç, çocuksuz, evet, kadın. Evet. Yani bu da biraz hani uzun vadede bir köksüzlük riskini mi ortaya koyar? O nasıl bir karşılığı var?
1: Köksüzlük riskini ortaya koymaz. Zaten kutsal dediğimiz ağaç meyvesiz ağaçtır. Çünkü Tanrı yoktan var eder. Her şeyi yoktan var ettiği gibi pek çok ağaç
0: var. O zaman
1: var.
0: Hocam biz günümüzde onu yanlış kullanıyoruz. Çünkü daha hani çocuğu olmayanlara deriz ya meyvesiz ağaç.
1: Evet, ama tabii dediğim gibi kutsal ağaçlar meyvesiz ağaçlar. Sadece elma ağacı var bunların içinde ve zürriyet sembolü olarak görülür. Ve annesi gidip elma ağacının altında yuvarlandıktan sonra çocukları olur. Bu motif Manas Destanı'nda görüyoruz ama Sibirya'nın arkaik Türk destanlarında çok tekrar eden bir motif.
0: Yani, orada var mı elma ağacı Sibirya'da o dönemde?
1: Sibirya'da elma ağacı yok. Bugün de yok. Çünkü çok soğuk. Peki. Orada yetişmiyor.
0: Peki,
1: ama
0: nasıl?
1: Ama bunu şöyle, oradaki dilciler, Türkologlar şöyle izah ediyorlar. Onlardaki kutsal ağacın adı Ağalmaz. İki A ile yazılıyor.
0: Evet.
1: Mas ağaç demek. Ağal da yine bay kelimesinde olduğu gibi eski Türkçe bir kelime. Hatta Sibiryalılar da artık anlamını bilmiyor ama diyorlar ki burada elma yok ama ağalmaz kelimesi aslında tanrısal ağaç demekmiş. Elma, elma, alma, olma. Finlandiya'dan Çin'e kadar bütün Türk dünyasında, Kıpçak coğrafyasında da, Rusya'da da her yerde çok yaygın bir kelime.
0: Evet, peki bunun öbür elmayı ısırmakla herhangi bir dilsel
1: hiç
0: veya
1: yok.
0: Hiç bağ yok.
1: Hiç bağ yok. Tam tersi. Yine Batı
0: gayet
1: kültüründe
0: unik bir şey bu
1: ya da Orta Doğu kültürlerinde elma, yasak elma, haram gibi olan şeyin Türk mitolojisinde hiçbir ilgisi yok. Hiçbir karşılığı yok. Tam tersi, zürriyetin, bereketin, çocuğun sembolü. bütün destanlarımıza, halk hikayelerimize, bazı masallarımıza da geçmiş o. Padişah tebdili mekan gezerken derviş, padişahım senin çocuğun yok diyor. O diyor ki benim padişah olduğumu bildin, derdimi de bilirsin diyor. Derviş de ona bir elma veriyor. Siz elmayı yiyin Sultan Hanım'la, çocuğunuz olur.

0: olur diyor ve oluyor. Destanlarda da aynı motif çok yaygın.
1: Peki hocam, Türk kültüründe mesela ölümün, bereketin, yaşamın, böyle hani siz kayından bahsettiniz, evet, ama mesela ölümün ağacı nedir?
0: Ölümün ağacı daha çok serviler kullanılıyor.
1: Evet. Ama bir taraftan da servi boylu deriz. Aslında o bir yaşam, evet, belirtisi değil midir?
0: Mezarlıklarda daha çok kara servi Anadolu coğrafyasında, evet, o yaygınlaşmış. Hı-hı. Servi boylu dediğimiz ak serviler daha çok, hı-hı, bu dünya ile ilgili gibi. Gerçi Sibirya'da de o ak taygalar yine ölümde de kullanılıyor, hı-hı, ama yani ikisi farklı.
1: Evet. Peki hocam, şimdi tabii Anadolu coğrafyasında da tabii bir ağaçla geliyoruz ama burada da farklı farklı ağaçlarla da tabii bu kültür bugüne mesela yansımaları açısından çok sizce koruyabilmiş miyiz? Mesela dünya tarihinde de ağaçlarla ilgili mesela kuzey ülkeleri çok sahip çıkarlar. Günlük yaşantılarına pek çok objeyi ağaç üzerinden yaparlar. Sizce bu anlamda Türkiye bunu günümüze taşıyabilmiş mi?
0: Kutsallık açısından mı, obje olarak mı?
1: Hem obje hem hayatın içinde mesela çok kullanıyoruz ya, köklü aile.
0: Evet, dilin mantığın içinde, dilin içinde değil zaten mi? Her şeyi de kullanıyoruz. Hı-hı. Köklü aile, dediğim gibi yine organlarla ilgili kullanıyoruz. Sırtla ilgili, ağaçla ilgili, dal, budak salmak diyoruz torunlarla ilgili mesela. Hı-hı. Kök salmak diyoruz dediğiniz gibi. Çok yaygın. Ama yine dediğim gibi Batı kültürlerinde her ne kadar tabiat olarak önem veriyor olsalar da bizimle algı çok farklı. Mesela onlar kutsal zamanlarda, günlerde, mesela Mayıs günü ya da Temmuz kutlamalarında, özellikle Mayıs kutlamalarında kutsalı eve taşıyoruz diye taygadan, ormandan en güzel taze fidanları kesip eve taşıyorlar. Bu yılbaşında mesela yapılan şey. Hı hı. Türkler asla kutsalı kesip öyle evi getirmez, katletmez yani. Ağacın yanına gider, ibadetini yapacaksa orada yapar. Tanrı'ya şükredecekse, dileğini dileyecekse ağacın huzurunda yapar.
1: Hı hı hı.
0: Ve onun dalını, budağını işte alacaksa bile hem adağını bırakır, hem dileğini ister, söyler ve sessiz olarak, çok saygılı davranarak ve ihtiyacı kadar, o yıl kullanacağı kadarını ancak alabilir.
1: Kesmek peki, yok. Yaprak dökmeyen ağaç, evet, karşılığı nedir bu ağaç kültüründe?
0: Yine ebedi, yeşil, canlı, Tanrı'nın ebediliği, yani ezeli ve ebediliği.
1: Kutsal yine.
0: O da kutsal, yapraklarını dökmeyen ağaçlar. Zaten kutsal gördüğümüz ağaçların büyük oranda yapraklarını dökmüyor. Yani sembol olarak düşündüğümüzde ya yapraklarını dökmeyen ağaçlar, kutsal gördüğümüz ağaçlar. Bir tane dediğim gibi meyveli olan var, elma. Bazen armut da görüyoruz, bazen nar da görüyoruz ama nar da sonraki dönemlerde eklenmiş olmalı diye düşünüyorum.
1: Peki mesela bir de hani erkek çocuğu. Türk, evet, kültüründe hani onun, gerçi hani Türk kültüründe kadın erkek hani hep birlikte ama işte evin direğinde de erkek var. Bu, evet, anlamda da ağaç ve böyle erkek çocuğu üzerinden nasıl bir karşılığı var ağaç kültüründe?
0: Evin ilk erkek çocuğu doğduğu zaman Anadolu'da, Toroslar'da, Burdur'da işte hala devam eden bir gelenek var. Kütük atma töreni. Duymuş muydunuz?
1: Hiç duymadım hocam.
0: Köyün gençleri bir, hı-hı, işte erkek çocuk doğduğunda gidiyorlar, kutsal bir ağaç kütüğü kesip, ormandan, taygadan aslında, kesip getiriyorlar. Çocuğun babasına diyorlar ki bunu bacadan atacağız.
1: Hı-hı.
0: O da diyor ki aman bacamı yıkmayın deyip karşılığında adak vermesi lazım. Bu adak da genellikle bir kuzu, oğlak oluyor. Yanında başka yiyecekler oluyor. Tabii baca yıkılmaktan kurtuluyor. Bacanın yıkılması da hayat ağacı ve çocuk. Ocak tabii ki. Dolayısıyla onu kurtarıyor adakla, adak kurbanı vererek. Gençler onu getiriyorlar, taygada, ormanda pişirip yiyorlar filan, eğlence yapıyorlar. Kurtulmuş oluyor çocuk da bu vesileyle. Ve o kütük çocuk evlenirken düğün yemeği pişiriliyor.
1: Aa,
0: o kütükle.
1: Yani aslında hayat hep onun üzerinden serpiliyor, dal budak,
0: evet,
1: veriyor. Yani o hayatın her anında.
0: Bir de hocam, o çocuk için ağaç dikme geleneği var.
1: Evet.
0: Evlenene kadar yetişiyorlar. Hı-hı. O ağaçlar genellikle, hı-hı, bu kavak oluyor çabuk yetiştiği için. Düğün harçlığı olsun diye mesela.
1: Her yerde ağaç var.
0: Evet.
1: Hocam tabii kötü haber, süremiz doldu.
0: Evet.
1: Ama o kadar çok aslında işte dut ağacı, söğüt ağacı, elmadan bahsettik epey uzun uzun.
0: Evet.
1: O zaman şöyle,
0: çınar,
1: yapalım.
0: Serbi.
1: Biz belki böyle tek tek ağaçların anlamları ve, evet, günümüze yansımalarını başka bir programda konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bugün ağaçların peşinden

0: Ormana girdik. Ormanı başka türlü anlamaya çalıştık bugün sizin anlattıklarınızla. Gölgede demlendik. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dede Korkut'tan bir duayla bitirelim ağaçla ilgili.
0: Lütfen.
1: Gölgelice kaba ağacınız kesilmesin.
0: Ne güzel bir duaymış yani.
1: Kurumasın, kesilmesin.
0: Evet, dileriz hep bir gölgemiz olsun. Dal budak verebilelim. Köklerimizin de sağlam bir toprağı olsun dileriz ki. Bugün yine Kadim Kökler programında ağaçların peşinden gittik. Köklerimizi anlamaya çalıştık. Bizi köklerimize bağlayan ağaçlar hakkında konuştuk. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun'du. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok keyifli, kıymetli bilgiler paylaştınız. Kadim Kökleri Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi Tolga Kök'ten sizlere ulaştırdı ve ben sunucunuz Mina Tamam bu lezzetli, keyifli sohbete eşlik ettim. Bir sonraki programda başka bir kökün peşinde olacağız. O güne değin, keyifle ve huzurla kalın.
2: Kadim Kökler.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine

açacağım da terliklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu ki derin kaderimdi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Turkuaz.
1: Köroğlu daha tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye yakınmaya başlamadan önce ülkeler kılıçla fethediliyor, hainlerin başları bedenlerinden kılıçla ayrılıyor, kılıçla ihanet ediliyor ya da boyun eğiliyordu. Kılıç yarası değil, dil yarası lafının ya da bir saldırıdan, savaştan kurtulanlara kılıç artığı denmesinin bir anlamı vardı mesela. Sonra delikli boru icat oldu, ateşli silahlar devri başladı, asker askeri, ordu orduyu görmeden savaşır oldu. Kılıç, şimdilerde antikacıların nadide parçalarından biri artık. Kılıç asırlar boyu bütün geleneksel toplumların özel anlamlar yüklediği nesnelerden biri olmuştur. Şövalyeler, silahşörler, samuraylar için kılıç sadece bir silah değil, neredeyse kutsal bir gereçtir. Yeminler kılıç üzerine yapılmış, bazı kılıçlar nesilden nesle aktarılan bir emanete dönüşmüştür. Emanet demişken, Topkapı Müzesi'nde Kutsal Emanetler bölümündeki en önemli parçalardan bazılarının kılıçlar olduğunu hatırlatalım. Dedelerimiz asırlar boyu şu cephe senin, bu cephe benim koşturup durmuşlardı. Böyle olunca dilimizde kılıçla ilgili çok sayıda deyim vardır. Kılıç vurmaya kılıç çalmak, hücuma kalkmaya kılıç çekmek demiş, tahta çıkan padişahın beline kılıç bağlamış ya da savaşacak yaşa gelmiş olan delikanlı için kılıca gelmiş tabirini kullanmışız. Kılıç, geleneksel toplumda bu denli önemli ve merkezi bir nesne olduğu için aynı zamanda kılıç etrafında da bazı sanatlar gelişmiştir. Çelikten kılıç yapan ustalar dışında, kılıcın kabzasına, kılıfına çeşitli işlemeler nakşeden, bazı değerli taşları yerleştiren ustalar da yetişmiştir. Hasılı,

0: kültürümüzde kılıç sadece bir silah değildir, çok daha fazlasıdır.
1: Turkuaz. Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk'ünün haklarının yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle adada düzenlenen resmi geçit töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin ayrıntılarını görüşecek. Dışişleri Bakanlığı Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamada Türkiye sözleşmeyi aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde mavi vatanın korunduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı, adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklama, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik

0: kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Başkent Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yeni mahalledeki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi ise aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırı 9. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışma sürerken İran'dan müzakereye açığız açıklaması geldi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı dünyanın gündeminde. The Wall Street Journal'a göre İsrail, ABD'de kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden kazanmak için 50 milyon dolarlık algı operasyonu yürüttü. Milyonlarca Amerikalıya yapay zeka destekli mesaj gönderildi. Bazı sosyal medya fenomenleri de İsrail lehine hazırlanan manipülatif içerikleri yaydı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz.

şeyim kalmadı hatıralar.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu unutulmaz eseri Emel Sayın sizler için seslendiriyor.

Programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

Yıldırım Gürses sözü ve bestesi kendisine ait eserle geliyor mikrofona. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Elif Güreşçi, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürdili bir eserle sizlerle. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Kapat gözleri, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Evren 13.7 milyar yıl önce büyük patlamayla var oldu. Aklımızın alamayacağı kadar küçük bir noktadan sıcak, yoğun ve saf enerji parçacıklarıyla oluştu. Büyük patlamayla ortaya çıkan kuvvetler yer çekimini oluşturdu. Einstein'ın E eşittir mc kare formülündeki gibi saf enerji madde tanelerine dönüştü. Aynı anda karşıt madde ortaya çıktı. Maddeyle birbirlerini yok etmek için kıyasıya çarpıştılar. Maddedeki milyarlarca parçadan sadece biri bu savaşı kazanarak evreni inşa etti. Karşıt maddenin radyasyona dönüşen enerjisini ise televizyonumuzun karıncalı ekranı hala algılar. Evrenin ilk dakikalarında ortaya çıkan hidrojen, helyum ve lityum elementleri 200 milyon yıl sonra yıldızları oluştururken, 1 milyar yıl sonra ilk galaksiler, 9 milyar yıl sonra Güneş ve Dünyamız oluştu.
0: Bir dakika.

Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı akşamın adresi başladı dostlar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından mikrofon başından hepinize gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Sunucunuz ben Burak Pekcan. Teknik masada Fatih İnce. Saat 23'e kadar buralardayız dostlar. Takvimler haftanın ilk gününü gösteriyor bugün. 20 Temmuz 2026 ve günlerden pazartesi. Bu akşam kalplerin ve seslerin buluştuğu bu programda, bu adreste bizi yeni yollara düşüren ilk adımları ve o anın melodilerini konuşacağız. Çayınız, kahveniz hazırsa akşamın adresine hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Bu akşamki temamıza uygun olarak cümbüş cümbüş yollarla başladık sevgili dostlar. Ferda Anıl Yarkın'la geçmiş yıllara döndük. Ve efendim istekleriniz olursa Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. TRT akşamın adresi. Bekliyorum efendim isteklerinizi. Şimdi de sanatçımız Ülkü Beşgül mikrofona gelsin.

Bu güzel Ankara türküsünün ardından sevgili dostlardan gelen mesajlara bakıyorum efendim. Facebook sayfasına yazan sevgili dostlarımız. Bu akşam kim yazmış ilk olarak? İsviçre Mersin'den Şadiye Tural Aktaş. Merhaba TRT Akşamlar dizisi. Hoş geldiniz Burak Bey. Bu güzel program için teşekkür ederim ve Barış Manço'dan bir şarkı lütfen demişler. Ay Yıldızlı Bayraklarımızla hazır efendim. Birazdan dinleyeceğiz. Orman Beyliköy'e Tokat'tan selamlar gönderiyor İlyas Aydın ve her zaman olduğu gibi kamu spotlarını paylaşmış. Özellikle orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır diyor. Gerçekten bu aralar önümüzdeki birkaç gün orman yangınları açısından da çok riskli olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Çünkü işte hava sıcaklıkları yükselecek, sonra düşecek. O arada çıkabilecek orman yangınları rüzgar nedeniyle ne yazık ki kontrol altına alınamayabilir. O yüzden

Çok haklı sevgili İlyas Aydın. Ormanlarımızı koruyalım efendim. Gürcan Hüsbal'da iyi akşamları yayına diliyorum Burak Bey. Bizleri unutmayın. TRT dostlarım Veysel Şahin ve İlyas Aydın başta olmak üzere tüm dostlara gelsin gecenin anlamına binaen. Uzun ince bir yoldayım Tarkan. Tarkan'dan hazırladım efendim. Ordudan Leyla Çabuk selamlar gönderiyor. Neşet Ertaş'tan Mühür Gözüm türküsünü dinleyeceğiz. Bu arada İlyas Aydın sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Can, Durak Çağatay, Gürcan Üsbal, Veysel Şahin, Leyla Çabuk, Meryem Yılmaz'a armağan etmişti. Elbette ki dinleyeceğiz efendim sırası geldiği zaman. Ahmet Can, merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bülent Ersoy yaktı beni, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkürler. Sedef Ekiz merhaba demiş Ankara'dan değerli radyo dostumuz. Nazan Öncel'den gidelim buralardan. Gidelim de Nazancım makinede çamaşır ocakta yemek torun tombalak gidilmiyor işte bilim demiş. Valla ben de o kadar fazla sorumluluk yok. Şöyle bir 10 gün sonra da gitmeyi düşünüyorum tabii ki geçici olarak efendim bir süreliğine. Zehra Kayanfuruncu, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Bir şarkı çalarsanız mutlu olurum demiş. Bordo mavi kalpler ve çiçeklerle. Tabii ki size de bir şarkı armağan edeceğiz elbette. O zaman şimdilik görebildiğim mesajlar bunlar. Efendim ilk olarak Şadiye Tural Aktaş istemişti. İsviçre Möhlin'den Barış Manço'dan bir şarkı lütfen demişti. Bu akşamki temamıza uygun bir şarkı da buldum. Barış Manço'yu da saygıyla rahmetle anıyoruz.

Möhlin'den Şadiye Toral Aktaş için dinlettik. Sevgili dostlar, Barış Manço'yu da anmış olduk böylece. Ve efendim, Gürcan Ünsal selamlar gönderiyordu. Unutmayan TRT dostlarım, bizleri unutmayan TRT dostlarım, Veysel Şahin ve İlyas Aydın başta olmak üzere. Tüm dostlara armağan olsun diyor Tarkan'dan. Uzun ince bir yoldayım. Tarkan, selam, bütün dostlara da armağan etmiş olalım.

Gürcan Özbal istemişti Mersin'den değerli radyo dostumuz. Bizleri unutmayan TRT dostlarım Veysel Şahin ve İlyas Aydın başta olmak üzere tüm dostlara armağan ediyordu. Gecenin anlamına binaen uzun ince bir yoldayım dedik, Tarkan'dan dinledik sevgili dostlar. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlar göndermiş. Neşet Ertaş'tan Mühür Gözlüm türküsünü çalarsanız sevinirim demiş. Elbette efendim biraz uzunca bir türkü dinlemeye başladık bile.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresi devam ediyor sevgili dostlar. Ankara'dan Ahmet Can, merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bülent Ersoy yaktı beni. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demişti. Buyurun efendim o zaman Bülent Ersoy bizlerle.

Ankara'dan Ahmetcan istemişti efendim. Teşekkür ederim Burak Bey diyor. Eksik olmayın Ahmetcan. Sağ olun, sağ olun. Ve Sedef Ekiz, Nazan Öncel gidelim buralardan demişti. Gidelim de makine de çamaşır, ocakta yemek, torun tombalak gidilmiyor işte diyordu. Bakalım efendim, yalnız Nazan Öncel'den bulamadım da o şarkıyı Göksel'den buldum. Dinleyelim.

Göksel mikrofondaydı Ankara'dan, Sedef Ekiz içindi. Ne demiş şair diyor, gitmeyi çok düşündüm ama hiç gittiğim olmadı. Teşekkür ederim Burak Bey demişler. Bilmiyorum efendim, belki de arzu ettiğiniz güzel bir kısa yolculuk yaparsanız gitmek istediğiniz o güzel şehre. Evet dostlar, İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fırıncı bir şarkı dinletir misiniz demişti. Behiye Aksoy'dan yine güzel bir şarkı seçtim. Zehra Kayan Fırıncı için buyurun.

Zehra Kayan Fırıncı'ya armağan etmiştim efendim. Sanatçımız Behiye Aksoy'dan dinledik. Her gece yollarda gözledim seni. Hüzzam bir şarkıydı. Ve efendim sevgili Fatih Terzi, merhaba Burak Bey. Bu akşam programdan uzak kaldım ama günün konusu fevkaladeymiş. Nazan Öncel şarkısı olsa da Manış Baba'nın nefis okuduğu "Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez" diye nakaratı olan "Bu havada gidilmez" şarkısı bende hep yola çıkma isteği uyandırır. Sevgilerimle diyor. İstanbul'dan sevgili Fatih Tirsi. Evet dostlar, şairin de dediği gibi gitmek sadece coğrafi bir yer değiştirmek değildir. Bazen bir hatıradan, bazen bir şehirden, bazen de sadece yorgunluklarımızdan uzağa gitmek isteriz. Şimdi sevgili Fatih Tirsi'nin isteği olan şarkıyı Manuş Baba'dan dinleyelim.

Bu güzel şarkıyı İstanbul'dan sevgili Fatih Tirsi'nin isteğiyle dinledikse dostlar. Zehra Kaya Fırıncı da isteğinin ardından çok teşekkür ederim. Burak Bey kardeşim teknik masa demiş kalplerle. Eksik olmayın ablacığım, sağ olun sağ olun. Selamlar olsun Möhlin'e bir kez daha. Evet galiba istekleri tamamladık. Zaten süremizin de yavaş yavaş sonu yaklaşıyor. Sibel Can'ı da dinleyelim. Yine temamıza uygun bir şarkı. Bu sefer hani yola gitmek değil de birileri yoldan gelsin diye yapılan bir eylem var sırada.

Sibel Can'ı dinledik sevgili dostlar. Gül döktüm yollarına dedi söylediği güzel şarkıda. Ve efendim gitmek mi zor kalmak mı zor diyelim. Yavaş yavaş vedalaşacağız zaten bu şarkının ardından.

Dostlar, kalplerin ve seslerin buluştuğu, anıların canlandığı akşamın adresinde. Bu akşam da zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Facebook sayfamıza öyle güzel mesajlar geldi ki. Her bir satırınız gecemize ayrı bir ışık oldu. Bizleri yalnız bırakmayan Zehra Kayan Fıruncu ve teknik masamıza teşekkür ederek başlayalım. Şairin gitmeyi çok düşündüm ama gittiğim olmadığı sözüyle içimizi titreten, sonra da gidelim buralardan Nazancığım da nasıl gidelim diyen Sedef Ekiz'e. Programı kaçırsa da aklı bizde olan ve Manış Baba'nın o güzel bu havada gidilmez nakaratıyla yollara düşen Fatih Tirsi'ye gönülden sevgiler. Ahmet Can dostumuza Bülent Ersoy'dan Yaktı Beni'yi, tüm TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarını armağan ettiği için teşekkür ederiz. Ordu'dan selamlar göndermişti. Leyla Çabuk, Neşet Ertaş'tan o güzel türküyü istemişti. Şadiye Tural Aktaş, Barış Manço'dan. Ve elbette her zaman olduğu gibi yayına sadece mesajıyla değil, sağduyusuyla, kamu spotlarıyla değer katan sevgili İlyas Aydın'a, Tokat Orman Beyliği'ye selamlarımızı gönderiyoruz.

Dostlar, bir pazartesi gecesi daha geride kalırken yola çıkanların, yoldan dönenlerin de gönlü hoş olsun. Duyguların sesle buluştu. Akşamın adresi şimdilik noktalanıyor ama ayrılık uzun sürmeyecek. Yarın akşam saat 22'de o eski mahallelerimizi, sıcak komşuluklarımızı konuşmak üzere biz yine burada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda mikrofon başında olacağız. Sesimizi sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Fatih İnce ve ben Burak Pekcan. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. CHP'nin 38. Oran Kurultayı'na ilişkin dava kararı Yargıtay'da 1 Eylül'den sonra ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayye seçildi. İngiltere'de 10 yılda 7 kez başbakan değişti. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki törende denize çelenk bırakıldı. Daha sonra Türkiye'den götürülen bayrak adaya çıkarılmak üzere askere teslim edildi. Tören kapsamında 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
2: Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır.
1: Kıbrıs'tan dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adada adil ve kalıcı çözüm için iki devletin egemen eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Ana vatan ve garantör Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilerleyişini durduramayanlar, bundan sonra da Kıbrıs Türk'ünün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacak, beş parmak dağlarını şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edeceklerdir.
1: Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen törende konuştu. Kıbrıs'ı yeni askeri oluşumların parçası yapmak isteyenleri dikkatle takip ettiklerini belirtti.
2: Türkiye'nin yer almadığı Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir

0: ardında tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile mavi vatanımızdaki çıkarlarımızı koruyacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında Gazi Mağusa'da gemi trafik hizmetleri merkezini kurduk. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize ne lazımsa bakanlık olarak onu yapma gayreti içerisindeyiz.
1: Dışişleri Bakanlığı Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamada sözleşmenin Türkiye tarafından 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlik ilkeleri doğrultusunda uygulandığı belirtildi. Montrö'nün Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğu vurgulandı. Sözleşmenin barış ve savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu kaydedilerek, Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir denildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz.
1: Numan Kurtulmuş ilk görüşmesini yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacak. Kurtulmuş DEM Parti Meclis Grubu'nda da istişarelerde bulunacak. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.
3: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak.
1: Kurtulmuş'un çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayı konuşulacak. Kritik eşik olarak görülen, belirtilen örgütün silah bırakmasının teyit ve tespitinin güvenlik güçlerince yapılması somut adım için ilk şart. Kanunun süreli ve tek seferlik olacağı belirtiliyor. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheli arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Soruşturmaya ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Suç örgütleriyle örgütlü suç yapılanmalarıyla bu yapılara alan açmaya çalışan her türlü kirli ilişki ağıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlilerinden arama ve yakalama kayıtları, araç sorgulama, kırmızı bülten ve gümrük geçiş bilgileri için işbirliği yaptıkları belirlendi. Bakan Gürlek devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek ifadesini kullandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağ saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca daha önce örgüt içinde bulunan Abuzer Dilekçi isimli şüpheli de kazanın FETÖ elebaşının talimatıyla gerçekleştirildiğini, üst düzey bir teröristten duyduğunu aktardı. Soruşturmada çarpıcı itiraflar da geldi. O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli İsmail Kaya, ifadesinde kazadan hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda enkazın tespit edildiğini söyledi. Kaya buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına neden olan Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin sahte bilgi notunu ise amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiği iddiasında bulundu. Kaza Kırım ekibinde yer alan şüphelilerin ifadeleri de delil karartma operasyonunu deşifre etti. Enkazdaki incelemede navigasyon cihazının yerinde olmadığını fark eden şüpheliler bu ayrıntıyı resmi kaza raporuna yazmadıklarını kaydetti. Ayrıca askeri heyette görevli bazı isimlerin de helikopter enkazına merak ettikleri için gidip baktıklarını dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 29 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirten Bakan Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir dedi.

CHP'nin 38. olağan kurul sayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini kaydetti. Bakan Çiftçi'nin başkanlık ettiği siber güvenlik toplantısında 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonlar değerlendirildi. Suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi. Bakan Çiftçi, dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline getireceğiz dedi. Başkent Ankara'da açlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yeni mahalledeki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen kişi aranıyor. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hamas'tan yapılan açıklamada Hayye'nin İsrail'in Gazze'deki saldırısı sırasında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya Sinmar'ın yerine hareketin siyasi büro başkanı olarak seçildiği ifade edildi. Sinmar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırısı sırasında 17 Ekim 2024'te Sinmar'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye bu saldırıdan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye kendisi ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı dünyanın gündeminde. The Wall Street Journal'a göre İsrail, ABD'de kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden kazanmak için 50 milyon dolarlık algı operasyonu yürüttü. Milyonlarca Amerikalıya yapay zeka destekli mesaj gönderildi. Bazı sosyal medya fenomenleri de İsrail lehine hazırlanan manipülatif içerikleri yaydı. Wall Street Journal, İsrail'in 2025 yılından bu yana ABD'de çok sayıda iletişim ve lobi şirketiyle çalıştığına da dikkat ediyor. Çekti. Soykırımcı İsrail kabinesinin dışişlerinden sorumlu üyesi Gideon Saar da algı şekillendirme çalışmaları için ülkesinin 2026 bütçesinde 700 milyon dolar kaynak ayırdığını açıklamıştı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. İngiltere'de 10 yılda 7 başbakan değişti. Burnham görevde daha uzun kalma niyetini 10 yıllık bir planı olduğunu açıklayarak gün yüzüne serdi. Burnham dış politika önceliklerini sıralarken İngiltere Ukrayna'ya desteğini sürdürecek dedi. Ancak ne Gazze'deki trajediden söz etti ne de İran ve Hürmüz'deki gelişmelerden. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da 1 Eylül'den sonra ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayye seçildi. İngiltere'de 10 yılda 7 kez başbakan değişti.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler Górnik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar Midtjylland'de elemesi halinde Tromsø, Hradets Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir'in ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Inter Turku'yu elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Atletik Kulüp Descaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray yönetimi Lemina'nın ayrılma olasılığına karşı transfer listesini genişletti. Sarı Kırmızılılar gündemine Lille'den Engel Ayel Mukayu'yu da aldı. Cedi Osman'ın PAOK'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

0: durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 19, İstanbul, Samsun 21, İzmir, Kahramanmaraş 24, Trabzon 22, Antalya 28, Erzurum 13, Malatya 20 ve Gaziantep 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometresi arasında üst yapı onarım yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ile 4. kilometresi arasında bölünmüş yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi. Arkası yarın.

0: Şerefli Yol 5. Bölüm. Yazan Cenap Ozankan, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Şakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, binbaşı Hilmi Bey, Aytaç Çürük Aslan, Arif Bey, Erol Keskin, birinci mülazım Nazmi, Müşfik Kenter, İclal Candan İsen Say, Silvia Kadriye Kenter, Nermin Deniz Gökçer Perk, Hamdiye Hanım Nezahat Tanyeri, Talip Alev Sezer, Recep Zihni Göktay, Osman Erhan Yazıcıoğlu, Güzide Hanım Nezihe Becerikli.
1: Mondros Mütarekesini izleyen yıllarda İstanbul Merkez Kumandanlığında vazifeli olan binbaşı Hilmi Bey, divan yolunda Talip'e rastlar ve onun polis müdürlüğünde görev almasını sağlar. Talip'in askerlik arkadaşı 1. Mülazım Nazmi ise binbaşı Hilmi Bey'in emrinde görevlidir ve o tarihte Ankara'ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya fikren bağlıdır. Bir gün karısı İclal'den arkadaşı Nermin'e rica ederek sadrazamın katibi olan babası kanalıyla Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'na tayin ettirilmesini ister. İclal bu bahsi açınca Nermin'in annesi daha seçkin bir vazife zanlıyla Kuvayi İnzibatiye'ye tayininin daha iyi olacağını söyler. Bu arada binbaşı Hilmi Bey Ankara'ya İstanbul hükümetine dair haberler ulaştırmaya çalışırken Talibe de sadrazamın yalısında alınan kararlar hakkında bilgi toplamak vazifesini verir. Öbür taraftan 1. Mülazım Nazmi, Kuvayi İnzibatiye'ye tayininin gerçekleşmesini önlemek için karısı İclal'i Nermin'lere gönderir. Talibe gelince sadrazamın yalısından çıkan katibi izleyerek köşkünü öğrenmiş, koleje giden kızı Nermin'le arkadaşlığa başlamıştır. Nermin'le arkadaşlığı ilerleyen Talip ise ondan önemli haberleri toplamaya başlamıştır. O sıralarda bir gün Nermin annesiyle İclal'lere gelerek 1. Mülazım Nazmi'nin Üsküdar'a tayininin çıktığı müjdesini getirmiştir.
2: Arif Bey kardeşim, sana şunu söylemek istiyordum. Harbiye Nezaretinde hava biraz değişti gibi geliyor bana karşı. Ne dersin, yoksa benden şüpheleniyorlar mı?
3: Ben belirli bir şey duymadım, görmedim ama olmayacak şey değil.
2: Ama gözünü seveyim birader, bizim yanımızda seni de mimlemesinler. Hoş ilişkimizi gizli sürdürüyoruz ama ne olur.

0: Sabırlı olmaz.
1: İhtiyatlı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki şimdiye kadar da bir şey olmadı. Kimse de ürkmüş gibi görünmüyor.
0: Aman ürkmesinler birader, yoksa işimiz yarım kalır. Haliç depolarındaki silah ve cephanenin taşınmasına yarın gece başlayacak bizim çocuklar. Bizim birinci mülazim Nazmi gönüllü istedi bu işi. Bir hafta izni var. Ben başlarında bulunurum kumandanım, uygun görürseniz dedi. Ben de pekala dedim.
1: Çok dikkatli olmaları gerek binbaşım, çok. Nöbetçileri takviye edeceklermiş galiba itilaf kuvvetleri diyorlar.
0: Evet, yalnız zamanını bilmiyoruz. Fakat bir kanaldan öğreneceğiz.
1: Talip nasıl? İki günden beri daireye uğramadı.
0: İz üzerinde adım adım. Şaka bir tarafa. Himmetinle öyle bilgiler getirdi ki bize.
1: Himmet değil binbaşım, himmet değil. Bu pek tabii bir şey. Çocuk bilmiyorum kaç saat uyuyor. Bir yandan da dairesine faydalı olmak için çırpınıyor. Bir gece eve gitmemiş. Haber de verememiş annesine. Kadıncağız sabah sabah çıka geldi. Neyse ki oğlunu gördü de rahatladı kadın. Ateş gibi çocuk doğrusu.
0: Bize böyle gençler lazım. Memleketin selametinin hangi yolda olduğunu görebilen. Allah için mahiyetindeki birinci mülazim de yaman çocuk. Nazmi tanıyorsun.
1: Hı.
0: Yeni evli ama evi falan gözü gördüğü yok.
1: Helal süt emmiş çocuklar, helal. Bunları ne kadar takdir etsek azdır.
2: Hanımcığım bir hafta izinliyim. Üsküdar'daki vazifeye başlamadan önce bir hafta izin verdiler. Çok önce istemiştim ancak şimdi geldi.
3: Gördün mü ne iyi oldu. Boşuna meraklanıyordun. Şimdi birkaç günde dinlenirsin.
2: Maalesef dinlenecek vakit değil.
3: Neden? Daha ne istiyorsun? Bundan daha iyi vakit mi olur?
2: Birkaç gece mühim işim var. Sabahları gelir biraz uyurum.
3: Adam akıllı, dinlen bari diyorum birkaç
2: gün. Canım birkaç saat dinlenmek yeter.
3: Evlendiğimizden beri doğru dürüst yüzünü görmedik. Annem bile söylüyordu.
2: Anlayış göstermelisin hanımcığım. Kısmet olur da ihtiyarlarsak bıkarsın o zaman suratımızı görmekten.
3: Neler söylüyorsun?
2: Öyle. Ha, şunu diyecektim. Senin Silvia isminde bir arkadaşın var ya hani mektepten.
3: Evet, bir şey mi vardı?
2: Görüyor musun onu bugünlerde?
3: Evet, bugün öğleden sonra Nermin'le bana gelecekler.
2: İyi öyleyse. Babasını tanır mısın sen?
3: Evvelce birkaç defa görmüştüm. Dost adamdır, iyi nazik bir adamdır. Niye soruyorsun?
2: Silvia da bizi sever demiştin galiba.
3: Evet.
2: Öyleyse sana bir şey söyleyeceğim. Bunu yapacaksın. İtiraf başkumandanlığının silah ve cephane depolarımız hakkında bir kararı olacak. Nöbetçileri artırmalarına dair. Bunu tatbike ne zaman başlayacaklarmış? Bu gece babasının ağzını arayıp bize yarın haber getirebilirse
3: ama
2: çok iyi olur.
3: Ama nasıl söyleyeceğim ben bunu?
2: Canım sen söylersin. O da senin söylediğine göre becerikli bir kızdır. Babasından öğrenir. Nermin'in yanında söylersem bir zararı var mı?
3: Zannetmiyorum. Anladığıma göre o da kızıyor bu işgalci takımını. Akıllı kızdır. Hemen sezer niçin sorduğunu. Hem kuzum sen bazı işlerin içindesin gibi geliyor bana.
2: Yok canım, sende ne işi?
3: Hissediyorum ben.
2: Sana öyle geliyor.
3: Saklama.
2: İyi olan herhangi bir işin içinde olmak gerekmez mi?
3: Anladım. Düşündüğüm gibiymiş.
2: Sen onu bırak da hanımcığım. Silvia'dan istediğimizi öğren, olur mu?
3: Peki. Bugün söylediğini yapacağım.

0: Şu perşembeleri de olmasa hiç neşelenemeyeceğiz hemen hemen.
1: Doğru. Yabancı askerler her yeri öyle doldurmuş ki insan sokağa çıkıp sevdiklerine ziyarete gitmeyi bile istemiyor.
2: Neyse, hakaretlere kadar gelmek bir tramvaya binmeye bakıyor da ben de rahatça gelebiliyorum.
1: Geçenlerde Cihangir'de bir hadise olmuş. Sarkıntılık etmiş bu askerler bizden bir hanıma. Nazmin'in de canı çok sıkıldı. O günden beri sokağa bile çıkmamı istemiyor.
2: Barbarlık yaptıkları.
1: Senin kırmızı yüzlü yüzbaşı nasıl? Yok ama darılma, şaka söylüyorum.
0: Biliyorum şaka olduğunu, haklısın. Adam Nero'nun 20. asırdaki kopyası. Geçen gün yine sefarete gelmişti. Uzun boylu konuştular babamla.
2: Niye dair?
1: Ya İstanbul'daki meseleler yahut Silvia'ya dair.
0: Yok canım, bu sefer ben değil. Sorma, ikinci planda kaldık.
1: Ne peki?
0: İstanbul'daki ambarları nasıl koruyacaklarını anlatıyordu.
1: Nasıl koruyacaklarmış?
0: Yanlış anlamadıysam ayın 5'inden itibaren nöbetçileri 2 misline çıkaracaklarmış. Demek ki bir hafta sonra.
2: Niye lüzum görmüşler buna?
0: Bir depodan silah çalınmış.
1: Öbürlerinden?
0: Önce tehlikeli gördükleri yerleri takviye edeceklermiş. Bazı depolardan eminmişler. Oradaki nöbetçileri kafiymiş. Babam bu takviyelere ihtiyaç görmüyorum dedi nedense. Sonra uzun uzadıya anlattı. Adam da bunlar akla yakın geliyor ama ben önce generale anlatmalıyım bunları dedi.
1: Ne dersin bu işlere Nermi?
2: Beğenmiyorum.
0: Ben de beğenmiyorum.
1: O da bizim gibi düşünür.
2: Bilirim. Bu yüzbaşı askeri istihbarattanmış. Kuzum Silvia, merak ettim. Babanla konuşurken Aşgari adında birinden söz edildi mi hiç?
0: Ben yanlarında değildim. İkamet

0: Nikah tarafındaydı mümessilliğin. Ne dedim bakayım? Tuhaf bir isim.
1: Aşgari.
0: Evet. Evet, galiba o. Öyle bir isim. Ankara'ya göndereceklermiş galiba.
2: Çok tuhaf. Ne sebeple ki?
0: Pek dinleyemedim gerisini. Aman çocuklar, biz ne anlarız ki bu işlerden? Hadi bu sefer İclal'in piyanosuna.
3: Hadi biz de söyleyelim.
2: Vallahi sesim hiç iyi değil.
0: Hadi canım.
4: Oğlum canını çıkarıyorsun. Baksana adam akıllı süzüldü.
5: Anacığım ne yaparsın? İstanbul'un halini görüyorsun. Biz bir şeyler yapmaya uğraşmazsa kim uğraşacak?
4: Baban iyi ki bu günleri görmedi. Mütareke emin ol hastalığını hızlandırdı. Ne yaparsın?
5: Sevr muahidesi de imzalandı. Şimdi galip devletler şartlarını perçinlediler.
4: Ya bir de buna yetişseydi.
5: Acısı bir kat daha büyüdü anacığım. Geçen gün binbaşı Hilmi Bey bahsediyordu. Ne vatansever adamdı diye.
4: Sorma. Ne yazık ki sıhhati müsaade etmedi daha fazla hizmete.
5: Ya Recep, bizim peder böyleydi işte. Keşke görebilseydin.
6: En iyisi Anadolu'ya kaçayım diyorum abi. Orada kendimizi evimizde buluruz. Burada korkarım çıkacak bir aksilik.
5: İyi olur Anadolu'ya gidersen Recep. Yaman silah kullanırsın. Okuman yazman da var galiba.
6: Biraz abi.
5: Askerlik yapmadın sen ha?
6: Yapmadım.
5: Ankara'da muntazam ordu kuruluyormuş. Hemen onbaşı yaparlar seni. Verirler acemilerin başına. Hiç olmazsa hizmet edersin vatana.
6: Tamam, benim düşündüğüm de bu.
7: Şimdi yeni bir mesele daha çıktı Arif Bey. Aşgari meselesi.
8: İtilaf devletlerinin bu adamı casusluk maksadıyla Anadolu içlerine, bilhassa Ankara'ya sokmak fikirlerini yeni haber aldık. Vaziyeti dün öğrenebildik ancak. Siz bana gelmeseydiniz ben gece muhakkak sizin devlethaneye girecektim.
7: Bu adam hakkında bilgi edinebildiniz mi?
8: Tam değil kardeşim. Yalnız dilimizi çok iyi konuştuğunu, büyük harp içinde İstanbul'da bir müddet kaldığını öğrendik.
7: Ne kadar kalacak acaba burada?
8: Bir müddet kalıp İstanbul'un ve Ankara'nın vaziyetini inceleyecekmiş galiba.
7: Aman kardeşim, tetikte olalım. Bu adamın içeriye sızmasına mani olalım.
8: Binbaşım, talibi hemen hemen sizin emrinize verdik. Artık himmetinize kalıyor.
7: Ben yarın talibe bu işin ardına düşmesini söyleyeceğim.
8: Aman kardeşim, iş artık sizde. Binbaşım, ben her zaman emrinizdeyim. Ha, şunu söyleyeyim. Yerini bilmesi cihetinden talibe kolaylık olur. Adam sefarethanede yatıp kalkıyormuş.
7: Demek muhafaza altında tutuyorlar.
8: Ne yapsınlar? Oynayacakları kozun üzerine titremeleri gerekiyor tabii.
7: Onun izini bulmayı talibe veririz. Hakkında gereken bilgiyi de ediniriz. Yalnız benim senden bir ricam var.
8: Evet.
7: Bu heriflerin beni daha uzun müddet rahat bırakacaklarını zannetmiyorum.
8: Yeni bir şey mi var yoksa?
7: Şahsen son derece dikkat etmemle birlikte biri jurnal edebilir. Nemrut Mustafa Paşa'nın divan harbine düşersek kurtuluş zor olur.
8: Yok canım, yok, inşallah böyle bir şey olmaz.
7: Olduğu takdirde sana büyük bir iş düşüyor Arif Bey.
8: Evet.
7: Benden sonra bizim gizli teşkilatın başına senin geçmeni istiyorum. Şimdiden hazırlığını yapalım.

0: Nermin Hanım, sizden çok mühim bir bilgi daha rica edeceğim.
1: Hay hay, yapabilirsem istediğinizi.
0: Yaparsınız gibi geliyor. Bir adam hakkında bilgi. İtilaf devletleri işgal kumandanlığı her işini hükümetle beraber yapıyor. Bu sebeple sadaretin bu işten haberi olsa gerek. Siz Aşkari adında ve Ankara'ya gönderilmesi düşünülen bu adam hakkında, tabii hareket planı hakkında bir takım bilgilere rastlayacak mısınız acaba babanızın evrak arasında?
1: Bu gece zaten bir mektup tercüme edeceğim. Bu arada dosyalara bakmaya çalışayım.
0: Çok teşekkür ederim. Ama lütfen iyice arayın kağıtları. Belki işimize yarayacak bir ipucu ele geçirirsiniz. Küçük bir bilgi de olsa biz onu değerlendiririz.
1: Merak etmeyin. Şimdiye kadar size faydalı olmadım mı?
0: Ne demek faydalı olmak? Daha fazlası. Size ne kadar şey borçluyum.
1: Yok, borçlu değilsiniz. Bu hem de sizin için benim yapmam gereken bir şey.
0: Tekrar teşekkür. Bu daha içinde yazık ki sizinle daha güzel, daha duygulu şeyler konuşamıyoruz. Fakat bilin ki kalbimi size verdim.
1: Konuşuruz inşallah. Önce gaye gerçekleşsin. Biliyor musunuz, geçen akşam memleketin durumu hakkında babamla adeta kavga ettik. Şüphelenecek diye benden ödüm de kopmadı değil.

0: Abi, abi.
1: Sen misin Osman? Ben de kim diyorum bu?
0: Benim abi. Sen nereden böyle bu saatte?
1: Bir işimiz vardı, oradan geliyorum.
0: Ben de size uğradım. Hanım teyzemiz çıktı, daha gelmedi dedi. Ben de ne yapalım, ne yapıp yapıp yarın görürüm onu dedim. Kaç gündür bulabildiğimiz yoktu seni abi.
1: Biliyorsun iş kovalıyoruz Osman. Başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Bir şey mi var beni aradığına göre?
0: Var abi. Recep sana açmış niyetini. Benim de başım dertte. Her saat çanımızı ot tıkarlar. En iyisi yazılmak jandarmaya.
1: Çok iyi olur. Binbaşı Hilmi Bey'e söyleriz, seni askerlik şubesinden jandarmaya yazdırırız. Zannedersem Selimiye'de 2 ay piyade talimi yaparsın. Ondan sonra doğru jandarmadaki birliğine.
0: Hay yaşıyorsun abi. Ne de olsa asker ocağıdır. Ondan sonrası için kafada bir şeyler var ya.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim Osman. Benim bir arkadaşım var, birinci mülazim Nazmi. Birbirimizi çok severiz.

0: Affedersiniz, Talip Bey'in evi burası mı?
1: Evet kızım, ne vardı?
0: Kendisini arıyordum da, dün görüşecektik.
1: Ya, niçin?
0: Kendisi bilir, oldukça mühim de.
1: Siz kim oluyorsunuz kızım?
0: Ben arkadaşı.
1: Ben sizi ilk defa görüyorum. İsminiz?
0: Nermin.
1: Kapıda kaldınız. Size buyurun içeri diyeceğim ama...
0: Girmesem iyi olur efendim. Yalnız acaba şimdi nerede olabilir?
1: Resmi vazifesinde bulunabilir şu saatte.
0: Oraya gidemem. Başka yerde de görüşemeyiz. Daha doğrusu yani kendisini bulamam efendim.
1: Peki ne söyleyeceksiniz kızım? Bana söyleyin, ben söyleyeyim.
0: O kadar da acele değil.
1: Ama mühim demiştin kızım.
0: Mühim sayılır ama... pek acelesi de yok.
1: Peki kızım, peki siz bilirsiniz. Ama kapı önünde kaldınız, rahatsız olun.
0: Rica ederim, ben sizi meşgul ettim. Lütfen benim aradığımı söyler misiniz kendisine?
1: Tabii, tabii evladım, tabii eve gelir gelmez.
0: O halde Allah'a ısmarladık efendim.
1: Rica ederim.
0: Teşekkür
1: kızım.
0: Ederim efendim.

0: Dün akşam işimiz rast gitti kumandanım.
1: Aklım sizdeydi çocuklar. Talip sen de depoda mıydın?
2: Hayır efendim, ben çocukları topladıktan sonra takacı Salih Reis'i bulmaya gittim. Hayvansaray yanaşacağı yere Halıcıoğlu'nun önüne bağlamış takayı.
1: Ya
2: buluncaya kadar ecel teri döktüm efendim.
1: Nazmi, ya işimiz rast gitti diyorsun sen.
0: Efendim, nöbetçilerin biri sızmış. Öbürünü lafa tuttuk konuştukları dilden. Çocuklar zaten depoyu bekliyorlar. Binbaşım, çocuklar arı gibi çalışıp sessiz sedasız hiç belli etmeden depoyu boşaltıverdiler. Birkaçı da ateş yakıp horon tepmeye başlayınca nöbetçinin dikkati oraya
1: anlaşıldı.
0: Toplandı.
1: Anlaşıldı. İşiniz neden iyi yürümüş. Peki, takayı doldurabildiniz mi?
2: Doldu efendim. Sarıyer'deki arkadaşlarla konuştum ben. Bereket sabah olmadan sağ salim boğazdan çıkmışlar Karadeniz'e.
0: Şimdi İnebolu'ya yaklaşmak üzere olsalar gerek.
1: Adamlar bereket versin boğazın kontrolünde hayli açık veriyorlar. Şimdilik.
0: Bu müddet içinde ne kadar kaçırabilirsek kârdır binbaşım.
1: Evet. Sıkı çalışmak lazım. Senin iznin Nazmi ne zaman bitiyordu?
0: Öbür gün kumandanım.
1: Evet. Demek ki bizimle bir günün kaldı. Bu gece de Zeytinburnu'ndaki depoda çocukların başında bulunsan.
0: Baş üstüne kumandanım.
1: Ondan sonra yeni kıtana gidersin.
0: Evet efendim.
2: Endişemiz efendim itilaf nöbetçilerinin takviyesi.
1: Sağlık olsun. O zamana kadar boş duracak değiliz.

0: Peki Aşkari denilen adam daha kalacak mıymış İstanbul'da?
1: Bennett'in babama söylediğine göre öyle. İşgal kuvvetleri karargahına gideceği zaman yüzbaşının otomobilini tahsis ediyorlarmış kendilerine.
0: Gene elçilikte mi kalıyormuş?
1: Evet.
0: Peki Silvia, bu adam hangi yoldan geçecek Anadolu'ya, bir şey söyledi mi baban?
1: Şuradan buradan konuşurken onu da sordum. Gizli tutuyorlarmış bu işi. Deniz de olabilir, karayolu da olabilir dedi babam.
0: Bu kat iyi değil galiba, babanın tahmini.
1: Onunla bir ölçüde konuşuyorlar. Babam her iki yoldan, galiba niyetiniz daha fazla deniz yolu dediği vakit yüzbaşı henüz karar vermedik dedi.
0: Baban ağız aramış.
1: Aradı ama işte dediğim gibi adamın verdiği cevap bu oldu.
0: Bir çay daha içmez misin Silvia?
1: Evet lütfen.
0: Gene koyu mu olsun?
1: Koyuca lütfen. İclal'in kulakları çınlasın. Keşke o da olsaydı.
0: Ya ne iyi olurdu. Telefon anne, bakar mısınız?
2: Bakayım kızım.
0: Yine babamı arıyorlardır.
2: Alo, buyurunuz efendim. Kim dediniz, isminiz? İsminizi soruyorum efendim. Burada öyle kimse yok.
0: Kimdi anne?
2: Aa, delinin zoruna bak. Bir erkek, burada olmayan birini arıyor. İsmini soruyorum, söylemiyor.
1: Ara sıra böyle yanlışlıklar oluyor teyzeciğim.
0: Demek bir erkek. Çok garip. Nasıl bir ses?
2: Ay ne bileyim ben kızım.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine, sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini, her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

etmeseydin, beni kula kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.
2: Geyik, Türk kültüründe sadece bir hayvan değil, inancın, doğayla uyumun ve ruhsal yolculuğun simgesi olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman bir rehber, kimi zamansa ilahi bir mesajın taşıyıcısıdır geyik. Biz de bugün Mavi Gök Yağız Yer programında Türk kültürünün derinliklerine uzanan, doğayla insan arasındaki kadim bağ simgeleyen geyik inancı üzerine konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Gamze Hanım, Türk mitolojisinde geyik nasıl karşımıza çıkar sorusuyla başlayalım sohbetimize isterseniz. Nasıl bir varlık olarak anlatılır geyik?
3: Evet Orkun Bey, Türk mitolojisinde geyik sıradan bir hayvan olarak anlatılmaz bize. Kutsal, kozmik derinliği olan ve ontolojik bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ki mitolojideki bütün anlatılarda da ritüel

0: heykellerde de bu şekilde kendisine yer bulmuş. Şöyle mitolojimizde bizim kutsal ata ve soyun başlangıcı olarak görülüyor geyik. Şimdi diyebiliriz ki kurt olarak biliyorduk biz bunu. Ama kurdun yanı sıra geyik de yine soyun başlangıcı ve soyu koruyan bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kurt gökten gelen eril gücü temsil ederken geyik de yeryüzünün koruyucusu, bereketi ve dişilliği olarak bize anlatılıyor. Bunun dışında yine mitolojimizde rehber ve yol gösterici bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Türk milleti ne zaman dara düşse, ne zaman yolunu kaybetse bir kılavuz olarak yine geyik bizim karşımıza
1: Evet.
0: çıkıyor. Bunun dışında bir şey daha var Orkun Bey. Kozmik sembolizmde de kendisine yer bulmuş. Hayat ağacıyla bağdaştırılmış mitolojimizde. Şöyle ki geyiğin o devasa boynuzları hayat ağacıyla ve gökyüzüne uzanan bir köprü olarak yine bize anlatılıyor. Bu yüzden o hayat ağacının da bir hayvan üzerinde sembol olarak
1: Evet.
0: gösterilmesi olarak da yine anlatılıyor.
1: Ağacın dalları, gövde
0: Evet,
1: ve dalları olarak da benziyor gerçekten de.
0: evet.
1: Peki hocam, kökenini nasıl açıklayabiliriz bu inancın ve özellikle sormak istiyorum, geyik neden kutsal kabul edilmiş? Yani bunun mitolojik bir temeli mutlaka vardır, değil mi?
0: Evet, şöyle yine bizim eski inançlarımızdan biri olan avcı toplayıcı zamanımızdan kalma tabiat kültüne dayanıyor aslında ki biz bundan bahsetmiştik daha önce. Şöyle ki ilk zamanlardan beri insanlar işte hayatta kalmak için, hayatını idame ettirebilmek için hem doğayla her zaman iç içe olmuşlar, bu bizim için de geçerli, hem de doğayı korumak ve ona bağladığını belli etmek zorunda kalmışlar. Geyik de yine buradan gelen aslında bir inanış. Çünkü doğanın içinde olan bir canlıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla tabiat kültüne, doğayı korumaya, ona olan bağlılık yine geyikle, geyik inancıyla beraber bağdaştırabiliriz. Bunun dışında biraz önce zikrettik. Yine türeyiş efsanelerinde hem bizde hem diğer Türk boylarında da olan geyiğin bir başlangıç ata olarak sayılması yine onun kutsiyet atfedilmesiyle alakalı. Başka bir sebep yine hayat ağacının bir gölgesi olması, o boynuzlarının dallı budaklı olmasının hayat ağacına benzetilmesi yine kutsiyetle alakalı. Belki en önemlisi yenilenmeyi ve ölümsüzlüğü temsil etmesi Orkun Bey. Şöyle geyik belirli dönemlerde boynuzlarını döker ve tekrar yeniden boynuz çıkarır. Bu da hayatın bir devinim içerisinde olduğunun göstergesi olduğu
1: Evet.
0: için yine kutsiyet atfediliyor. Şamanik yolculukta çok önemli olduğu için yine kutsal. Çünkü şaman evrenler arası geçiş yaparken geyikten yardım alıyor. Gerek geyik donuna girerek gerek onu bir ulaşım aracı kullanarak evrenler arası geçiş yapıyor. Bu yüzden yine kutsal sayılıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi neydi? Önceki programlarımızda birçok kez bahsetmiştik. Ruhani bir kelimeydi. Koruyucu ruh da diyebiliriz tabii ki. Hocam, geyikle iyi, yani koruyucu ruh anlayışı arasındaki ilişkiden de bahseder misiniz bize?
0: Tabii bizim mitolojimizde geyik ve iye yani koruyucu ruh arasında çok sıkı bir bağ var Orkun Bey. O da ne? İkisinin de metafizik bir muhafız olması. Yani bizleri kötü ruhlardan, kötü enerjilerden ya da başımıza gelecek belalardan koruması. Çünkü her ikisinin de görevi bu ki geyik de o iyeler içerisinde yer alan figürlerden bir tanesi aslında. Bunun dışında şimdi biz hep hani tabiat kültü dedik ve geyiği de onun içine dahil ettik hatırlarsanız. Şöyle ki geyiği burada da korumaya çalışıyoruz. Niye? Onun bir koruyucu ruh olduğuna inanıyoruz. Başınıza bir iş geldiği zaman ya da yolunu kaybettiğin zaman ya da bir uyarıya ihtiyacın olduğu zaman mutlaka bu mitolojik dönemde böyleydi. Günümüzde de yansımaları var. Bir geyik ortaya çıkar ve sana yolu gösterir ya da bir uyarı olarak da ortaya çıktığı zamanlar oluyor. Bunun dışında biz her zaman geyikleri mekanın muhafızı olarak görmüşüz. Hangi mekan? Tabiattan bahsediyoruz tabii. Kutsal dağlar, Altay ve Tanrı dağlarını geyiklerin koruduğuna inanıyoruz. Yine
1: Evet.
0: tabiat kültüyle ve iyelerle alakalı. Şamanın koruyucu ruhu dedik yani töz. Her zaman şamanı o yolculuklarda yardım eden, ruhsal rehberlik yapan ve şamanı o evrenler arası geçişte koruyan bir hayvan olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bereket ve soy koruyuculuğu var. Bu da bir iye görevi aslında, koruyucu ruh olma görevi. Nedir o? Dişil geyik özellikle bizde çok önemli. Soyun başlangıcı, soyun devamı, hayat veren bir hayvan olduğu için yine toplumu koruyan, insanlığı koruyan bir tarafı var. Ki İslamiyet sonrasında da bu böyle. Dervişlerde, evliyalarda ve onlarla alakalı anlatılarda biz yine geyiği koruyucu bir ruh olarak, koruyucu bir hayvan olarak görüyoruz Orkun Bey.
1: Evet, yol gösterici dediniz.
0: Evet.
1: Peki ben hemen sormak istiyorum, hangi durumlarda yol gösteriyor geyik?
0: Evet, aslında geyik ilahi gücün yeryüzündeki tecellisi olarak görülüyor. Bu tek tanrılı Tengri inanışına da böyleydi. Günümüzde de hala böyle Orkun Bey. Neden yol gösterici diyoruz? Çünkü o büyük göçler anında, zor anlarda her zaman bir geyiğin ortaya çıkması durumu var. Anlatılarda bu şekilde geçiyor. Yolunu kaybedenlere rehberlik yapıyor. Nasıl? Türk toplulukları bozkır kültüründe yaşıyoruz zaten. Sarp kayalıklar, uca buca olmayan dağların eteğinde ya da yine büyük ve coşkun su kenarlarında yaşam kurduğu için her zaman bir yol göstericiye ihtiyaç duymuş. Bu yol gösterici de bizim karşımıza geyik olarak çıkıyor. Bunun dışında biz yine göçle alakalı destanlarda ve mitik anlatılarda görüyoruz. Yine bir savaş anında ya da zor durumda kalındığında geyiğin bir çıkış yolu olarak ortaya çıktığını, mistik bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta nurani ve ışık yayan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yine savaş ve av durumlarında kahramanı çağırdığını görüyoruz Orkun Bey. Kahraman ormanda zor bir duruma düştüğü zaman yine mistik bir şekilde geyik ortaya çıkıyor ve ona yol gösteriyor, yardımcı oluyor. Bunların hepsi de onun o rehberlik anlayışıyla bağdaşan durumlar. Bir şey ekleyeceğim
1: Buyurun,
0: Orkun Bey.
1: buyurun.
0: Günümüzdeki o İslamiyet'e geçişten sonraki Hızır anlayışıyla aynı şey aslında geyik inancı mitik dönemde. Çünkü Hızır da İslamiyet'e göre zor durumlarda ortaya çıkan bir varlık ve
1: Evet,
0: rehberlik eden bir
1: evet.
0: varlık. Geyik de mitolojik dönemde her zaman zor durumda birdenbire ortaya çıkan bir varlık olarak anlatılıyor, yol rehber olarak.
1: Evet, çok önemli bir motif söylediğiniz ve anlattığınız gibi. Mutlaka sözlü olsun, yazılı olsun, anlatılarda da yerini buluyordur, değil mi hocam?
0: Evet, çünkü bizim en eski inanç ögelerimizden bir tanesi geyik. Dolayısıyla hem yazılı metinlerde hem de sözlü metinlerde kendisine yer bulmuş. Şöyle ki Türeyş efsanelerinde ve bizim soy kütüklerimizde geyik motifi mutlaka var. Ana figürüyle bağdaştırılıyor özellikle anlatıların çoğunda. Akgeyik kavramı kullanılıyor. Yine dişil bir varlık olarak soyun başlangıcı, soyu koruyan bir figür olarak. Bunun dışında Oğuz Kağan destanında kendisine yer buluyor yine geyik Orkun Bey. O da kutsallığı anlatan bir figür olarak. Kuruluş destanlarımızda bizim yine var. Şamanist anlatılarda var. Şamanın göğe geyik sayesinde yükseldiği. Dede Korkut'ta yine kendisine yer buluyor Orkun Bey. Metinlerin çoğunda geyik hem bir av hayvanı hem de yol gösteren bir figür olarak yine karşımıza çıkıyor. İslamiyet sonrasına gelelim. İslamiyet sonrasında anlatılan menkıbelerde de kendisine yer buluyor. Nasıl? Geyikli baba menkıbeleri var. Bursa'nın fethi sırasında fethiye geyik üstünde katılan Geyikli Baba anlatılıyor, mistik olarak ortaya çıkıyor ve Fethin yönünü değiştiren bir karakter olarak bize anlatılıyor. Yine Aptal Musa ve diğer menkıbeler var. Bu da yine geyiklerle dost olan, geyiklerle konuşan ve geyiklerin yol gösterdiği bir derviş olarak bize anlatılıyor. Yani mitolojik dönemde de, Selçuklularda da, Türk boylarının hepsinde,
1: Evet.
0: Osmanlı'da da, günümüzde de geyik her zaman kendisine bir anlatı olarak yer buluyor. Ki günümüzde de Orkun Bey halılarda, kilimlerde motif olarak yaşıyor.
1: Türk kültüründe ayrı bir yere sahip,
0: Evet,
1: değil mi hocam?
0: evet.
1: Kutsal da kabul ediyoruz. Kurban edildiğini de biliyoruz. Yani hangi durumlarda kurban ediliyor geyik?
0: Evet Orkun Bey, geyik kurbanı var ama bu süreklilik arz eden bir kurban töreni değil. Belli şartlar dahilinde geyik kurban edilebilir. Neden belli şartlar? Çünkü bizim için kutsal bir hayvan olduğu için. Yılda bir kez olan bir tören. O da belirli şartlar dahilinde gerçekleştiriliyor. Nedir? Gök Tanrı'ya belirli bir durum karşılığında bir hediye sunulması gerekiyor ise geyik de kutsal bir hayvan olduğu için senede bir kez geyik kurbanı yapılır. Gök Tanrı'ya olan şükranı, minneti sunmak için. Bunun dışında Şamanik tedavilerde can değişimi olarak kullanılıyor. Eğer gerçekten toplumda ağır hastalıklar, toplumsal felaketler varsa belli durumlarda mecburen aslında yine geyik kurbanı verilir. Neden? Yine kutsallığından dolayı. Bunun dışında yine nadiren de olsa cenaze törenlerinde ölen kişinin

0: diğer tarafa kolaylıkla geçişini sağlamak için yine geyik kurbanı verildiğini biliyoruz. Ya da mevsimsel döngülerde, çünkü geyik boynuzunu belirli dönemlerde döktüğü için o da mevsimsel döngüyü sembolize ediyor. Bu sayede hayatın o devinim içerisinde olduğunu anlatmak için ve oranın da yine o dönüşümün de bolluk bereket içinde geçmesi için mevsimsel döngülerde geyik kurbanı veriliyor. Ama tekrar söyleyelim, bu sadece belli şartlar altında verilen bir kurban ritüeli.
1: Belli şartlar altında verilen bir kurban ritüeli dediniz. Peki bu törenlerde kurban edilen geyiklerin belli özellikleri var mı tercih edilmesinde? Örneğin cinsi, rengi, yaşı önemli mi?
0: Evet Orkun Bey, hem de çok çok önemli. Çünkü bizde sembolizm var mitolojimizde. Şöyle, renk sembolizminde ne var? Ak geyik, yani beyaz geyik bol miktarda var anlatılarda. Bu saflığı, nuraniliği ve o sonsuzluğu temsil ediyor. Dolayısıyla gök tanrıya armağan edilen bir kurban çeşidi. Gök geyik var, yani işte mavi boz renginde. Gökyüzünün rengi olduğu için yine o yol gösterici törenlerde kurban edilen bir geyik ritüeli. Bir de ak kızıl geyik tercih edilir. O da güneşi, sonsuzluğu, hayatın var olmasını temsil ettiği için. Cinsiyet çok önemli Orkun Bey. Biraz önce de dedik, genelde ana geyik kavramı kullanılıyor. Yani dişi geyikler kurban olarak veriliyor. Çünkü anlatılarımızda geyiğin hayatın başlangıcı olduğu, soyu koruduğu, soyun devamlılığını sağladığını inandığımız için dişi geyiği kurban olarak veriyoruz. Bir de boynuzlar çok önemli Orkun Bey. Hayat ağacını temsil ediyordu ve yaşını anlamak için de yine boynuzların durumuna bakılıyor. Eğer boynuzlar görkemli ve büyükse o ileri yaşta bir geyik olduğunu ve onun daha kutsal olduğuna inanıldığı için boynuzları daha dallı budaklı büyük olan geyikler kurban olarak veriliyor. Çok önemli bir şey var Orkun Bey. Kusursuz bir geyik kurban ediliyor. Yani hasta olmayan, vücudunda bir leke olmayan geyiği kurban veriyorlar. Gök Tanrı'ya armağan olarak gittiği için.
1: Günümüzde uygulanmıyor bildiğimiz kadarıyla. Yoksa izlerine rastlıyor muyuz hocam?
0: Evet Orkun Bey, günümüzde uygulanmıyor. Ama zikrettiğiniz gibi izlerine bütün hayatımız boyunca rastlıyoruz. Nedir o? İslamiyet sonrasına bakacağız. Yine geyikli baba ve derviş menkıbeleri anlatılarında geyik bol miktarda bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Nedir o? Geyik donuna girme, yani şekil değiştirme. Derviş ya da kutsal bir kişi bir zor durum içerisinde kaldığı zaman hemen geyik donuna girerek o ortamı terk etme şansı var. Ya da yine birini kurtarması gerekiyorsa, yine kutsiyet atfedilmiş bir kişiden bahsediyoruz. O yine geyik donuna girerek o kişiyi kurtardığını görüyoruz. Bunun dışında geyik boynuzu Anadolu'da birçok yerde var. Nazar boncuğuyla aynı, nazar geleneğiyle bağdaştırıldığı için evlerin girişlerine ya da ahırların o girişlerine, çatılara geyik boynuzuyla alakalı yapılmış şeyler muhakkak asılır. Nazardan korunmak için, kötü ruhları uzaklaştırmak için. Bunun dışında bakın, günümüzde de dedik, bazı şartlarda geyik kurban olarak veriliyordu ve avlanabiliyordu. Bu günümüzde de böyle. Hala tabiat kültünü, o kültürel kodlarımızda biz taşıdığımız için geyik avı yasak. Çünkü hala bir geyik vuranın işi rast gitmez, muhakkak başına bir bela gelir. Bu bizim eski inanç sistemimizin kalıntısı. Muhakkak o bizim sözlü anlatılarımızda da bir uyarı. Geyik vuranın başına kötü şeylerin geldiğine dair bir anlatı örneği olduğu için geyik avı yasaktır. Çünkü muhakkak başına bir uğursuzluk gelir. Ama biyolojik olarak da baktığımızda doğanın döngüsü bozulacağı için yine mantık çerçevesinde bir yasak getirilmiştir. Bir şey daha var Orkun Bey. Türbe ve ziyaret mekanlarının etrafında olan geyikler de kutsal kabul ediliyor günümüzde.
1: Peki günümüzde başka izlerini görebiliyor muyuz?
0: Evet, şöyle, halılarda, kilimlerde bir motif olarak var. Yine süs eşyalarında motif olarak kullanılıyor. Biblo olarak hala bir geyik başı figürü kullanılıyor. Yine bunlar hep bizim o kültürel bakiyemizin kalıntısı olarak yaşamını sürdürüyor.
1: Geyik aynı zamanda hocam yer atları olarak da kullanılıyor. Yer atlarının içinde de geçiyor değil mi?
0: Evet Orkun Bey, bunu da hala bizim koruyuculuğu devam ettirmemiz için yapıyoruz büyük bir ihtimalle. Çanakkale'de ve Türkiye'nin birçok yerinde Geyikli isminin yaşamasının sebebi de bu. Kendisinden hala bir güç almak, bolluk bereketin yaşanması için Geyikli ismini birçok yerde kullanıyoruz biz.
1: Evet, peki şaman kan ritüellerindeki yeri nedir geyiğin?
0: Şöyle Orkun Bey, şamanizm de çok önemli. Çünkü şaman o evrenler arası geçiş yaparken tabii ki mesela atı da kullanıyordu. Ama geyik çok önemli. Kutsal bir hayvan. Boynuzları gökyüzüne ulaşıyordu. Ve hayat ağacı ile ilişkili olduğu için şaman ritüellerinde çok çok önemli. Yani şamanın hem koruyucu ruhu hem de evrenler arası geçiş yaparken aracı ruh olarak kullandığı bir hayvan. Ve günümüzde de hala şamanlar kıyafetlerinin üzerinde ya da kullandığı araç gereçlerde muhakkak bir geyik motifi kullanarak hala ondan bir yardım alıyorlar aslında.
1: Evet. Anadolu'da da bu inancın olduğunu belirttiniz. Peki Orta Asya'dan mı taşınmış Anadolu'ya, yoksa Anadolu'da da hali hazırda var mıydı bu inanış, bu inanç?
0: Orkun Bey, şimdi biz Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınmış dersek biraz iddialı olur. Şöyle ki hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da olan bir inanç. Biz Anadolu'ya gelmeden önce de yine Anadolu'da geyikle alakalı inançlar vardı. Bu başka toplumlardan kalma bakiyeler olarak varlığını sürdürüyordu. Bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz inançlarla beraber bir sentez yapılmış oldu aslında. Yani var olan o geyik inancına bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz inançlar da dahil olup bir harman yapılarak günümüze kadar gelen bir inanış sistemi oluşturulmuş oldu.
1: Evet. Peki geyik dendiğinde özellikle dişilik, anaçlık arasında bir bağdan söz edebilir miyiz?
0: Evet, özellikle dişilikten bahsediyoruz. Neden? Onun doğurgan olması, hayatın başlangıcı ve soyun koruyucusu olduğu için ki anlatılarda da bu karşımıza çıkıyor. Hatta bunu ene geyik yani ana geyik anlatıları da var. Yine o emzirme ve korumasıyla alakalı, soyu koruduğu için, yol gösterdiği için ve yeryüzünün orman iyesi vasfı yüklendiği için.
1: Kısaca şunu da sizden duymak istiyorum. Son soru olarak yanıtınızı almak isterim. Geyik inancı bize Türklerin doğayla ilişkisi hakkında ne söyler?
0: Doğayı her zaman korumamız gerektiğini söylüyor aslında Orkun Bey. Eğer doğayı korumazsan, bu bir hayvana zarar vermek de olabilir, doğadaki herhangi bir canlıya zarar vermek de olabilir. Onu korumamız gerektiği, onunla koruyarak, iyi bir ilişki sürdürerek yaşarsak bolluk, bereket içerisinde yaşayacağımızı anlatıyor.
1: Kadim köklerimizde geyik destanlarda, efsanelerde ve halk anlatılarında kendine sıklıkla yer bulur değerli dinleyenler. Türklerin doğayla kurduğu ilişki ve doğayla kurduğu derin bağın yansımasıdır aslında geyik figürü. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında yol gösterici, koruyucu ve kutsal bir varlık olarak kabul ettiğimiz geyik inancı üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Vulgan'la konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Hakan Bey.
1: Programı sizler için Nisan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi geçit töreninde askeri birlikler geçiş yaptı. Türk bayrağı deniz yoluyla Girne'ye ulaştırıldı. Solo Türk de tören alanını selamlayarak Girne semalarında uçtu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü

0: Ömer Çelik ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan'dan da ardarda mesajlar geldi. Garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs Türk'üne olan desteğinin vurgulandığı mesajlarda barış harekatının adaya getirdiği huzur ve istikrarın altı çizildi, iki devletli çözüme dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldı. 9 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bugün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Açıklamada yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı An, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Hamas'ın yeni lideri belirlendi. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil El Hayye seçildi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
1: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
0: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın efendim. Yorum ve önerilerinizi de bekliyoruz elbette.
1: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere hatırlatalım.
0: Ve şimdi haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
1: Yaz ayının ortasına geldik. Kültür sanatta etkinlikler azalmış olsa da muhakkak sanata dair yapılacak pek çok şey bulunuyor. Sinema filmleri yaz aylarında keyifle izlenecek etkinliklerin başında geliyor. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta tarihi dramdan aksiyon ve gerilime 6 film vizyona girecek. Bunlardan 2 tanesi var ki ses getirecek yapımlardan. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı Odyssey, Christopher Nolan yönetmenliğinde izleyicisiyle buluşacak. Homeros'un ünlü Odyssey eserinden uyarlanan film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları anlatıyor. Dünyanın farklı noktalarında çekilmiş mitolojik bir aksiyon olan filmin yapımcılığını Sinopsi adına Emma Thomas ve yönetmen Christopher Nolan üstleniyor. Bir diğer yapımsa Filistin 36. Ana Maria Jacquier'in yönettiği TRT ortak yapımı Filistin 36, 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini köyüyle Kudüs arasında mekik dokuyan bir gencin gözünden anlatıyor. Ve Baba, Teresa Novotova'nın yönettiği Baba filmi, küçük kızını yanlışlıkla arabasında unutarak trajik bir olaya sebep olan babanın, olayın ardından hukuki süreç, toplumsal yargılar ve suçluluk duygusuyla yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor. Sevgili dinleyiciler, yine sinema ile devam edelim. Germo'dan İtalya ve Fransa Büyükelçilikleri işbirliğiyle hazırlanan özel film seçkilerine ev sahipliği yapıyor. 14 Temmuz'da başlayan 5. İtalyan Yazlık Sineması 2 Eylül'e kadar her hafta İtalyan sinemasının ödüllü ve güncel yapımlarını izleyiciyle buluşturacak. Programdaki filmler İtalyanca orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle gösterilecek. Yaz programının ikinci bölümünde ise Fransız Yazlık Sineması, Fransız sinemasının unutulmaz filmlerini ve çağdaş yapımlarını Gen Modern açık hava perdesine taşıyacak. 16 Temmuz'da başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek gösterimler, Fransız sinemasının zengin anlatım dünyasını Ankaralı sinema severlerle buluşturacak. Dramdan komediye, romantik hikayelerden kült yapımlara uzanan seçki, sinema severlere Avrupa sinemasının farklı dönem ve anlatılarını bir arada keşfetme fırsatı sunuyor. Yaz aylarında açık hava konserleri de hiç kuşkusuz ilgiyle takip ediliyor sevgili dinleyiciler. Bu yaz geçtiğimiz yıllara göre az konser olsa da yine de biz Hayal, Hayat, Sanat ekibi olarak takipteyiz. İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 21 ve 22 Temmuz'da iki güzel konsere imza atacak. Şöyle bir detaylara bakalım isterseniz. 21 Temmuz akşamı Nilüfer, Senfonik Geceler konseriyle hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, senfoni orkestrası eşliğinde klasikleşen şarkılarını seslendirecek. 22 Temmuz akşamında ise Pink Martini, caz, Latin ve dünya müziğini buluşturan repertuarıyla İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

0: Anadolu masallarında Kaf Dağı'nın ardında Beyoğlu'yla Beykızı yaşar. Bu dağı aşmak, Beykızı'na ulaşmak çetindir. Beyoğlu'nun dağı aşıp gelmesi de hiç kolay iş değildir. Gerçek hayatta da Kafkasya'da Beyoğulları'yla Beykızları yaşadı. Onlardan bazıları gerçekten de bu dağları aşıp Anadolu'ya geldiler. Zaman içinde Kaf Dağı'nın ardındaki beyliklerin dönemi sona erdi. O masallar da unutuldu. Bu kitapta son Beyoğullarından biri olan İbrahim Bey'in yaşam öyküsünü izleyerek bir dönemin sonunu anlatmaya çalışacağım. İşte böyle başlıyor Kaf Dağı'nın ardından Bir Beyoğlu isimli kitap. Kitabın yazarı Mina Tansel de şu anda konuğumuz. Mina Hanım, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Ben çok hoş buldum, sağ olun.
0: Sadece yayına değil, aslında yuvanıza da hoş geldiniz.
1: Evet, öyle tabii.
0: Çünkü
1: yıllarım geçti.
0: Dinleyicilerimizi de bilgilendirelim. Çok uzun yıllar kurumumuza bir yapımcı olarak hizmet verdiniz. Kaç yıl?
1: Hesaplamadım ama 30 yılı bulmadı maalesef.
0: Ama yaklaşık bir 30 yıl.
1: 28 yıl falan olmuştur.
0: Harika, harika.
2: 28 yıl Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi, başka bir yerde değil. Evet, evet, özellikle. Çünkü Türkiye'nin Sesi, hele ben başladığım yıllarda, böyle biraz misyonu olan bir yayın kurumuydu. Yani o zaman işte şimdiki gibi televizyon, cep telefonları yok, görüntülü görüşme yok. Yurt dışına gidenler, yurt dışına göçmen işçi olarak gidenler daha oldukça yeni gitmişler. Hı-hı. Daha uyum sağlayamamışlar. Türkiye'den haber almak istiyorlar, yakınlarından haber almak istiyorlar. Ve biz bu haberleşmeyi, bu iletişimi kurmak için vardık. Hı-hı. Ve ben bu misyona diyeyim, çok inanmıştım. Çok severek yaptım. İşimi o kadar seviyordum ki arkadaşlarım bana diyorlardı ki aman sen 65'ine kadar TRT'de çalışırsın, biz seni görmeye gelir.
0: Ne güzel ama.
1: 65'ime kadar çalışamadım maalesef, daha erken ayrılmak zorunda kaldım ama.
0: Ama yapımcılıktaki üretkenliğiniz hala devam ediyor. Az önce de tam yayından önce sizinle sohbete başladık. Soluk soluğa 2 günde bitirdiğim harika bir kitaba imza atmışsınız. İsterseniz yavaş yavaş o kitapla başlayalım Yasemin.
2: Aslında daha derinlemesine soracak okuduğu için Burak ve gerçekten.

0: Gerçekten sadece bir hayat hikayesi değil
1: Değil.
0: mi? Edebiyat var içinde, tarih var ve aslında çok da niş bir alan. Rusya'nın tarihi, o aslında kitaplara, siyasi tarihi ve dış politika kitaplarına çok da yansımayan bir hayat hikayesi. Çünkü oradan çok fazla yurttaşımız var ve siz bunu aslında hayatınızda çok da fazla bir arada bulunmadığınız dedenizin hikayesini anlatıyorsunuz. Öncelikle şunu sormak isterim. Biraz dedenizden, ailenizden bahsetmeden önce. Bu kitaba evet ya bu hikayeyi yazmalıyım. Ben bunu içimde yaşıyorum. Artık okurlarıma anlatmalıyım. Dediğiniz nokta ne zamandı? Nasıl başladınız?
1: Şimdi dedemin çok ilginç bir yaşamı olmuş. Kafkasya'da doğmuş ve o zaman Kafkasya Rusya İmparatorluğu'nun bir parçası biliyorsunuz. Kafkasya'yı Rusya İmparatorluğu'nun parlamentosunda 1907-12 yılları arasında temsil ediyor. Halkının haklarını savunuyor. Orada müthiş kavgalar veriyor.
2: Milletvekili yapıyor.
1: Milletvekilliği yapıyor yani parlamentoda derken onu demek istedim. Temsilciliğini yapıyor halkının. Ve onun yaşadıkları ama sadece parlamentoda yaşadıkları değil. Gündelik hayatta işte kaçıyor sonra. Çünkü Rusya İmparatorluğu yıkılıyor ama hemen bütün Rusya İmparatorluğuna Sovyetler egemen olmuyor. Rusya'da uzun bir iç savaş dönemi var. O dönemde dedemizin yaşadıkları küçük küçük öyküler ve kaçış hikayeleri var. Bunlar bizim çocukluğumuzdan beri bize anlatılan şeylerdi ve ben çok etkilenmiştim. Bir de çocukluğumdan beri yazmaya meraklıydım. Dayımın büyük kızı rahmetli Reyhan Nisa Haydaroğlu, ona benden 2 yaş büyüktü. Ona yaş gününde bir roman armağan etmiştim. Ben 8 yaşındaydım. O herhalde o gün bugün beni yazar olarak gördü ve hep yazayım istiyor. Ve en çok da dedemizi yazmamı istiyordu. Kendisinde ne kadar bilgi varsa, ne kadar kaynak varsa o bana aktardı. Şimdi ben bunları bir anda hani bunları aktarmam lazım. Hep arkadaşlarımla konuşuyorum şöyle böyle. İşte onlara da anlatıyorum. Yeri geliyor. Bugün bir olay oluyor. Aa işte dedem de şöyle şöyle olmuş. Ya öyle mi? Ay, sen bunu yazsana falan diyorlar. Ama bunu yazmak benim gözümde çok büyüyordu. Bilmiyorum neden. Daha doğrusu şöyle. Yazdıklarımı masal gibi anlatmak istemem. Hani bana denmişti, mıştı, mıştı falan. Bunları doğrulamam gerekir diye düşünüyordum. Onun için iyice bir araştırmam gerekir diye düşünüyordum. Onu da yaptım sanıyorum. Yani bu artık o
2: Aslında çok
1: kadar.
2: da zor bir işi başarmışsınız. Çünkü hani şöyle kitaba bakıyorum, o kadar geniş bir dönemi içeren bir külliyat var ki gözümüzün önünde. Bir puzzle'ın parçaları gibi. Tamam, size bir takım aktarımlar yapılmış, anılar paylaşılmış, bazı şeyler söylenmiş ama o parçaları bir araya getirmek gerçekten de bir maharet istiyor ve siz bunu
1: Çok
2: başarmışsınız.
1: teşekkür ederim. Şimdi siz onu anlatınca anlatayım bir tane.
2: Lütfen.
1: İbrahim Bey Azerbaycan'da tutuklanmış Sovyet yönetimi tarafından ve idamla yargılanıyor. Ama İbrahim Bey'in yakınları arasında yeni rejiminde etkili olan kişiler de var. Onu tanıyorlar eskiden. Yani mesela o sırada Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı olan kişi İbrahim Bey'in milletvekiliyken kurduğu veya daha sonra kurduğu bir takım derneklerde ya da yer aldığı derneklerden aldığı parayla okumuş olan Neriman Nerimanov. Neriman Nerimanov'un da kendi yoldaşlarını aldatarak ama onun da bilgisi dahilinde İbrahim Bey idamla yargılandığı hapishaneden kaçırılıyor. Kaçarken de erkek kardeşi de aslında mühendis, kendisi de mühendis olmuş ama memleketinde hiç yapmamış o işi, siyasetle meşgul olmuş. Mühendis olarak erkek kardeşine benziyorlardı. Onun kimliğini veriyorlar. Geç. İşte şurada çünkü Gürcistan'a geç. Gürcistan henüz Sovyet yönetimine girmemiş. Böyle onun kimliğiyle geçebilir diyorlar. O arada bir köprü yıkılmış diye duydum ben. Şimdi ben araştırdım gerçekten o tarihlerde böyle bir köprü yıkılmış mı ve gerçekten böyle bir köprü var adıyla sanıyla. Şimdi bunu bilmeden ben oturup da bir köprü yıkılmışmış da falan diye yazmak istemedim. Her bildiğimi, her duyduğumu böyle doğrulayarak yazmak istedim.
2: Zaten o tarihin izinde de çok uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz zaman zaman.

0: Yani Azerbaycan'a gidiyorsunuz, farklı
1: Evet.
0: farklı yerlere gidiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Yani sadece masa başında, klavye başında yazılmış bir kitaptan bahsetmiyoruz.
1: Doğru.
0: Tarihe tanıklık edilmiş bu anlamda.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, yani hem gidip görmeye, havasını koklamaya, oradaki insanları tanımaya, onlardan bilgi almaya önem verdim ve o çok önemliydi onlarla konuşmak. Hem de yani tarihçiler vardı aralarında, unutulmuş, kaybolmuş akrabalar vardı aralarında. O önemliydi. Onun dışında tabii
0: Şimdi bizimle
1: kaynaklar
0: konuşurken
1: çok
0: bile gözlerinizin
1: önemli.
0: dolduğunu
1: Öyle
0: görüyorum
1: mi
0: burada. Evet.
1: diyorsunuz?
0: Yani.
1: Doğru. Gerçekten bazı karşılaşmalar çok gözlerimi doldurdu. Söz gelimi işte dedemin, İbrahim Haydaroğlu'nun kız kardeşinin, en büyük kız kardeşinin oğlu nu buldum. Ve onu bulduğumda gözleri sarı nokta nedeniyle görmüyordu.
0: Keşke
1: Keşke
0: gözüm
1: dedi.
0: kapanmadan seni
1: Ya.
0: görseydim demiş, değil mi?
1: Evet. Yani bu kitapta tabii benim anılarım da var. Benim arayış anılarım da var. Tarih var tabii. Yani şimdi ben önce bunu hani şöyle bir anlatayım masal gibi. Masal gibi değil, duyduklarımı anlatsam. O araya da işte tarihi bilgileri sokuştursam, hani hipertekst gibi olsa mı acaba diye düşündüm. Sonra baktım yok, o yetmeyecek. Ben kendi yaşadıklarımı da anlatmalıyım. Kendi yaşadıklarımın anlatmakta nereden? Bir ara kendimi uzakta tutayım. Bu tam hani işte ben siyaset bilimi doktorası yapmışım ya, böyle hani ona layık bir araştırma olsun. Hani böyle son derece nesnel yazayım falan dedim. Ama gitmiyor, gitmiyor. İşte dert yanıyorum.
0: Didaktik olurdu zaten o türlüsü.
1: Herhalde
0: Evet.
1: soğuk olurdu.
0: Evet.
1: Bundan yakınırken Nazlı Eray da arkadaşım, ona söyledim. Dedi ki yok, kat kendini kitaba, kat dedi. Onun sözünü dinledim. Ondan sonra işte anılarımı yazmaya başladım, duygularımı belki bir kısmen yansıtmışımdır. Onları yazınca kitap daha bir sahici, daha bir canlı bir şey oldu.
2: Tabii sizin duygularınız var çünkü yoğun bir araştırma süreciniz var. Kaç yıl sürdü bu kitabı yazmak, araştırma
1: Yani ben
2: süreci,
1: şöyle diyeyim.
2: birleştirme?
1: Valla bir ömür sürdü herhalde. Gerçekten. Çünkü araştırması yani çok merak ettiğim bir konuydu. Dayım çok anlatıyordu. Kafkasya'yı da çok bilmiyoruz. Türkiye'de de çok
2: Tabii,
1: bilmiyoruz
2: evet.
1: maalesef. Ve bu güzel topraklar, Anadolu, yani çok göç almış.
0: Doğru.
1: Şu
0: Hala
1: da
0: almaya
1: benim için
0: devam
1: çok,
0: ediyor.
1: tabii devam ediyor. Şu benim için çok önemliydi. Bütün hani Türkiye'den göçenler öykülerini yazmışlar. Hele batıya göçenler. Hani Yunanistan'a falan göçenler. Oo, çok güzel yazmışlar. Başyapıtlar çıkmış. İşte Didos Hotiriyun'un benden selam söyle Anadolu'ya falan. Ama biz, Anadolu her yerden çok göç almış. Biz yazmamışız. Biz de öykülerimizi
0: Doğru.
1: yazmalıyız görüşü de bende vardı hep. Onun için ben önce kendi ailemin öyküsünü yazayım dedim.
0: Yani ben şimdi sizinle konuşurken şunu hatırlıyorum. Yıllar önce Nermin Bezmen'in yazdığı bir kitap vardı. Kurt Seyit Şura, Kurt Seyit Murka. Bilmiyorum
1: Evet,
0: okuma
1: evet.
0: fırsatınız oldu mu?
1: Olmadı ama biliyorum kitapları.
0: İnanılmaz bir öykü. Yani bir insanın tepeden ta en dibe kadar nasıl savrulduğunu çok çarpıcı bir şekilde anlatmıştı Nermin Hanım. Şunu hiç unutmuyorum. O kitabı bitirdikten sonra bir yarım saat ağlamıştım.
1: Ay canım.
0: Çünkü hani orada bir şeyler okuyorsunuz. Tabii o kitabın arkasında fotoğraflar var. Sonra o kitabı bitirdikten sonra fotoğraflara baktım. O fotoğraftaki insanlarla göz göze geldim. Neler yaşadılar, ne fırtınalar koptu
1: Evet.
0: hayatlarında. Hani derler ya ateş düştüğü yeri yakar diye. Hiç kolay bir hayat sürmemişler. Çok ağır bedeller ödemişler.
1: Çok,
0: Çok ağır
1: çok,
0: bedeller.
1: çok.
0: O bedellerden biraz bahsetmek ister misiniz? O savrulmalardan, o çekilen sıkıntılardan, dibe vuruşlardan.
1: Şimdi demin söylediğim gibi İbrahim Haydaroğlu memleketinde biraz da koşulları zorlayarak, çünkü Müslümanlara yüksek öğrenim görme hani fırsatı vermiyorlar. Olabildiğince onları dışarıda tutmaya çalışıyorlar. O koşulları zorlayarak Petersburg'da Yüksek Ulaştırma Enstitüsü'nü bitiriyor ki o zamanın en gözde okullarından bir tanesi. Çünkü demir yolları böyle uçsuz bucaksız Rusya'da bir yerden bir yere gitmek ve mal ve insanları ulaştırmak için en önemli
0: O
1: şey.
0: üniversiteyi de kolay kolay öğrenci kabul etmiyorlar
1: Kabul
0: bu arada.
1: etmiyorlar.
0: Yani dediğiniz o zorluğu da başararak
1: Evet, o
0: giriyor.
1: zorluğu başararak giriyor. Bitiriyor okulunu ama siyaset yapmak ona o zaman daha önemli geliyor. Yani Kafkasya'nın bağımsızlığı, Kafkas halklarının haklarının savunması.

0: bulunması falan. Memleketinde o işi yapamıyor. Geliyor Türkiye'de yapıyor. Kaçarak gelmek zorunda kalıyorlar. Yani işte önce kendisi demin anlattığım gibi Gürcistan'a kaçıyor. Sonra ailesi Gürcistan'a geliyor. Oradan vapura biniyorlar, kaçıyorlar. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Hepimizin gözü önündedir. Bundan ne bileyim epeyce oldu artık, belki 10 yıl olmuştur. Hani bir çocuk şey fotoğrafı vardır.
1: Şu sahil kenarına,
0: sahil kenarında
1: beden,
0: düşen.
1: Evet.
0: Şimdi anlatırken bile tüylerim diken diken
1: Evet.
0: oluyor. Bu o kadar hemen hepsinin yaşadığı, yaşamaya yakın olduğu bir şey ki, benim annem bebek, kundakta bebek, dadının kucağında, Rus dadı. Rus dadının kucağındaki bohçalar arasında gemiye biniyorlar. Sürmene'ye gelmişler. Sürmene'den Trabzon'a geçecekler. Trabzon'dan İtalya'ya gidecekler. Oradan da Fransa'ya. Sürmene'den binerken tabii Karadeniz'in dalgalarında
1: Tamam.
0: falan, dadı bir sürü bohçanın arasında bir bohça düşürüyor. Bir süre sonra İbrahim Bey bakıyor ki bu çocuk kendi çocuğu.
1: Kendi kızı.
0: Kendi kızı, yeni doğan çocuk, bohça yüzüyor ve dili tutuluyor. Böyle gösteriyor tayfalar, çocuk falan diye zar zor söylüyor. Bir tayfa sağ olsun. Sağ olsun diyorum. Nur içinde yansın.
2: Yani. Evet,
0: evet annem.
1: Çünkü
0: sudan
1: bugün siz varsanız
2: evet.
1: O kurtarma
0: evet,
1: sayesinde.
0: O kurtarma sayesinde.
1: Evet.
0: Yani Müslümansa da değilse de ne bileyim
1: canım,
0: nur içinde
1: zaten
0: yatsın.
1: Zaten insan olmak.
0: Nur içinde yatsın
2: evet.
0: Yani
1: kesinlikle
0: bilmiyorum öyle. Kimdi neydi.
2: Bu anlatımınızdan yola çıkarak aslında şunu söylemek lazım ki sen bunu çok derinden hissettin kitabı okurken. Film gibi anlatım. Bu pek çok biyografi kitabında olmayan bir şey. İşte o yüzden Nazlı Eray, belki siz evet kendini kat. Muhakkak kendini katmasın.
0: Evet,
2: Mina demesi bundan belki
0: doğru.
2: De. Çünkü film gibi anlattığınız için size çok iyi yorumlar da var kitapla ilgili. Çok duygulanarak hissettim, strese girdim. Özellikle bu sahne, bu yani sahne gibi hissedebilmek okuduklarını.
1: Kelimeler yüreğimi işledi diyenler var.
2: Evet, işte bunlar geri dönüşler nasıl? Orada evet dedemi daha çok yaşatıyorum, daha hakikaten onun ruhunu yakından hissediyorum dediniz mi bu yorumlar?
0: Yani evet şöyle bir şey var tabii. Dedem Kafkasyalı bir Türktü. Dağıstanlıydı. Türk olduğu için Türkçenin ana dil olduğu, yani ana dil olarak konuşulduğu, Azerbaycan'la çok yakın bir ilişkisi vardı.
1: Türkçe'ye de zaten çok önem vermiş rahmetli
0: evet.
1: dedeniz. Hep ona vurgu yapmış.
0: Evet. Hep yani anılarında ben bakıyorum, o da araştırırken pek çok şey ortaya çıktı. Yani bu bana böyle anlatılmadı. Ha tamam, Türk dilinin işte resmi dil olması için Dağıstan'da bir ara valilik yapıyor. Resmi dil olması için uğraşıyor. Türkiye'den öğretmen getiriyor. Oradaki öğretmenleri eğitsinler, Türkçe öğretsinler diye falan. Ama mesela Dağıstan veya Kuzey Kafkasya veya Kafkasya, ama özellikle Kuzey Kafkasya o kadar çok dilli ve çok milletli bir yer ki. Onun için yani
1: siz
0: onun...
1: onu da çok güzel yansıtmışsınız.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: O toplumlar arası etkileşim, o toplumsal kümenin bir parçası olan bireyler zaman zaman sevgi dolu ama zaman zaman da ne yazık ki çok dramatik örnekler var.
0: Evet.
1: O fotoğraf karesini de kitabınızda çok net bir şekilde görüyorsunuz.
0: Ben çok sevindim, sağ olun. Ha şimdi ben böyle bir şeyler keşfetmekten çok hoşlandım İbrahim Bey'i araştırırken ve Dağıstan'ı ve Kafkasya'yı araştırırken bir şeyler keşfetmekten çok hoşlandım. Onları paylaşmak beni çok mutlu etti. Ha bir de benim hani işte yazmak diyorlar. Şunu fark ettim ben. Benim yazma nedenim unutulmuşları anımsatmak, az bilinenleri dikkat çekmek. Yani bütün kitaplarımda o var. Hatta şimdi köşe yazıları yazıyorum arada sırada, Sanattan Yansımalar diye bir sanat kültür sanat portalında. Orada da bakıyorum hep hani dikkati çekmeyenlere dikkat çekmek. İşte dediğim gibi hani unutulmuşları anımsatmak falan gibi.
1: Bu çok
0: bir
1: kıymetli
0: şeyim var.
1: Biliyor musunuz?
0: Farkında değilim bunu. Yani bunu keşfettim. Amacımın bu olduğunu kendim keşfettim.
1: Bu o kadar
0: sonra.
1: Kıymetli ki. Çünkü siz eğer bu kitabı kaleme almasaydınız, İbrahim Bey, Um Hanım, Ömer Bey'di galiba değil mi?
0: Evet.
1: Kardeş.
0: Evet.
1: Birçok örnek, birçok isim Belki de tarihteki o sonsuz karanlıkta yerini alacaktı.
0: Doğru.

0: Ama bu kitapla bir kez daha bence ete kemiğe büründüler.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim izin
0: Tabii ki
1: verirseniz.
0: buyurun.
1: İbrahim Bey'in yaşamıyla ilgili şöyle bir şey araştırırken bir şey benim çok ilgimi çekti. İbrahim Bey'in parlamentoda yaptığı konuşmaları buldum. Öyle bir kitap Azerbaycanlı bir tarihçi dostum Profesör Adalet Tahirzade bana iletti. 1980'lerde Dağıstan'da basılmış. Şimdi oradaki konuşmalarından birinde 1909'da şöyle bir laf söylüyor. O sırada toprak reformu konuşuluyor
0: Evet.
1: parlamentoda. Diyor ki siz diyor sizin derdiniz diyor Kafkasya'daki halka toprak dağıtmak değil Müslüman halka yerli halka toprak dağıtmak değil diyor. 50 yıl önce yaptığınız gibi diyor. Rusya'daki Rusları getirip bura toprakları vermek istiyorsunuz. Sen yani toprak paylaşımı falan biz işte bilmem birilerini görevlendiriyoruz falan diyorsunuz. Sizin derdiniz bu diyor. Daha önce de diyor 50 yıl önce buradan diyor işte hatta Osmanlı bir Rus generalin adını veriyor. O Osmanlı maslahatgüzarına yazmış. Daha doğrusu İstanbul'daki Rus görevlisine yazmış. Diyor ki işte kapıları açmak iyi olur. Hayırseverlik gereğidir. Buradan Osmanlı'ya gitmek isteyenlere diyor. Sizin hayırseverliğiniz yüzünden diyor. Çeçenler, Çerkezler, İnguşlar çiçekli tarlalarını bırakıp Anadolu çöllerinde yaşamak zorunda kaldılar diyor. Bu bana o kadar çarpıcı geldi ki kendisi de 15 yıl sonra gidip Anadolu çöllerinde yaşamak
0: Evet,
1: zorunda
0: aynen öyle.
1: kalıyor. Memleketinde yapmadığı mühendisliği Anadolu çöllerinde dediği yerde 15 yıl boyunca Yozgat yakınlarındaki Karanlıkdere'den başlayarak
0: Evet.
1: Erzincan depremine kadar bütün orada
0: Siz onları da aşama aşama
1: çalışarak yapıyor.
0: anlatmışsınız. Hangi
1: Evet.
0: istasyonlarda görev aldı, ne kadar
1: Evet.
0: görev yaptı.
1: Evet.
0: Erzincan depremini yaşıyor.
1: Evet.
0: Tam içinde
1: Evet.
0: o dramı yaşıyor.
1: Evet. Bir de Karanlıkdere ile ilgili bir şey diyeyim. Hani Anadolu çölleri diyorlar ya bunlar ilk gidiyorlar. Gerçekten fotoğraflar var. Dağın başında böyle kamplar kurulmuş. Oralarda kalıyorlar. O kamplarda yaşarken bir de tabii Türk mühendis yok. Bir Alman mühendis varmış. Bir İbrahim Bey var. Onların Alman mühendisin hanımı her sabah gider işte bostan ekermiş, bahçe dikermiş bilmem ne. Anneannemi de kaldırmış. Anneannem de sabah erken kalkmayı sevmiyor. Bunu dayımdan öğreniyorum. Ama hep söylene söylene kalkar o kadınla sabahın köründe gider bostan ekermiş. Şimdi Karanlıkdere'yi baktım neresi bir yer. O Karanlıkdere'yi tanıtan videolar var. Yemyeşil bir vadi. Diyorum ki acaba bu ilk demir yolcuların katkısı yok mudur orayı yemyeşil vadiye dönüştürmekte? Çünkü onların
0: Vallahi.
1: çektiği fotoğraflar gerçekten çöl ortasında gibi. Yani Anadolu çölünü de yeşertmeye çalışmışlar.
0: Tabii kitapta sadece dram yok, inişler çıkışlar yok. İnsanın en temel duygularından biri olan aşk da var, öyle değil mi Mina Hanım?
1: Evet.
0: Karşı çıkılan evlilikler, karşı çıkılan ilişkiler,
1: Doğru.
0: her türlü karşı çıkmaya rağmen hayır ben bununla birlikte olacağım kararlılığı.
1: Evet.
0: Biraz da dinleyicilerimiz o minik minik küçük aşklardan bahsedelim mi?
1: Bir tanesinden söz edelim. Evet, İbrahim Bey'in bir arkadaşının arkadaşıymış hanım. Üniversiteden arkadaşıymış. Memleketinde tanışıyor. Hanımla işte üçü birlikte dolaşırlarken hanımla İbrahim Bey'in arasında bir yakınlık oluyor genç hanımla. Şimdi diyorlar ki bu böyle olmayacak. İşte gidelim yani senin erkek arkadaşına söyleyelim bunu. İbrahim Bey diyor ki ben tamam yani ben konuşurum diyor kadın. İbrahim Bey hayır ben konuşurum diyor. Ve o zaman düello adeti var hala orada Rusya'da ve Kafkasya'da. Böyle böyle diyor. Seninle istersen düelloya hazırım diyor.
0: Onu göze alıyor
1: Onu
0: yani.
1: göze alıyor. Arkadaşı da yok diyor. Benim niyetim ciddi değildi zaten. Sana mübarek olsun diyor. Onun üzerine İbrahim Bey Bu hanımla evlenmeye karar veriyor. İşte eve tabii hoca gelecek nikah kıymaya. Annesine babasına söylüyor, olmaz diyorlar. Bu kim olduğu belli değil, işte soylu değil, şu değil, bu değil falan. Olmuyor, aldırmıyor. O da o sırada milletvekili seçilmiş Petersburg'a gidecek. Yanında hanımıyla gitmek istiyor, sevdiği kadınla. Şey geliyor, hoca geliyor eve. Anne kız bakıyorlar, ağlıyorlar gelin olacak hanım. Niye ağlıyorsunuz? Sana söylemedim ama ben Hristiyanım diyor. Onun üzerine İbrahim Bey tamam diyor, şeyi gönderiyor. Tamam diyor, sen yine de benim hanımımsın diyor. Kimse bilmesin diyor.
0: Bizim aşkından nikahımızın vazgeçmiyor.
1: Olmadığını diyor ve bunlar nikahlı gibi. Aslında iyi de bir Müslüman ama kalkıp bu nikahsız eşiyle nikahlıymış gibi kalkıyor şeye gidiyor, Petersburg'a gidiyor. Şimdi bu nikahla, bu hanımla ilgili bir takım şeyleri ben dayımdan duydum. Günün birinde İbrahim Bey'le ilgili bir sürü belgeyi bana Kafkasya'dan ulaştıran tarihçi Adalet Tahirzade internet üzerinden gönderiyor. Bir gazete kupürü gönderdi. Bu fotoğrafta sözü edilen Sara Hanım kimdir diye. Ay ben bir heyecanlandım. Böyle tüylerim diken diken oldu. Sanki İbrahim Bey'in o adını da hiç bilmediğim ama var olduğunu bildiğim sevdiği kadın, ilk eşi, ilk değil ikinci eşi, aslında ilkini kaybediyor. İkinci eşi sanki böyle gazete sayfalarının arasından çıkıp bana selam veriyormuş gibi geldi. Ben buradaydım ve onunlaydım falan diye. Bir kurban bayramı ya da şeker bayramı nedeniyle bir etkinlik düzenliyorlar. İşte Rüstem ve Zöhrab Balesi falan, böyle bilmem kendi kültürlerini tanıtan bir gece düzenliyorlar Petersburg'da. Onu anlatan bir gazete kupürüydü ve işte Sara Hanım ve bir de bir başka yine Müslüman milletvekili, belli ki o da Azerbaycan'dan gelmiş, oralardan gelmiş. O ikisi birlikte çok iyi para toplamışlar falan. Böyle bir şeyden haberimiz oldu. Mesela çok hayır konserleri düzenlermiş. Bu gazetelerde çıktı ortaya. Hı hı. Ondan sonra baktım ki gerçekten hani bir takım ansiklopedilerde bile işte Azerbaycan'da hayır konserleri düzenlemiş falan, müziğe çok meraklı olduğunu, Petersburg'da işte oranın ünlü, hala çok ünlü Mariinsky Tiyatrosu'nda milletvekilliyken locasının olduğunu falan biliyorum. Türkiye'de de işte Ankara'da yeni yeni gelişen bu hani sanat hareketlerini izlediğini,
0: çocukların hep sanatsal etkinliklere özenle götürülmüş.
1: Götürülmüş, evet. Yani Ahmet Adnan Saygun'un işte oratoryosunu, Yunus Emre'sini ilk seslendirilişine çocuklarıyla birlikte gitmişler.
2: Onun bu müzik aşkını siz aslında romana da taşımışsınız. Yani bazı bölümleri müzikle başlıyorsunuz. Roman demeyelim.
1: Romansı anı
2: kitabı. Kitabı da taşımışsınız. Çünkü bazı bölümleri müzikle ve besteciyi anlatarak giriyorsunuz. Bunu belki de evet o bölüme dair bir etkileşim olsun diye mi yaptınız? Yani uyumlu bir müzik. Neden böyle bir şey aklınıza geldi?
1: Şimdi ben radyocuyum ya, evet, temelde. Tabii. Radyocular da hep müzik kullanır, müzik destek için.
0: Serde yapımcılık var.
1: Doğru. Tabii.
2: Bunu bir de burada kullanayım deriz.

0: Şimdi İbrahim Bey'i anlatırken aklıma çarpan en büyük özelliği aslında böyle vurdu gerçekten. Sarsılmaz bir irade
1: Doğru.
0: ve inatçılık. Ama bu inatçılık benim dediğim olacak inatçılığı değil.
1: Bravo.
0: Hayata karşı bir inatçılık, sarsılmaz bir irade. Bunu tabii hani evet huyudur belki deriz ama aslında o yaşadığı acılar, dramlar da onu biraz bu hale getirmiş. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu romanı bitirdiğinizde evet İbrahim Haydaroğlu bence bu izlenimi uyandırdı. Aslında benim beden böyleymiş gibi bir şey oluşturdu mu?
1: Onun öyle olduğunu zaten biliyordum. Yani bu böyle bir
0: Anlatılanlardan,
1: insandır. Evet,
0: evet.
1: böyle bir insandır. Eşi, anneannem Nisa Hanım da aynı şekilde. Bunlar yani hiçbir zaman hani eğilmeyen, aa biz ay çok çektik, ay biz neler olduk perişan. Hayır. Her durumda kendimizi kurtarabiliriz, ayakta kalabiliriz. İşte bu kafayla zaten İbrahim Bey Paris'e gittikten sonra bakıyor ki dönüş umudu yok. Kalkıyor, fabrikada ustabaşılık yapıyor. O fabrikanın da hangi fabrika olduğunu yine ben araştırarak buldum onu. Sadece fabrikada ustabaşı diye biliyordum. Eğer gerçekten Paris'in kuzeyinde demir yolları aksamı üreten bir fabrika varmış. Orada çalışmış olsa gerek diye düşünüyorum.
2: O zaman zamanında Rusya'daki o üniversite tercihi sonrasına baktığımızda çok isabetli bir tercih
1: Çok, evet,
2: baktığınızda.
1: çok,
2: Çünkü hem hayatını,
1: çok,
2: kendi hayatını hem de ailesinin hayatını
1: çok,
2: kurtarıyor.
1: çok. Onun için bakın bize derlerdi ki önemli ol, mala mülke güvenmeyeceksin. Çünkü İbrahim Bey işte biliyorsunuz şeyleri falan da var. Bütün orada yaşayan herkes gibi petrol kuyuları falan da var. Mala mülke güvenmeyeceksin. Önemli olan altın bileziktir. Bize verilen hayat derslerinden bir tanesi buydu. İbrahim Bey'in Türkiye'de hiç kimseye muhtacı olmadan ki şöyle söyleyeyim yani yaşamasını sağlayan o altın bileziği mühendislik bilgisi diploması ki diplomasız da geliyor çünkü yani diplomasız fotoğrafsız hiçbir şeysiz kaçıp geldiği için ama biliyorlar onu. Neden sonra Petersburg'dan 1930'larda yani belki buraya geldikten de mühendis olarak çalışmaya başladığın 10 küsur yıl sonra falan Petersburg'dan diploması görüyor yüksek mühendistir falan diye.
2: Diploması bile elinde değil ama sahip olduğu enformasyonla o bilgisayar altyapıyla birlikte İtalya'ya da gitse, Türkiye'de de olsa bir şekilde hayatını inşa etme fırsatı buluyor.
1: Evet.
2: Evet.
1: Yani biz çocuklara da söylenen oydu. Diplomanız olsun, mala mülke güvenmeyin. Mal mülk hiç bugün var, yarın yok. Ama siz hayatta olduğunuz sürece, aklınız başında olduğu sürece altın bileziğiniz kolunuzdadır. Bilginiz, mesleğiniz.
2: Şunu da altını çizmek lazım. Hani dinleyicilerimizin kafasında canlansın diye söylüyorum Mina Hanım. Ortada öyle bir dram var ki İbrahim Bey çekirdek ailesini ancak yanına alabiliyor. Eşini ve çocuklarını. Ama yanına alamadıkları canı ciğeri parçaları var. Kız kardeşleri var örneğin.
1: Çok doğru.
2: Yani ve o tarihten itibaren hani insanın inanın şu anda konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O tarihten itibaren kız kardeşlerini hiçbir şekilde göremiyor. Şimdi
1: Yaşayacak,
2: bir an
1: evet.
2: düşünelim. Allah hiçbirimizin sevdiğini hayatımızdan eksik
1: Tabii,
2: etmesin.
1: tabii.
2: 2-3 gün göremeyince merak ediyoruz, değil mi?
0: Evet.
2: Üzülüyoruz, hüzünleniyoruz, bir hasret oluyor. Ya aynı annenin, aynı babanın çocukları birlikte yemişler, içmişler, neler yaşamışlar ve o saatten sonra hayatta mı değil mi?
1: Tabii.
2: Yani şimdi burada rahat rahat belki
1: Tabii.
2: konuşuyoruz ama
1: Aynı şey Nisa Hanım için de
2: evet,
1: geçerli.
2: ya bir insanın gerçekten kolay kolay kaldırabileceği bir duygusal yük değil bu.
0: Ve ona rağmen Anadolu'ya geldiğinde üretkenliğe devam
2: Evet.
0: ediyor. İşte o hani sarsılmaz irade dediğimiz
1: Evet,
0: şey burada
1: evet.
0: aslında devreye giriyor. Kitap hakkında söylenecek çok şey var aslında değil mi? Ekleyeceklerim muhakkak senin de var ama
2: Yani burada otursa tabii Mina
0: evet.
2: Hanım'la sabaha kadar kitabı konuşuruz. Çünkü dediğin gibi önümüzde tarihe, kültüre,
0: Edebiyat.
2: hayata, insanların, bireylerin, toplumların yaşadığına ilişkin o kadar derinlikli bir fotoğraf çekilmiş ki
0: Evet.
2: buna yani bir saatimiz bile kesinlikle yetmez.
0: Ben tabii sormak da istiyorum. Muhakkak senin de vardır. Çocuk kitapları esasında. Siz aynı zamanda çok iyi bir çocuk kitapları yazarsınız. Boğaziçi'nde saklambaç, İstanbul'da saklambaç. Çocukların büyümesine ve meslek seçimlerine dair. O büyürken o uzun hikaye var ya, aslında biraz da sancılıdır o büyümek
1: Büyüyünce
0: çocuklar
1: ne
0: için.
1: olacaksınız
0: Evet, büyüyünce
1: diyorsunuz.
0: ne olacaksın?
2: Atatürk'ün düşü mutlu insanlar ülkesi.
0: Evet, kesinlikle çok çok keyifli, çok özel kitaplar. Yakın zamanda bir çocuk kitabı yine gelecek mi? Bunu soralım size.
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Ben hani diyorum ya, beni yani yazmam gerekir. Bu yazılmalı dediğim şeyleri yazıyorum. Şimdi ben TRT'de çalışıyor gibi olsam ve maaşlı olsam oturur her yıl bir kitap yazarım. Yani ya, hatta belki

0: kitap yazarım iddialı gibi görünüyor ama kitabın kalitesine bağlı tabii bir yerde. Ama yani yazarım işim. Yani çünkü
1: Şu
0: alışmışım
1: kitabı
0: her gün
1: okuduktan sonra
0: yazmaya.
1: aynı kanaatteyim. Kesinlikle yazarsınız.
0: Ama yazmak istiyor muyum? Yani bana beni yaz diyen bir şey var mı?
1: Bir şey motive etmeli sizi.
0: Evet, yani ya bana ücret veriyorlardır mecbur olduğum için yazarım ya da beni yaz diyen bir konu vardır. Beni yaz diyen bir konu var mı bilmiyorum. Yani böyle kafamda yarım kalmış bir takım şeyler var. Söz gelimi 11 yaşında mı 9 yaşında mı ne yazmaya 9 olabilir yani. Şimdi size komik geliyor mu? Okula biraz erken başlamıştım 6 yaşında 5-6 yaşında. 9 yaşında falan roman yazmaya başlamıştım. Ben hani diyorum ya dayımın kızı da onun için bana yaz dedi. O zamanlarda başladığım bir roman var. Ama tabii hayat deneyimim yetmediği için bitiremedim ben onu. Bıraktım yani bir sayfada mı bir buçuk sayfada oldu mu bilmiyorum. Sonra ben bunu yazayım diye bir ara başladım. Bir yandan işte şeyi yazıyorum. Başka bir kitap yazıyordum. Galiba Büyüyünce Ne Olacaksın'ı yazıyordum. Bir yandan bunu yazıyordum. Sonra dedim ki ya yok yani bu ne işe yarayacak? Üstelik de bu çok şey erkek kitabı oluyor biliyor musunuz? Hep kadınlar asıl roman okur. Bu da roman. Erkekler kitap okur, roman okumaz. Kadınlar da bu kitabı sevmez çünkü erkek kitabı diyorum işte. İstedim ki bir erkeğin bir kadın olarak bir erkek anlatayım. Anlatabiliyor muyum? Kendimi de öyle bir sınayım istedim. Öyle bir şey var, öyle bir şey var duruyor. Bir şey çıkar mı, olur mu, olmaz mı bilmiyorum.
2: Bekliyoruz o zaman.
0: Eyvah.
2: Merakla bekliyoruz hem
0: Eyvah.
2: de.
1: Yani bence yazın, üretin. Çünkü siz zaten yıllar boyunca bir yapımcı olarak buraya
0: Evet.
1: çok değerli, çok kıymetli emekler, hizmetler
0: Sağ olun.
1: verdiniz. Yaptığınız programlar,
0: Sağ
1: ürettiğiniz
0: olun.
1: programlar. Şimdi bunu kitaplarla taçlandırdınız ve bence bu çizgi devam etmeli. Çünkü bence şunu gözlemliyorum, bütün bu üretimler sizi de besleyen bir süreç.
0: Kesinlikle. Kesinlikle yazamadığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum.
1: İşte.
0: O da doğru. Onun için hemen işte köşeye bir satır, iki satır bir şey yazarsam, ay bir iş yapmışım gibi geliyor. Yararlı bir şey yapmışım
1: Bir
0: gibi geliyor.
1: yayıncının ruh halinden ancak bir yayıncı anlar Mina
0: Çok doğru. Çok doğru. Çok haklısınız. Çok haklısınız.
1: Ne yapıyoruz?
2: Çok şey var aslında eklenecek ve söylenecek. Ve de İbrahim Haydaroğlu. Tabii ki bütün geçmişlerinizi rahmetle anıyoruz.
0: Sağ olun.
2: Çok özel insanlar.
0: Özel
2: Çok
0: bir kuşak.
2: çok
0: Onlar
2: özel bir
0: özel bir
2: kuşak.
0: kuşak.
2: Ve işte kitaplarla da varlıklarını sürdürecekler ve genç kuşakları aslında örnek olacaklar. O özel karakterleriyle diyelim. Muhakkak Burak Gerçek'in ekleyecekleri vardır bir nokta
1: Yani
2: atışı.
1: şöyle bir not almışım. Bence kitabın ruhunu yansıtan cümlelerden
2: Evet.
1: biri. Biyografi ama dedenizin kişiliği üzerinden o döneme ışık tutan kültürel bir kaynak olmuş bu kitap.
0: Oo, nefis bir yorum. Çok teşekkür
1: Evet.
0: ederim. Bu olduysa ben daha ne isterim?
1: Evet. Yani başka ne yazmışım? İbrahim Bey'in kendi halkı için verdiği mücadele, o zaten çok kıymetli. Hiçbir zaman bundan geri adım atmıyor. Milletvekiliyken de, Dağıstan'a döndükten sonra da, nerede görev alırsa alsın, Kafkasya halklarının çıkarları için, hakları için büyük bir mücadele veriyor. Asla hiçbir tavizi yok. Bedel ödese bile ve dediğiniz gibi yılmıyor. Yasemin'in altını çizdiği gibi müthiş bir yaşama bağlılığı var. Hayatı çok seviyor. Her koşula uyum sağlamak konusunda müthiş bir yeteneği var. Ve bu topraklara geldikten sonra da ne mutlu ki Cumhuriyet'in ilk yılları bir kalkınma hanesi var. Demiryolu o dönem için çok kıymetli, çok önemli ve rahmetli dedeniz de o projenin çok kıymetli taşlarından biri oluyor. Benim kitapla ilgili yapabileceğim özet
0: Çok
1: ve
0: teşekkür
1: toparlama
0: ederim.
1: böyle.
0: Ben şunu da söylemek istiyordum ama bilmiyorum.
1: Buyurun.
0: 1940'larda yani İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Türkiye'de yaşadıklarını da aktarırken ona da ben önemsedim.
1: Çünkü orada da çalkantılı bir dönem
0: Evet.
1: var ve o çalkantının içinde de dedeniz ve ailesi bir şekilde hayata tutunma mücadelesi veriyor.
0: Doğru. Yani Türkiye'nin o dönemi de birazcık
2: Sancılı
0: ortaya
2: yıllar.
0: çıksın. Yani
2: Tabii
0: bütün
2: Birinci Dünya
0: yaşadıkları
2: Savaşı,
0: dönem
2: evet.
0: başından sonuna dek.
2: Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın o dönemi, Türkiye'de yaşananlar zaten bir göç hikayesiyle gelip burada varlık sürdürmek, alışmak, yeni dostlar edinmek ve tekrardan buraya da kendini ispatlamak kolay değil. Ama bunu başarıyla taçlandırmış esasında çok güzel üretimler hareketler yapmış, çok güzel işleri imza atmış. Bu açıdan da aslında yakın tarihe ışık tutmanız da

0: az önce senin söylediğin gibi kültürel bir tarih kitabı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çok
1: Peki,
0: teşekkür ederim.
1: kitapla başladık. Kitaptan bir bölümde
0: Evet,
1: bitirelim mi?
0: kesinlikle.
2: Buyurun.
1: Beni çok yine etkileyen paragraflardan biri oldu. Çok kısa, hemen hızlıca paylaşayım. Şöyle bitiriyorsunuz kitabı. Dedem İbrahim Haydaroğlu, ben bebek arabasında uyurken üzerime doğru eğilip bakarak, ah bir konuşabilse, bir derdini anlatabilse dermiş. Konuşmaya başlayınca derdimi anlatmaya çalıştım. Ben yazarak anlatmayı da sevdim. Neden sonra farkına vardım ki benim derdim sesi çıkmayanlara ses vermek, unutulanları anımsatmak. Burada İbrahim Bey'den söz ederken pek bilinmeyen bir çağı, pek tanınmayan bir halkı, yok olmuş bir sınıfı ve değerlerini anlatabildiysem, bunu yapmaya çalışırken önemli yanlışlardan kaçınabildiysem ne mutlu bana. Mina Hanım, emeğinize yüreğinize
0: Emeğinize
1: sağlık.
0: sağlık. Çok
1: Çok teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: İyi ki
0: Ayağınıza
1: varsınız. Çok
0: sağlık.
2: teşekkür
0: Ayağınıza
2: ederim.
0: sağlık.
2: Var
0: İyi ki
2: olun.
0: geldiniz.
2: Sizler de var
0: Sağ
2: olun.
0: olun.
2: İyi
0: Ve
2: ki
0: bir
2: varsınız.
0: programımızın daha yine sonuna geldik.
1: Böyle zarif bir hanımefendiyle programımızı tamamlıyoruz.
0: Evet. Sağ
1: Sizinle bu
0: olun.
1: masayı paylaşabilmek bizim için bir kıvanç kaynağıydı.
2: Ben de sizin gibi donanımlı insanlarla bir arada olmaktan çok mutluluk
1: Eksik
2: duydum.
1: olmayın.
2: Gerçekten.
1: Sağ olun.
2: Gurur duydum.
0: Çok teşekkür
2: Yaşasın
0: ederiz.
2: TRT
0: Sağ olun.
2: diyorum.
0: Çok sağ
1: Sağ
0: olun.
2: olun. Var olun.
0: Haftaya yine birlikte olacağız. Konuklarımızla yine farklı bir konu, farklı bir güzellikle karşınızda olacağız. Her zaman nasıl kapatıyoruz?
1: Gelecek hafta görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Birçok kişinin yeni tanıştığı bir insanda ilk dikkat ettiği özellik sesinin rengi ve tınısıdır. Dünyada birçok kişi de sesini geliştirmek ister. Muhteşem ses aletimiz gerçekten olağanüstü bir yapıdadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hazırlanan bir yüksek lisans tezinde şöyle yazıyor. İnsanda bulunan ses aygıtının fiziksel ve fizyolojik yönden çok çeşitli tonlamalar, tınılar, ses kümeleri meydana getirmesi nedeniyle gerçekten olağanüstü bir yapılış ve işleyişi vardır. Onunla düşüncelerimizi, coşkularımızı ve en küçük duygularımızı anlatabiliriz. Ses aygıtının incelenmesi birçok müzik aletinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta müziğin, duyguların, coşkuların seslerle anlatıldığı bu güzel sanatın doğmasında en büyük pay insan sesidir. Bir çocuk bu ses aletimizi daima kendisine şarkılar, ninniler söyleyen, tatlı tatlı konuşan bir işlevinin olduğunu düşünür. 1-2 yaşındayken sert çıkan seslere karşı ağlayışı bundandır. İyi söylüyorsun olmuyor, kötü söylüyorsun olmuyor diyerek çocuğu anladığımızı iddia edemeyiz. Bakın bir çocuk fermuarı nasıl görüyor? Anneme göre fermuar giysileri kapamaya yarar. Ama bence fermuar ufacık rayların üzerinde gidip gelen mini mini bir tren. Bir fermuar açılıp kapanırken sürtünme sesi çıkarır ki bizim ses aletimizin sürtünme, kapanma, daralma, patlama gibi çok çeşitli sesleri çıkarmakta üstüne yoktur. Dudaklardan başlayarak akciğerlere ve bronşlara kadar uzanan ses aletimizde gırtlak, boğaz, yanaklar, dil, damak, dişler ve burun boşlukları da bulunur. Tüm memeli canlılarda ise ses gırtlak sayesinde çıkmaktadır. Gırtlağın tıp dilindeki adına larynx deniliyor. Geçen havanın temizlenmesi ve neminin artırılmasında önemli rol oynar gırtlağımız. İnsanlarda ses bir tek organa bağlı olmayıp tam anlamıyla bir sistem içinde gerçekleşen bir olaydır. Bu sistem sayesinde insanlar konuşur. Sistemin en temel özelliği beyinle ağız arasındaki konuşma bağlantısının varlığıdır. Hayvanlarda bu bağlantı olmadığı için konuşma yeteneği yoktur. İnsanın en önemli özelliklerinden biri istediği sesi çıkarabilmesidir. Ses çıkarma sonucunda insan şarkı söylemek ve konuşabilmek gibi hiçbir canlıda olmayan çok önemli bir özelliğe sahip olmuştur. Akciğerler gırtlakta titreşimler yaptıran ve onu harekete geçiren organdır. Akciğerlerden çıkan hava ses çıkarmak için hareket verici bir etkendir. Nefes alma sırasında ses tellerimiz ayrık durumdadır bilirsiniz. Tıp dilinde nefes almaya inspirasyon, nefes vermeye ise ekspirasyon diyorlar. Nefes verilirken ses telleri yani vokal kortlar birleşir. Ses tellerindeki titreşimle birlikte yutak bölgemiz ve ağzımızın çeşitli durumları seslerin tınlama ve rengini veren etkenlerdir. Ağzımızda dil, yumuşak damak, çene ve dudaklar, hareketsiz organlar olan sert damak, diş etleri ve dişlere göre değişik konumlara girerek çıkardığımız sesi biçimler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bugün Kadim Kökler programında bizi köklerimize bağlayan ağaçlar üzerine, ağaçların Türk kültüründeki yeri üzerine konuşacağız. Elbette yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Pervin Ergut. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Konu o kadar geniş ki...

0: Bugün yeni bir makale okudum. Deniliyor ki kökler aslında ağaçların toprakta bir miselyum interneti ve bütün dünyadaki, gezegendeki canlıları birbirine bağlayan bir iletişim hattı. Hiç kopmayan bir internet dünyası gibi. Kök gerçekten de insanlık için bu kadar kıymetli mi?
1: Çok kıymetli elbette, bütün canlılar dünyası birbiriyle iletişim halinde. O yüzden ağaçlar da bütün diğer bitkiler de sürekli iletişim halinde.
0: Evet.
1: Çok
0: Peki,
1: kıymetli.
0: Şimdi tabii ağaçlarla ilgili Türk kültüründe hikayeler, efsaneler, öğretiler, öğütler ve nasihatler var tabii. Bunların hepsini şöyle nereden başlatmak gerekiyor? Yani gerçek anlamda Türk kültüründe ağaç nedir, neyi ifade eder hocam?
1: Evet, hep merak edilmiştir. Biz Türkler ağaca tapıyor muyuz, yoksa ağacı nasıl algılıyoruz? Batı kültürlerinde tapınma ile ilgili inançlar var, ağaçla ilgili. Ama kült kelimesi, ben ağaç kültü işte Türkçesini bulamadığımız için o aynı terimi kullanıyoruz. Türkçe'de tapınma değil, kutsal olan nesneye karşı saygı duyma ya da kutsal bir nesnenin olduğu yerden Tanrı'ya seslenme gibi kutsal mekan sembollerinden biri ağaç.
0: Evet, araç sallaştırmışız sanki.
1: Evet. O kutsal mekan sembollerini, yani kutsal dağlar gibi, kutsal sular gibi ağaçları da, bazı ağaçları özellikle kutsallaştırmışız. Tanrısal bir iz taşıdığı için onları kutsallaştırmışız.
0: Bu tabii Orta Asya'dan gelen bir öğreti değil mi hocam? Peki Anadolu'dan da buna eklediklerimiz, bu kültürün üstüne eklediklerimiz var mı?
1: Şimdi Orta Asya'dan o genel yaygın bir şeyimiz var ama Anadolu'da da İskitler var, Sakalar var, Etrüskler var. O yüzden yani Roma'nın temellerini atan, Fransa'nın temellerini atan, Almanya'ya giden, Odin'e kadar uzanan bir Türk esintisi var. Bütün hepsinin destanlarında Türklerle ilgili bir ağaç kültüyle ilgili şeyler var. Ve Truva var mesela. Atatürk diyor ya, Truvalıların intikamını aldık diye. Bunu sebepsiz söylemiyor. Çünkü Truvalılar ata binenler, onların ünvanları. Zaten Sakalar, İskitler, Etrüskler, hatta Latin harflerinin bile kökeni olarak görülüyor. Ki yani buradan Orta Asya'ya gitmiş, oradan tekrar dönmüş de olabilir. Zaten çok geniş bir coğrafya. Hatta Kızılderililere kadar hani akrabalık bağları kuruluyor deniyor. Çünkü onlarda da ağaçla ilgili inançlar çok benzer diğer inançlarımızda olduğu gibi. Velhasılı dünyanın en eski beş milletinden biri. Dolayısıyla mitolojileri de çok eski inançlara dayalı olduğu görülüyor. Bu bağlamda tabii ki çok köklü. Yani sadece Orta Asya'ya dayandıramayız. Sadece Anadolu'ya da dayandıramayız. Çok çok eski. Zaten bazı ağaçlar Türklerin algısında değişmeden devam ediyor. Mesela kayın diyelim. Aynı zamanda hem kayın bir ağaç hem de ailemizin ferdi olmuş. Kütük diyoruz mesela. Hem ağacın kütüğü hem ailenin kütüğü.
0: Evet.
1: Dal diyoruz. Hem ağacın dalı hem sırtımız dal.
0: Peki hocam, coğrafyanın kadere etkisi veya coğrafyanın dile yansımaları üzerinden hep aklımıza şöyle şeyler gelir ya, Orta Asya görece bozkırdır, kuraktır ya da biz oradan hani taşı delip gelmişiz buralara. Peki bu kadar ağaç nasıl yaşamın tam da gelip göbeğine oturmuş, dile hakim olmuş, bütün her şeyin içine oturmuş?
1: Demek ki o kadar da boş çöl değil. Çünkü
0: evet.
1: Türkler güzel coğrafyayı sever. Nerede güzel bir coğrafya varsa orada Türkler vardır. Pek çok yerde bakarsanız, hani buraya neden gelmişler diye bakarsanız, ama Türklerin yerleştiği yerler hep dağlık, ormanlık, ağaçlık yerlerdir. Mesela Suriye'de de bayır bucak mesela, en son bugün hala Türkler orada var. Balkanlar mesela, Türkmenistan'da da mesela Balkan şehri var, yine dağlık, ormanlık. Balkanlara gidiyoruz, yine orman demek, tayga demek, taygalara çıkıyor. Yani Türkler ağacın olduğu yerde, güzel suyun olduğu yerde, güzel dağların olduğu yerde, güzel otlakların olduğu yerde olmuşlar hep. Ki Göktürk dönemi mesela, üç kutsal yışımız var bizim. Yış da orman ama kutsal orman demek. Ötüken yış, kökmen yış, altın yış. En önemlisi, bunun en meşhuru Ötüken yış. İmparatorluğun başkentinin olduğu yer. Yine tayga. Yani kutsal ağaçların olduğu yerlerde yerleşiyor Türkler.
0: O peki kutsal ağaç dediğimiz kayın mı? Hangisi kutsal ağaç?
1: En başta gelen kayın. Çünkü onunla ilgili mitik anlatılar da var. Şöyle anlatıyorlar, Altaylardan derlenen, 1800'lerde derlenen bilgilere göre.

0: kemiklerinden çoğalmış. Yani bizde Adem ile Havva gibi hani kaburga kemiğinden doğma gibi bir inanç yok. Türk mitolojisinde yok.
1: Ağaç
0: Yani
1: üzeri.
0: Habil ile Kabil'de olduğu gibi, mesela diğer
1: Evet.
0: kardeşlerinde olduğu gibi, Adem ile Havva'nın çocuklarının öbür kardeşiyle evlenme gibi bir şey de yok. Bir mit de yok Türk kültüründe. Ve bu göksel gelen erkekler ve kutsal gelen kızlarla evlenme söz konusu. Bunlar da genellikle Uygur efsanelerinde de olduğu gibi kutsal ağacın içinde beş çocuk doğuyor mesela. Ağacın gövdesi şişiyor. Hepsi, her çocuğun ağzında biberonları var. Uygurlar diyor ki bunlar kutsal bebekler. Tanrı tarafından gönderildi. Bu da fıstık ağacı, çam fıstığı ağacı. Ve o şekilde Hakan seçiliyor. Yani yine bir ağaç üzerinden yürüyor.
1: Türk kültüründe çocuklar ormanda kahramanlık yaptıklarında da isimleri veriliyor. Bu da doğru mu hocam?
0: Ormanda genellikle sınava tabi tutuluyor çocuklar. Yani mesela bir ormanda çocuğu yok etmek üzere kötülük için gönderiliyor aslında. Üvey anne, genelde motif masal dünyasında ya da destan dünyasında o çocuğu yok etmek üzere üvey annesi tarafından gönderilir. Ama kutsal çocuklar o ormanda sağlıklı kalmayı başarabilir. Sınavlardan birisi şudur. Ormanda konuşan ağaçlar vardır ama çok böyle dalları budakları çok perişan bir haldedir. İşte ona yolu sorar çocuk. O da der ki benim dallarımı budaklarımı temizlersen sana der, sorunun cevabını bilmiyorum ama sana bir faydam dokunur der. İyi çocuklar onları temizler, kötü çocuklar tekme atar geçer, yani kötülük yapar ağaca.
1: Aslında bir iyilik sınavı gibi.
0: İyilik sınavlarından
1: Erdem.
0: biridir. Yani şey, tabiata karşı çok duyarlı olmayı öğretir bizim masal dünyamız, destan dünyamız. Orman deyince de bir kemik yığını vardır. Bir ağaç vardır bu şekilde temizlenmesi gereken. Pınar vardır temizlenmesi gereken. Sınav şeyleridir.
1: Yani günümüz terimiyle bir ekolojik hassasiyet de
0: Evet,
1: aslında barındırıyor, değil mi?
0: olağanüstü bir ekolojik hassasiyet var.
1: Evet. Şimdi tabii hocam bir taraftan da bir türeyiş destanımızın içinde var. Yani günümüze geldiğimizde de işte mesela Ankara Cumhuriyet Çınarı diyoruz mesela.
0: Evet.
1: Ya da mezarlarımıza da yine belirli işte ağaçlar yani gibi. Yani hep
0: Evet.
1: hayatımızın içinde olmaları mı bu kadar çok bizi bugüne kadar bu kültürü getirebilmişiz?
0: Şimdi şöyle, orman demeyelim onu çünkü ormana dönüşmüş dediğimiz zaman iyi bir anlam çıkmıyor biliyorsunuz.
1: Orman
0: Orman.
1: kanununa doğru gidiyor o zaman.
0: Evet, yani orman demek karışık karmaşık yer demek. Bu tür yerler kutsal çocukların yine sınava tabi tutulduğu yerler olabilir. Aynı zamanda bu tür yerler kutsal kahramanların mezarlarının saklandığı yerler, Cengiz Han'da olduğu gibi olabilir. Onun haricinde orman genelde ıssız yerler, sahipsiz yerler gibi algılanır. Issız yer demek ne demek? Issızın tersi nedir?
1: Issız olmayan, bilemedim hocam şu anda.
0: Sahipsiz yer değil mi? Sahipsiz yer. Issı, bostan ıssı kakayıp der ne yersin kozumu diyor Yunus Emre. Bostanın sahibi gibi. İnsan haricindeki tabiatın sahipleri kutsal mekanı kastediyor aslında. Issız olan yer kutsal olan yer değil. Kim var orada? Issız yerde fincancı katırları var, üç harfliler var. Öyle bir algı var kültürümüzde. Bu da ormanlar genellikle bu şekilde karmaşık,
1: O
0: çormaşık.
1: zaman Türk kültüründe ormandan öte ağaç kutsal
0: Yalnız
1: yani
0: ağaç.
1: yalnız ağaç.
0: Yalnız ağaç kutsal. Taygalar kutsal. Tayga dediğimiz Anadolu'da biz onu unutmuşuz ama korular kutsal mesela. Seyrek ağaçlı, aydınlık renkli, bazen de yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşan yerler bunlar. Tayganın küçüklerini koru diyoruz. Korularda biliyorsunuz genellikle evliya mezarları falan olduğu söylenir. O onun, tayganın küçüğü. Mezarlıklarda dedik biraz önce. Hani hemen mezarına ağaç dikiyoruz, değil mi? Kurursa aa diyoruz, hemen yenisini dikiyoruz, yenisini dikiyoruz. Pek hayra alamet görmüyoruz. Çünkü mezardaki ağaç ölen kişinin cennete gideceğinin garantisi gibi görülüyor, algılanıyor. Ama eskiden böyle de algılanmıyor. Bir kutsal kişi öldüğü zaman 6 aylarda direkt onun öldüğü yer taygaya dönüşüyor. Ak taygaya dönüşüyor. Yani ak çamların olduğu taygaya falan dönüşüyor. Kutsal atlar öldüğü zaman da onların öldükleri yer, kemikleri kızıl taygaya dönüşür. Kızıl çamlar gibi mesela. Velhasılı onların kutsal kişi olduklarının göstergesidir.
1: Evet.

0: modern dünyada da aslında ormancılık hizmetlerinde hep şöyle hedefler vardır. Bakımlı bir orman, sivri kültürel bakım derler. Hatta derler ki ormanı öyle bakmalıyız ki büyük ağaçlar yanında o gölgesinin altındaki genç namzetler de ezilmemeli. Ona göre orman temizlenmeli, bakımı yapılmalı. Şimdi siz de ifade ediyorsunuz aslında o koruluk da aslında biraz bakımlı. O bakım acaba hani insanın kendine de bakması, kültürüne de sahip çıkması, köklerine sahip çıkması metaforu da olabilir mi hocam?
1: Elbette hepsi bir bütün. Dediğim gibi bütün canlılar Türk ve mitolojik dünya görüşüne göre bütün canlılar birbiriyle bağlantılı. Bütün hepsinin kökü zaten dediğim gibi göksel hayat ağacına dayandırılıyor. Yine bütün hayvanların kökeni ilk ata dayandırılıyor. İlk yaratılan iki çocuğun koruyucusu, bazen annesi formunda olan atlara dayandırılıyor. Dolayısıyla bütün tabiat Türkler açısından canlı, konuşulabilir, hepsinin bizde sorumluluğu var ve onlara karşı sorumluluklarımız var diye algılıyoruz Türkler olarak.
0: Peki şimdi bu daha çok Orta Asya kökenli bir öğreti ve mitoloji. Anadolu'ya geldikten sonra buradaki işte bahsettiğiniz Sakalar, İskitlerle buluştuktan sonra bu kült üzerinde şu biraz değişmiş, şu mesela normalde Orta Asya'da yokmuş, buradan eklenmiş dedikleriniz var mı?
1: Zeytin sanırım burada sonradan eklenen biraz. Çünkü Orta Asya'da zeytin yok. Anadolu'da eklenmiş ama kutsal olduğuna inanılıyor. Çok kutsal görülüyor. Ben de Aydınlı Muğlalı olarak bizim de hani zeytinliklere bakışımız asla kesilmez, asla işte tuvalete oturulmaz. Zeytinliklerde her yönden çok dikkat edilir ama böyle bayterek olacak şekilde bir ağaç tespit etmedim ben Anadolu'da.
0: Bayterek dediniz. Bunu
1: Evet.
0: biraz açalım mı? Ne demek?
1: Bayterek Orta Asya'da daha çok öyle kullanılıyor Altaylar'da. Terek direkt ağaç demek. Yani yalnız ağaç yine. Bay demek tanrısal, kutsal demek. Bir
0: Saygılı.
1: şeyin başına bay gelirse eğer mutlaka o tanrısal kutsallık ifade eden bir kelimedir. Mesela Kazaklar Kazakistan'da bir AVM yaptılar ve Bayterek formunda yaptılar.
0: Ne güzel.
1: Adı da Bayterek. O yüzden kültüre bağlı, mitolojimizle uyumlu, kültürle bağlı yapılarımızı da o formda yapmak aslında çok güzel bir şey olurdu.
0: Peki Pervin Hocam, evimizin direği.
1: Evimizin direği, çadırımızın direği, evimizin dayağı, evimizin ağacı, önündeki dut ağacı, obamızın ağacı, obadaki meşe ağacı mesela, yani Hıdrellez'e gidilen yer.
0: Yani Türk kültüründe böyle hani varlığımız ağaç üzerinden aslında, yani ağaç
1: Evet.
0: varsa, dal budak vermişse, her bahar yeşeriyorsa, o zaman biz de varız mı acaba?
1: Biz de varız. Evin direği genellikle evin erkeğiyle örtüşür ve evin direğinin olduğu yerde ocak da vardır. Ocağın tütmesi de aynı şeydir. Zaten baca da ağaç formundadır aynı yerden. Çünkü eski çadır evleri düşünürsek ortasındadır ocak ve tünüğü tepesindedir. Altaylarda da bu oradan genellikle düğünlerde falan bacadan kayın ağacı dalı çıkarılır göğe ulaşması için. Ve bu ağaçlar genelde üç dünyayı sembolize eder. Yani kökleriyle alt dünyayı, gövdesiyle orta dünyayı, dallarıyla üst dünyayı, tanrısal mekan üst dünyayı sembolize eder. Bu yüzden kozmik ağaç diye de adlandırılır, evrensel ağaç diye de adlandırılır.
0: Ne demek kozmik ağaç?
1: Kozmik bütün evreni kapsayan, bir arada tutan. Bu ağacın mesela göğün beşinci katındaki görüngüsü kutup yıldızı.
0: Görüngüsü derken
1: Yani
0: Türkçe.
1: sembolleşmiş
0: Ha,
1: şekli, sembolleşmiş
0: sembolleşmiş.
1: şekli. Çünkü onun şeyinde zaten Türkçe adına bakacak olursak kutup yıldızı Türkçe'de nedir? Demir kazıktır.
0: Bunu yeni öğrendim.
1: Öyle
0: Hocam,
1: mi?
0: evet, bugünün kârı
1: Evet,
0: diyelim.
1: demir kazık yıldızıdır. Sabittir. Mesela Çinliler, Türklerden pek çok bilgi alışverişi olmuş, evrensel dünya görüşlerini bizden çok etkilenmişler ama onlar mesela Han, Çin Hanı güneşe selamlar, güneşin temsilcisi olarak görülür. Türklerde güneş Tanrı'nın yarattığı bir şeydir. Türkler gökyüzüne bakmış zaten bütün dünya görüşü Türklerin kozmik bakıyorlar, evrensel bakıyorlar her şeye. Gökyüzündeki cisimlere ve gezegenlere göre belirliyorlar. Bakıyorlar ki kutup yıldızı hep sabit, diğer yıldızlar, gezegenler, sistemler onun etrafında dönüyor. O yüzden Türk hakanları hep kutup yıldızına karşı koltuklarını koyarlar. Evet. Sabit, çünkü orası Tanrı mekanının sembolüdür. Tanrı'ya uzanan yoldur. Beşinci kat, göğün beşinci katında. Orası aynı zamanda Orta Dünya'nın sınırıdır. Orası aynı zamanda çift başlı kartalın mekanıdır. Türklerin eski sembolü, Göktürklerin de sembolü biliyorsunuz. Romalılarınkiyle anlamı çok farklıdır. Doğu Roma, Batı Roma'yı sembolize etmiyor bizdeki. Türk yaratılış tasviri hep yaratılışın başıyla başlatılır. Bütün ritüellerimizin kökeninde, yani eski bağları olan bütün ritüellerimizin temelinde yaratılışın başı vardır. Hı hı. O işte çift başlı kartal da ilk yaratılan kartalı sembolize eder. Göğün beşinci katında durup, üst tam sınırda durup peygamber vazifesi görür. Eski Türk inancının Tanrı tarafından gönderilen mesajları yeryüzüne ileten bir varlıktır. Evet. Kartal. O yüzden kültürümüzde yine kartalın çok sembolü var.
0: Peki, şey vermiş ama ağacın gölgesi, gölgeyi de hep hani bir ağaç gölgesi deriz, evet, ya hani gölgesine sığınmak, evet, gibi. O da böyle hani yine insanlığı koruyan, kollayan bir şeyi var mı bu ağaç kültürümüz içerisinde, gölgenin?
1: Evet, nasıl kültürümüzde değil mi, büyük ulu ağacın gölgesi, baba öyle tasvir edilirse.
0: Değil mi? Evet, yani atanın gölgesinde olmak.
1: Evet, ulu ağaçlar da zaten bu şeyler, baykayın ya da bayterek ya da yalnız ağaç, gölgeli ağaç, kaba ağaç diye sıfatlar çok duyarız. Gölgeli ağaç koruyan, kollayan Tanrı'nın sıfatını sembolize ediyor. Yani Esma-i Hüsna'ya göre de değerlendirebiliriz bunları. Yani Tanrı'yı bir şekilde sembolize eden, Tanrı'nın yarattığı bir kutsallık. Zaten Türkler Tanrı'nın yarattığı her şeyde ondan ders almak için ibretlik bir şey gibi bakar. Yani iyi olan şeyleri iyi şekilde sembol, kötü olanları kötü sembol olarak değerlendirirler. Gölgeli ağaçta tal var denir, hatta Anadolu'da tal var. Ki derler ki ordunun bütün askerlerini sığacak kadar geniş bir ağaç gölgeli. Ya da koyunların, sürülerin hepsini alacak kadar geniş bir ağaç. Yani olağanüstü büyüklükte ağaç hayal edilir bu ağaçlar. Türk kültüründe Batı kültürlerinden biraz farklıdır ağaç. Onlarda da üç alemi sembolize ediyor filan. Muhtemelen Türk etkisi var diye düşünüyorum. Odin'e kadar etkilediğine göre, Franklara kadar etkilediğine göre bir bağlantı var diye düşünüyorum. Ama mesela algı yine çok farklı. Orada totemleşmiş, bizde öyle değil. Bizde tanrısal, tanrı ibadetinin yapıldığı yer. Kutsal ağaçların olduğu yerler. Bez bağlarken de mesela tapınmak için yapılan bir şey değil bu. Yani biz o şey vasıtasıyla gibi ya da o kutsal mekanı kendi sorunumuzla ilgili bir şey.
0: Peki o meyvesiz ağaç, çocuksuz kadın. Evet. Yani bu da biraz hani uzun vadede bir köksüzlük riskini mi ortaya koyar? O nasıl bir karşılığı var?
1: Köksüzlük riskini ortaya koymaz. Zaten kutsal dediğimiz ağaç meyvesiz ağaçtır. Çünkü Tanrı yoktan var eder. Her şeyi yoktan var ettiği gibi. Pek çok ağaç
0: o zaman
1: var.
0: Hocam biz günümüzde onu yanlış kullanıyoruz. Çünkü daha hani çocuğu olmayanlara deriz ya meyvesiz ağaç.
1: Evet, ama tabii dediğim gibi kutsal ağaçlar meyvesiz ağaçlar. Sadece elma ağacı var bunların içinde ve zürriyet sembolü olarak görülür. Ve annesi gidip elma ağacının altında yuvarlandıktan sonra çocukları olur. Bu motif Manas Destanı'nda görüyoruz ama Sibirya'nın arkaik Türk destanlarında çok tekrar eden bir motif.
0: Yani orada var mı elma ağacı Sibirya'da o dönemde?
1: Sibirya'da elma ağacı yok. Bugün de yok. Çünkü çok soğuk. Peki. Orada yetişmiyor.
0: Peki,
1: ama
0: nasıl?
1: Bunu şöyle, oradaki dilciler, Türkologlar şöyle izah ediyorlar. Onlardaki kutsal ağacın adı Almaz. İki A ile yazılıyor.
0: Evet.
1: Mas ağaç demek. Al da yine bay kelimesinde olduğu gibi eski Türkçe bir kelime. Hatta Sibiryalılar da artık anlamını bilmiyor ama diyorlar ki burada elma yok ama almaz kelimesi aslında tanrısal ağaç demekmiş. Elma, elma, alma, ulma. Finlandiya'dan Çin'e kadar bütün Türk dünyasında, Kıpçak coğrafyasında da, Rusya'da da her yerde çok yaygın bir kelime.
0: Evet, peki bunun öbür elmayı ısırmakla herhangi bir dilsel
1: hiç
0: veya
1: yok.
0: Hiç bağ yok.
1: Hiç bağ yok. Tam tersi. Yine Batı
0: gayet
1: kültüründe
0: unik bir şey bu
1: ya da Orta Doğu kültürlerinde elma, yasak elma, haram gibi olan şeyin Türk mitolojisinde hiçbir ilgisi yok. Hiçbir karşılığı yok. Tam tersi, zürriyetin, bereketin, çocuğun sembolü. Bütün destanlarımıza, halk hikayelerimize, bazı masallarımıza da geçmiş o. Padişah tebdili mekan gezerken der.

0: Padişahım, senin çocuğun yok diyor. O diyor ki benim padişah olduğumu bildin, derdimi de bilirsin diyor. Derviş de ona bir elma veriyor. Siz elmayı yiyin Sultan Hanım'la, çocuğunuz olur diyor ve oluyor. Destanlarda da aynı motif çok yaygın.
1: Peki hocam, Türk kültüründe mesela ölümün, bereketin, yaşamın, böyle hani siz kayından bahsettiniz
0: Evet.
1: ama mesela ölümün ağacı nedir?
0: Ölümün ağacı daha çok serviler kullanılıyor.
1: Evet. Ama bir taraftan da servi boylu deriz. Aslında o bir yaşam
0: Evet.
1: belirtisi değil midir?
0: Mezarlıklarda daha çok kara servi Anadolu coğrafyasında o
1: Evet.
0: yaygınlaşmış. Servi boylu dediğimiz ak serviler daha çok bu dünya ile ilgili gibi. Gerçi Sibirya'da o ak taygalar yine ölümde de kullanılıyor ama yani ikisi farklı.
1: Evet. Peki hocam, şimdi tabii Anadolu coğrafyasında da tabii bir ağaçla geliyoruz ama burada da farklı farklı ağaçlarla da tabii bu kültür bugüne mesela yansımaları açısından çok sizce koruyabilmiş miyiz? Mesela dünya tarihinde de ağaçlarla ilgili mesela kuzey ülkeleri çok sahip çıkarlar. Günlük yaşantılarına pek çok objeyi ağaç üzerinden yaparlar. Sizce bu anlamda Türkiye bunu günümüze taşıyabilmiş mi?
0: Kutsallık açısından mı, obje olarak mı?
1: Hem obje hem hayatın içinde mesela çok kullanıyoruz ya, köklü aile.
0: Evet. Dilin, mantığın içinde, dilin
1: Değil
0: içinde
1: mi?
0: zaten her şeyi de kullanıyoruz. Köklü aile, dediğim gibi yine organlarla ilgili kullanıyoruz. Sırtla ilgili, ağaçla ilgili, dal, budak salmak diyoruz torunlarla ilgili mesela. Kök salmak diyoruz dediğiniz gibi. Çok yaygın. Ama yine dediğim gibi Batı kültürlerinde her ne kadar tabiat olarak önem veriyor olsalar da bizimle algı çok farklı. Mesela onlar kutsal zamanlarda, günlerde, mesela Mayıs günü ya da Temmuz kutlamalarında, özellikle Mayıs kutlamalarında kutsalı eve taşıyoruz diye taygadan, ormandan en güzel taze fidanları kesip eve taşıyorlar. Bu yılbaşında mesela yapılan şey. Türkler asla kutsalı kesip öyle evi getirmez, katletmez yani. Ağacın yanına gider, ibadetini yapacaksa orada yapar. Tanrı'ya şükredecekse, dileyecekse ağacın huzurunda yapar. Ve onun dalını budağını işte alacaksa bile hem adağını bırakır, hem dileğini ister, söyler ve sessiz olarak, çok saygılı davranarak ve ihtiyacı kadar, o yıl kullanacağı kadarını ancak alabilir. Kesmek
1: Peki,
0: yok.
1: yaprak dökmeyen ağaç
0: Evet.
1: karşılığı nedir bu ağaç
0: Yine
1: kültüründe?
0: ebedi, yeşil, canlı, Tanrı'nın ebediliği,
1: Yani o
0: ezeli ve ebediliği,
1: kutsal yine.
0: o da kutsal, yapraklarını dökmeyen ağaçlar. Zaten kutsal gördüğümüz ağaçların büyük oranda yapraklarını dökmüyor. Yani sembol olarak düşündüğümüzde ya yapraklarını dökmeyen ağaçlar, kutsal gördüğümüz ağaçlar. Bir tane dediğim gibi meyveli olan var, elma. Bazen armut da görüyoruz, bazen nar da görüyoruz ama nar da sonraki dönemlerde eklenmiş olmalı diye
1: Peki
0: düşünüyorum.
1: mesela bir de hani erkek çocuğu Türk
0: Evet.
1: kültüründe hani onun gerçi hani Türk kültüründe kadın erkek hani hep birlikte ama işte evin direğinde de erkek var. Bu
0: Evet.
1: anlamda da ağaç ve böyle erkek çocuğu üzerinden nasıl bir karşılığı var ağaç kültüründe?
0: Evin ilk erkek çocuğu doğduğu zaman Anadolu'da, Toroslar'da, Burdur'da işte hala devam eden bir gelenek var. Kütük atma töreni. Duymuş muydunuz?
1: Hiç duymadım hocam.
0: Köyün gençleri bir işte erkek çocuk doğduğunda gidiyorlar, kutsal bir ağaç kütüğü kesip, ormandan, taygadan aslında kesip getiriyorlar. Çocuğun babasına diyorlar ki bunu bacadan atacağız. O da diyor ki aman bacamı yıkmayın deyip karşılığında adak vermesi lazım. Bu adak da genellikle bir kuzu oğlak oluyor. Yanında başka yiyecekler oluyor. Tabii baca yıkılmaktan kurtuluyor. Bacanın yıkılması da hayat ağacı ve çocuk. Ocak tabii ki. Dolayısıyla onu kurtarıyor adakla, adak kurbanı vererek. Gençler onu getiriyorlar, taygada, ormanda pişirip yiyorlar filan, eğlence yapıyorlar. Kurtulmuş oluyor çocuk da bu vesileyle. Ve o kütük çocuk evlenirken düğün yemeği pişiriliyor o kütükle.
1: Yani aslında hayat hep onun üzerinden serpiliyor, dal budak veriyor.
0: Evet.
1: Yani o hayatın her anında.
0: Bir de o
1: Hocam.
0: çocuk için ağaç dikme geleneği var.
1: Evet.
0: Evlenene kadar yetişiyorlar. O ağaçlar genellikle bu kavak oluyor çabuk yetiştiği için. Düğün harçlığı olsun diye mesela.
1: Her yerde ağaç var.
0: Evet.
1: Hocam tabii kötü haber, süremiz doldu.
0: Evet.
1: Ama o kadar çok aslında işte dut ağacı, söğüt ağacı, elmadan bahsettik epey uzun uzun.
0: Evet,
1: O zaman
0: ardeç,
1: şöyle yapalım.
0: çınar,
1: Biz
0: servi.
1: belki böyle tek tek ağaç

0: Bunların anlamları ve
1: Evet.
0: günümüze yansımalarını başka bir programda konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bugün ağaçların peşinden ormana girdik. Ormanı başka türlü anlamaya çalıştık bugün sizin anlattıklarınızla. Gölgede demlendik. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum. Dede Korkut'tan bir duayla bitirelim ağaçla ilgili.
0: Lütfen.
2: Gölgelice kaba ağacınız kesilmesin.
0: Ne güzel bir duaymış yani.
2: Kurumasın, kesilmesin.
0: Evet, dileriz hep bir gölgemiz olsun. Dal budak verebilelim. Köklerimizin de sağlam bir toprağı olsun dileriz ki. Bugün yine Kadim Kökler programında ağaçların peşinden gittik. Köklerimizi anlamaya çalıştık. Bizi köklerimize bağlayan ağaçlar hakkında konuştuk. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun'du. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok keyifli, kıymetli bilgiler paylaştınız. Kadim Kökleri Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi Tolga Kök'ten sizlere ulaştırdı ve ben sunucunuz Mina Tamam bu lezzetli, keyifli sohbete eşlik ettim. Bir sonraki programda başka bir kökün peşinde olacağız. O güne değin keyifle ve huzurla kalın.
3: Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol tarihinin en özgün isimlerinden biri olan Brezilyalı ünlü yıldız Garrincha'dan söz edeceğiz. 1933 yılında Brezilya'da doğan sporcu, bir bacağının diğerinden daha kısa olması nedeniyle fiziksel olarak futbol oynaması beklenemeyen bir yapıya sahipti. Ancak bu durum sahada rakipleri için çözülmesi imkansız bir denge ve yön değiştirme avantajına dönüştü. Brezilya milli takımıyla 1958 ve 1962 Dünya Kupalarını kazanan kadronun temel taşlarından biri olan Garrincha, özellikle Pele'nin sakatlandığı turnuvalarda takımın hücum yükünü tek başına sırtladı. Onun için oyun tarzı sistematik bir disiplinden ziyade sokağın ve içgüdülerin bir ürünüydü. Sağ kanatta topu aldığında sergilediği ani hızlanma kabiliyeti onu durdurulamaz bir figür haline getirdi. Profesyonel futbolun katı stratejileri yerine o daima mahallesindeki arkadaşlarıyla oynuyormuş gibi davranırdı. Ancak saha içindeki bu doğal beceri saha dışındaki yaşamın karmaşasıyla aynı çizgide ilerleyemedi. Garrincha örneği sporun sadece kusursuz fiziksel yapılarla değil, bazen anatomik farklılıkların yarattığı benzersiz bir estetikle de yapılabileceğini göstermiştir. Garrincha'nın mirası kupalardan ziyade oyunun saf ve içgüdüsel halini temsil etmesidir. Modern futbolun bugün robotlaşan yapısında onun öngörülemez çalımları sporun insan ruhuyla olan bağını hatırlatmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız kendi doğasını sahaya yansıtan her sporcu biraz da Garrincha'nın başlattığı o samimi yolculuğun birer takipçisi konumundadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.